0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve külle muhdesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَ بِنَفْسِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى اِيَالِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Buyurdu ki Cabir radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel'in, Müslim'in, Ebu Davud'un ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا Sizden biriniz fakir ise, muhtaç ise فَلْيَبْدَ بِنَفْسِهِ evvela kendisinden başlasın. Neye? Yani ihtiyacı olan şeyleri karşılamaya. Önce kendisinden başlasın. وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ eğer daha fazla kendisine ayırdıktan sonra bir fazlalık artıyorsa dağıtılacak şeyde فَاَلَا اِيَالِهِ o zaman bakımıyla mükellef olduğu başka kimselere de dağıtsın. Fe inkâne fadlun. Bundan sonra gene biraz daha bir artarsa dağıtılacak şey. Fezi karabetihi akrabasından kendisine yakın olan kimselere de dağıtılacak şeyden ayırsın. Ve inkâne fadlun. Gene de biraz artan miktar varsa fe hâhüna hâhüna o zaman aklının uygun gördüğü şuraya şuraya dağıtsın. Demek ki önce kendi ihtiyacını karşılamaktan başlayacak eline gelmiş olan imkanı sonra bu mertebe üzere etrafına başkalarına verecek. Şimdi dikkat edilirse bu imkan benim elime geçti. Ben bunun hepsinin üstüne otururum. Hepsini lup diye yutarım demiyor Müslüman. İhtiyacı kadar alıyor. İhtiyacından fazlalık varsa bakımıyla mükellef olduğu yakınlarına veriyor, akrabasına veriyor. Ondan sonra şuraya, şuraya, şuraya veriyor. Demek ki bir kere tok gözlülük var. Bir kere sonsuz bir ihtiyaç hali yok. Adamın milyarları var, trilyonları var, bilmem neler var. Hala efendim bilmem şuradan buradan nereden ne bulurum yutarım diye dağları önüne koysan çatır çutur yiyor yutuyor. Efendim denizlerine koysan diyor yutuyor bitiriyor. Denizler deryalar yetmiyor. Gözü doymuyor. Karnı dipsiz ambar gibi bir türlü tatmin olmuyor. Böyle değil. Önlerine gelirse silip süpürüyor, silip süpürüyor, silip süpürüyor. Müminde böyle bir tok gözlük olacak bu bir. Bir de öteki insanlara karşı hizmet ve yardım ve el uzatma duygusu olacak. Fakir bile olsa. Bak fakir önce kendisine ayırdı. Fakir ihtiyacı var. Yarına öbür güne ayırmıyor. Sağa sola etrafına veriyor. Fakir de eline biraz imkan fazla geçti mi demek ki sağa sola verecek. Bu İslam'ın içtimai yani sosyal anlayışının güzelliğini gösteriyor. Yani ben kendim kazandım, istediğim gibi yerim, istediğim gibi harcarım, istersem atarım, istersem yakarım diyemiyor. Hatta İslam'da bir kaide var. La darara ve la durara fil İslam. İslam'da mala zarar vermek yok. Senin malına birisi kasten bir zarar vermişse sen de onun malına mukabele bir zarar karşılık olsun diye ona zarar vermeye hakkın yok. O benim koyunlarımı öldürmüştü, ben de onun koyunlarını öldürürüm diyemiyorsun. O benim camımı kırmıştı, ben de onun camını kırarım diyemiyorsun. Ne yapacaksın? Adalete müracaat edeceksin. Yani mal telefi, can telefi, eşya israfı yok İslam'da. Her şey çok güzel ölçüler içine yerleştirilmiş. Adam muhtaç ama ve inkâne fadlun Eğer kendi ihtiyacı karşıladıktan sonra bir fazlalık varsa hop ötekine, hop berikine, her tarafa dağıtacak. Böyle olunca muhabbetli bir toplum olur. Aç kalmaz, açık kalmaz insanlar. Yoksul kalmaz, fakir kalmaz. Tabii Allah bize her türlü maddi, manevi, içtimai, ailevi, ruhi, bedeni rahatsızlıklarımızı tedavi etmemiz için her türlü ilacı göndermiş, her türlü çareyi öğretmiş de insanlarda akıl yok, anlayış yok, iyilikten anlama kabiliyeti yok. Yani Allah'ın bize rahmetini anlayamıyor insanların çoğu. Allah alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş, kullarına merhamet ettiği için önceden haber gönderip ahirette olacakları Kur'an-ı Kerim'le bildirmiş. Bu iyiliklerden millet anlamıyor. İnsanlar anlamıyor. Yani huysuz bir hastanın kendisi şifa bulsun diye ağzına yaklaştırılan ilacı, kaşığı elinin tersiyle vurup devirdiği gibi, şişeyi kırdığı gibi huysuzluk ediyor yani insanoğulları. İnsanlar hem iyilik yapacaklar Müslümanlar, hem de kötülükleri engelleyecekler. Bu iki vazifeyi anlayamıyorlar. İyilik yapmaya gayret ediyor. Karınca karınca, işte hocam elhamdülillah cami yaptırdım, çeşme yaptırdım. Hakikaten talebeye bakmış filan, burs vermiş. Kötülükleri engellemek o tarafı yok. Halbuki emri maruf nehi münker var. Kötülükleri de engelleme çalışması var. Bizim arkadaşlardan birisinden hudutta rüşvet demişler. Sandalyeye oturmuş. Rahat bir şekilde oturmuş. Hayrola? Ben bu rüşveti vermem. Siz de beni bekletirsiniz demiş. Bekleteceğiniz kadar bekletin demiş. Rüşveti verme. Rahat bir şekilde oturmuş. Bakmışlar ki bu hacı efendiden rüşvet falan çıkmayacak. Böyle olacak insan. Yani mücadeleye de azimli. Azimli. İslam dertlerin devası. Neden? Haram yemeyiz. Rüşvet yemeyiz. Allah'tan korkarız. Gece gündüz çalışırız. 11-12'ye kadar çalışırız. İş bitinceye kadar çalışırız. Hakkımızı aramayız. Fazlasını bağışlarız. Bizim gibisi nereden bulacak? Allah'lık bir adamıyız biz hepimiz. Ama kim daha akıllı onu Allah bilir. Bizim yaptığımız mı doğru, başkasının yaptığı mı doğru? Biz askerliyken nöbet tutmayı zevk biliyorduk. Başkasının yerine de nöbet tutuyorduk. Niye? Nöbet tutmak sevap diye. Ötekisi nöbeti kaytarmayı seviyordu. Efendim, nöbeti başkasının üstüne yıkmayı seviyordu. Biz de nöbeti almayı seviyorduk. Çünkü Allah rızası için hudutta bekleyen insanın gözüne cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öğrendik ki Hatem-i Esam Hazretlerinden günahkara kızmamamız da lazımmış. Ne lazımmış? Acımamız lazımmış. Acıyoruz.

0: Allah söz, Allah kurtar. İzâ kâne yevmul kıyameti nâdâ nûdiye. İzâ kâne yevmul kıyameti nûdiye. Eyne ebnâ-u sittîn ve hul umrullezî kâlallâhu evelem nuammirküm ma evelem nuammirküm ma yetezekkeru fîhî men tezekker. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ikinci hadisi şerife geçtik. Dersimizin ikinci hadisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bize nakledildiğine göre şöyle buyurdu yazılı kitabımızda. İzâ kâne yevmül kıyâme, kıyamet günü olduğu zaman, yani kıyamet kopacak, bu dünya bitecek, ahiret alemi hayatı başlayacak, insanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Dünya bitti artık, ahiret. Ahirette, mahşer yerinde nudiye, nida olunur. Kim nida eder? Herhalde melekler nida eder. Bir nida duyulur, bir ses duyulur. Hep bütün mahşer halkının duyacağı bir ses bu. Nedir o nida? Eyne ebna-u sittin? Nerede 60 yaşını bulanlar? Nerede 60'lıklar? 60 yaşına ermiş olanlar. Eyne ebna-u sittin? Nerede 60 yaşındakiler? Ve hüve bu 60 yaşı el umrullezi o ömürdür ki Kâlallahu Teâlâ, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur o yaş hakkında. Evelem nuammirküm, biz sizi ömür verip yaşatmadık mı dünyada ey kullarım? Ne miktarda? Mâ yetezekkeru fîhî men tezekkere. Uyananlar, ahiretin gerçeklerini anlayanlar, kavrayanlar, vaazlardan ibret alıp halini düzeltenler düzeltebilecek miktarda biz sizi dünyada yaşatmadık mı? Alel ecine mi aldık sizi ahirete? Fırsat vermedik mi size? O kadar ömür vermedik mi? Aklı olan kendisini toparladı. Nasihatleri anladı, dinledi. Halini düzeltti, doğru yola girdi. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı? Bahis konusu olan ayeti kerimedeki o yaştır, o 60 yaş. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin bu ayet-i kerimesi hakikaten insanı terleten bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz bizleri sorgusuz, sualsiz cennetine girenlerden eylesin. Neden? Çok iyi, matah insanlar olduğumuzdan mı? Değil. Sorulara cevap veremeyiz, mahvoluruz ondan. Ya Rabbi sen bizi sorgu sual açmadan çaresini sen bilirsin. Şöyle cennetine dahil ediver ya Rabbi diyoruz. Hani Kastamonulu harbe gitmiş. Bakmış ki gülleler patlıyor. İnsanlar şehit oluyor, ölüyorlar. Can pazarı, kanlar akıyor, canlar yanıyor. Kurşunlar vızlıyor. Bakmış ki vaziyet fena. Açmış elini dua etmiş. Allah'ım sen benim canımı güllere kaptırma. Kaptırırsan da cakçuk kuşu gibi battırma. Cakçuk diye öten bir kuş var yani öyle bağırttırma beni diyor. Derleyip toplayıp cennetine dıkıdır ya Rabbi. Dediği gibi biz de Allah'ın bizi derleyip toplayıp bir gayri hesap cennetine sokmasını istiyoruz. Yoksa o ıslah olmayanlara, o emir tutmayanlara, o Allah'ın yolunda gitmeyenlere Allahu Teala Hazretleri ne buyuracak mahşer günü? Evelem nuammirküm, biz sizi yaşatmadık mı? Muammer eylemedik mi? Ömürlü eylemedik mi? Ne miktar ömür? Uyanan, ibret alan, kendini düzelten insanın düzeltmeye fırsat olduğu kadar bir müddet biz sizi yaşatmadık mı? Patladık mı aldık? Ya Rabbi derlenip toparlanacaktım tam efendim filan diye yarım mı kaldı? Hayır. Öyle değil. Allahu Teala Hazretleri yüzlerce binlerce fırsat verir insanoğluna muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ömür boyunca her insana bir sürü yola gelmesi için ikazlar gönderir. Bir sürü fırsatlar hasıl olur. Bir sürü benim gibi vaizleri dinlettirir. Efendim bir sürü kitapları okutturur. Bir sürü efendim nasihatleri efendim şu veya buradan kulağına getirtir, düşündürür ondan sonra. Yani doğru yola gelmesi için Allahu Teala Hazretleri kullarının çok lütuflarda bulunur. Ama kullar doğru yola gelmezler. Ve hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bir kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesine öyle sevinir, öyle sevinir ki, öyle sevinir ki Allah o kulunun dalaleti bırakıp da hidayete gelmesine. Nasıl sevinir? Çölde yolunu kaybetmiş insanın nihayet bir yol bulup da kurtulması kadar sevinir. Kurtulduğu zamanki sevinci kadar. Susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın pınarı bulup da şapur şupur suyu içip de hayatını kurtardığı zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllar yılı doktor doktor dolaşıp çare arayıp çare bulamamışken olmadık bir yaşta yaşlı bir halde birden bir evlat sahibi olduğu zaman sevindiği gibi sevinir gibi misaller veriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl sevindiğini biz anlayalım diye temsillerle böyle anlatıyor. Onun için Allah lütfu kereminden bizlere eğer doğru yolu bulmamız için bir takım işaretler göndermişse, ya birisinin dudağından, ya rüyada, ya kitapta, ya başka türlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu fırsatlara kulak tıkamamalıyız. Bu ikazlara rağmen yanlış yolda devam etmemeliyiz. Çünkü ikaz olur olur olur da bir zamanda patladak ölüm geliverir, iş işten geçiverir, geçiverebilir. O bakımdan insan ikazı alır almaz düzelmeli. Kendisini toparlamalı, yanlış yolu bırakmalı, günahı terk etmeli, sevaplı yola girmeli, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmalı, gözünü açmalı, ömrünü zayi etmemeli, başkaları uyanmışken bu uyumaya devam etmemeli. Uğurlu, güzel, tatlı bir ömür sürmeyi Allah nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Defter divan açıp hesaba çekmeden bir gayri hesap bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan, tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte, aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da, gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yat günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun diye adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var. Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa,
kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır, dua vardır, edep vardır, kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfan

Kur'an'la uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun irşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.

İlahi ente maksudi ve rudake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim, gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, ve rudake matlubi, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım.

Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece zikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.

Hayal sana.

0: İbadetleri yapana Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp yine sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
1: Döndüm sana ya müstehan, doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişem. Ben etmişem hadsiz günah, yok senden özge bir penah. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişem. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden.

0: olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir. Kıymetli misafirler, sevgili hocamızı hürmet ve muhabbetle yad ederken Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü yankılanıyor zihnimizde. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi şerif bize her hal ve şartta sünnet-i seniyeye bağlılığı şiar edinmiş olan Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin açtığı nice hayırlı yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünya ile ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı içine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmud Esat Coşan hocamızın vefatından iki gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere üç önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu üç ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput da bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti, şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler Rabbine yol bulsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve ahsan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre eşlik etmiş oluruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Ve subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halkik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûn ve gafela an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi rasulillahi ecma'in. Dereytü rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel usule fi hazretik. El evveli Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Men kâne fî kalbihi, hay hay, fe mu'inuhu fiddâreyni Allah. Ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe khasmuhu fiddâreyni Allah. Ya Allahu Celle Celaluhu ve anne valuhu, ve la ilahe gayruh ya Rabbel alemin.

Ben öyle.

La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Meded ya.

Fatiha-i Şerife maal Besmele. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif maal Besmele. Otuz üçer İhlas-ı Şerif maal Besmele.

Fatiha-i Şerife maal Besmele. Üçer salavat-ı şerife.

0: Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve cealez zulumâti vel nûr. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükûnet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin. Daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu, Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süveri celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.

0: kusurlarımızı örtüver, sevaplarımızı kat kat ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim-i Bursevi Hazretlerine kadar yüzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizi ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı özellikle burada kendilerini özlemle, en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz, Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati el-Senekalevi Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve takviye ile, kendilerine ve aile efradına, tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esad Coşan'ın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, sadat-ı kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir mislini de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nurettin Coşan beyefendinin sevgili validesi merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pürnur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran Medreseler Şehri Harbut'un imarında övünç kaynağı, ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput Havzası'nın yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendinin ruhuna da hediye et, vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş, anne, baba ve diğer yakınlarını

0: Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Beşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, fazl-ı kereminle, Habibi edibin hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğini verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Günahlarımızı itiraf ediyor, pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla, bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, dağınıklığımızı toparla. Hallerimizi ihsan eyle. Islah eyle. Amellerimizi riya ve gösterişten arındır. Niyetimizi yalnız rızana bağla. Huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahiş buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımıza amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım, bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara,

0: bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, üzerimizde hakkı olanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda hakka teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyetle tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa Aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım, namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere faydalı ilim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma. Ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilmeye layık olan her şeyden daha sevgili kıl. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, üzerimizdeki nimetlerin eksilmesinden, birliğimizin bozulmasından, ansızın gelecek musibetlerden ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, nefsimizin ve şeytanın kıskacına kapılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru.
1: Amin.
0: Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım. Kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedin.

0: edilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Subhanek Allahümme ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: عزيز ومحترم kardeşlerim,
2: Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizde, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk. Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah, biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize, kainat boyun eğerken Rabbine, sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hassasiyetine şahit olduğumuz gönül dostumuz hocamız Mahmud Esat Coşan'ı hürmet ve muhabbetle yad ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu müstesna buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan organizasyon heyetimizdeki kardeşlerimize ve fedakarca katkı sağlayan server gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Bizleri Ali Cenab bir şekilde misafir eden bu aziz şehrin kıymetli hemşehrilerine de çokça teşekkür ediyoruz. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

0: kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabii bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimiz bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunlar hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

ki bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevâ.

0: وإليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل الجحيم جنة بس مدة العيد زمن طويل يعني أزور زمن أهل الجنة عمل ليش يوم uzun zaman ehli cennet ameli ne istiyor? Namazında, orucunda, ibadetinde vs. Sonra yakulullahu amelihu bi ameli ehlinnah. Fakat son dakikada ehlinnar ameliyle hitam buluyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ve inna razul bir adamla ve amelü zemez tavir bi ameli ehlinnah. Bu da uzun zaman kendini amellerini istiyor. Günah amelini istiyor falan istiyor. Sonra yaktimullahu ameluhu bi ameli ehli cennet. Sonra bakıyorsun ki ehli cennet ameline dönüveriyor. Çünkü bu gönül böyle boşta duran, ivri üzerinde duran bir yaprak gibidir, yahut bir kağıt gibi. Nasıl rüzgar ne taraftan gelirse o tarafa döner böyle. Bakarsın ki Allah-u Teala'dan ona bir hidayet gelir, derhal bir dönüş yapar. Elinde değil. İhtimallığı dönüverir. İnsan da bakarsın iyilikle giderken bir rüzgara çıkıyor, düşmanlığı unutuverir Allah'tan. Bir sene adam, bir yüzüne çıkıyor bir fırtına, bir dönüş yapar, en iyi yara alır, ehl-i cennet olur. Fe'ecallullahu fe'ecallullahu min ehl-i cennet, fe'edhulhul cennet. Orada cennetine koyar. Şimdi burası hiç bizim vazifemiz değil. Cennet, cehennem. Bize düşen vazife, kulluk vazifemizdir. Hangi gün ki peygamberler müstesna, Allah-u Teala'nın bütün tamamını noktasız yapabilirsin, onun için vazifemiz neyse, bunu yapmaya çalışırız. Başka tarafa karışmayın. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti bol ya. İnşallah o rahmetiyle bizleri de affeder. Şimdi namaz vesilesine bak ne güzel bir mesele gelecek. Bayıldım ben de. İnne gazir zeyhuramur rızka bizden yusuyduhu. Bu bazı bir arkadaşlar diyor, işim ters gidiyordu. Çok zamandan beri bir türlü rızkının yolunu bulamadım diyor. Zorlanıyorum. Ne çare veriyorsun bana dedi. İstiğfar ediyorsun, ne yapacaksın? Diyor ki Allah-u Teala insanın rızkından makbul eden bizden bir yusuydu o. Ona isabet eden günahından dolayı. وَلَا يَرُزُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَى Kader denilen bir şey var ya imanımız. Bunu hiçbir şey durdurmaz. Ancak yalvarışlar, dualar. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok dualar etmelidir. Hususi dua kitapları vardır. Biz o duaları bilemeyiz ve becerip de söyleyemeyiz de. Onun için eski büyüklerimizin yaptıkları gerek Cenab-ı Hakk'ın, gerek Peygamberimizin, gerek büyük evliyalardan intikal eden bu dualar çok makbul dualardır. Dua etmeli ki o kazayı kaderlerde geri çağırırsın. وَلَا يَزِيدِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا الْجِزْ Ömür artmaz derler. Tehlikeler artırır diyor. وَلَا يَزِيدِ فِي الْاَرْضِ Ömrü ziyade etmez. Demek ki ömür ziyade oluyor. Neyle? Birbirine. İlla cizde. Tehlik, hasenat, ömrü uzatıyor. Nasıl uzatıyor? Aklılar nasıl uzatıyor? Allah-u Teala'nın iş hekimini aklı ediyor ki. Kimsenin aklı ediyor. Nasıl uzatır? Veselin rahatlık verir hayatına. Evren gayet güzel geçer. Bu da bir ömür uzunluğu olur. Sıkıntısız, rahat bir ömür. Ya hafif ne yapar? Hakikaten daha senin 10 seneni 20 sene yapar. Ona da karşı olmaz. İnne racül leyâmül bi amri ehl-i cennet ve innehu zin ehl-i nâv ve inne racül leyâmül bi amri ehl-i nâv ve innehu min ehl-i cennet. تُدْرِكُ الشَّقْوَ وَالسَّعَادَ عِنْدِ هُرُوْجُ نَفْسِ İşte bu hurucu nefis, can çıkarken diyor var ya, can çıkarken insan la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyebilir de ne mutlu insana. Fakat bu kime nasip olur bilmem. فَوَخْتِتِلَا بِهْلَهُ بِهَا Allah cümlemizi affettin, son nefesi bu, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye can verenlerin cümlesi de ihak edilir. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا نَزِعَ التَّمْرُ شَبَرَةً Minel cennet, adet mekanına okla. Senin bir meyve istedi cennette. Dolu zatı önünde. Koparıyorsun. Yiyirken orada bir tane hırda bitmiştir. Daha onu alırken orada yeni bir tane hırda bildirmiştir. Gelecek seneye kadar beklemeye lüzum yok. İnner racun izâ dekale fî salâti ekbelallâhu aleyhi bi vecih selâ yansarifu anhu hattâ yankalibe ev yuhaddise hadese sevm. Bu çok büyük bir şey. Allah evimize hakiki namazlar nasip etsin. İzâ dekale fî salâti. Kişi namazına gidiyor. Allah'a ekber. Ekbelallahu aleyhi ve sellem.

Cenab-ı Hak, kulum karşındayım diyor. Kulum karşındayım. Akbelek, var ediyorum, karşılıyor. Güveç. Ey de rahmetin fadülü. Fela yansırhu annum. Cenab-ı Hakk'ından yüzünü çevirmez. Namaza duran kulundan Cenab-ı Hak yüzünü çevirmez. Hatta yengalıba. O namaza çıkın diye kadar. Her yok bize hadese savun. Yahut kendisinden bir namazı bozacak hadise zuhur eder. Onun için namaz müminin miracı. İşte miraç ne? Allah'la karşılaşmak ne? İşte. Ben senin karşındayım Cenab-ı Hak. İkbal ediyorsun. Söyle bakayım diyor. Başlıyorsun Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Metri senalar direkt isteyerek, onun kelamını okuyarak, efendim, onunla mükalim ederekten namazı bitiriyorsun. İşte, tam bir miracımız. Ama burada tabii gönlün uyanık olması lazım. Yoksa gönül gaflette nerede olduğunu bilmeyerek durduysa yazık ona. İnner racul izâ sallâ ma'al imam hattâ yansarifâ kütübe lehû gıyâhû leylâ. Şimdi teravih namazı kılıyoruz ya, Allah kabul etsin. Durduk, işte 20 rekat, tek sürse yarım saat işte, yahut bir saatte. Bu namazı kılmakla, kütübe lehû gıyâhû leylâ, bir gecenin tam namazı kılınmış gibi sevap veriyor Cenab-ı Hak. Kütübe lehû gıyâhû leylâ. Kıyam ile bütün gideyi kaim olur. İmam-ı Gazali demiş ki Akbelallahu aleyh İkfar ediyor ya bu kinayedir. Am mükâşifedik kül musallin alâ kaderi safâif an külûratid dünya. Şimdi insan duruyor burada. Durmasıyla tabi kendisinin dışarıda birçok meşakkatı vardı, sıkıntısı vardı, içleri vardı. Hepsini bunların terk etti. Bu terk edişle hakkı durduğu vakitte bu sıkıntı, meşakkat, darlık, neler varsa içerisinde bakarsın bir muvakkat zaman içinde olsun insandan sıyrılır gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın ikbali bu çocuğu senden bu halleri alabilmesi. Bu da herkesin tabii namazda duruşundaki kuvvet ve zaafa bağlı. Şöyle bir şey daha demiş. İnsan zulmanidir. Etten, kemikten ibaret bir mahluk. Zulmet içerisindeyiz. Zulmet içerisindeyiz. Zulmetin karşılığında nur vardır. Şimdi bak bu ışık bize bir nur verdi. Bu ışık sayesinde birbirlerimizi görüyoruz. Musalli namazına durduğu vakitte zulmanidir. Fakat karşısında Allah-u Teala var. Onun nuru var yani. Allah-u Teala'nın nuruna karşı kendisini verdi kul. Bu veriş nispetine göre. Kulun Allah'a kendisini veriş nispetine göre. Mesela ay. Şimdi aya karşı bir dönüşü var. İlk günü azıcık. Belki görünmez bir şekilde. İkinci güne bir parçacık şöyle. Üçüncü güne şöyle bir parçacık. Beşinci güne, onuncu güne, on beşinci güne tam cephesiyle. Kime dönüyor? Bu dönüş güneşe. Tam cephesiyle güneşe döndüğü için tam cephesiyle güneşten alacağı ziyayı bize aksettiriyor. Ayın kendisi zulmettir. Karanlık, ışık yok ayda. Kendisinde ışık olmadığı halde güneşe olan tercihinden güneşin aldığı nuru bize iktibas ettiriyor. Binaenle kul. Kendisi zulmanidir ama kainatın sahibi olan Hazreti Allah'ın nurdan döndürdüğü vakti kendini oradan alacağı nur, işte ya bir günlük ya iki günlük herkesin istidadına göre 15 günlük bir olursa o artık aliyyül âlâ işte. Ama yine bir alış var. İlk günü bir parçacık alıyor. Alıyor ya. Üsveti. Hazır edilmiş. Azıcık daha dönebilirse daha çok oluyor. Daha çok dönerse daha çok olabilir. Binaenaleyh biz her gün kılıyoruz bu namazı. Her gün kıldığımız için insanda biraz şey olursa, hesap olursa ya ben bunu her gün denk yapıyorum da için bir şey alamıyorum. Alamıyorum diye bir düşünürse dönmesini bu tarafa doğru daha kuvvetli çevirmeye kendisine bakar kusurlarını bırakıp huzur-u ilahide olduğunu müdrik olduğu halde okurken kime karşı okuyorum ne okuyorum. Allah cümlemizi affetsin de bu dönüşlerden işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracının eşidir. Bu gitti geldi, bize anlattı, izah etti. Şimdi biz de namaza durmak suretiyle Allah'la karşılaşıyoruz. Burada belki bir hata etmeyelim. Allah böyle bir varlık olup da karşımıza çıkmış değil. O her yeri muhit, her şeyi muhit, her yerde hazır ve nazır. Nerede kul Allah'a dönerse Allah orada mevcut. Binaenaleyh nereden olursan ol. Allah'a döndüğü vakitte Allah'ın nuru seni karşılamıştır. Onun nuru. O iktibas ettiğin nur ile sen de nurlanır ve o nur sayesinde etrafını nurlandırabilirsin. Ay bizi nurlandırdığı gibi. Ay alıyor ama etrafına da veriyor. Binaenaleyh yani Allah-u Teala'ya dönüp de nur alan insan etrafındakilerine nur saçacak kabiliyetidir. Kısa nur ise kendi hatasıdır.
Alamıyor diyor demek. Alsa taşıyacak etrafına. Arayın taktığı gibi. Hayır, cemaatesten bir şey işte. Bir taş masası. Sevgili görüyorlar, taştan topraktan varmışçı. Bu pekala güneşten iktibasını biliyor da biz ekmeli mahlukat olduğumuz halde niçin Allah'ın nurundan iktibasını neyiz? İnne racül rütbe şayanı dikkat. İnne racül la yekûnü mü'minen hatta yekûne kalbuhu ma'lisani. Allah. Kul mümin olmaz. Ama la ilahe illallah diyenlerin hepsi mümin değil mi? Hepsi mümin. Ama derece derece. Nasıl ayın güneşten aldığı dereceler gibi. Yahut Allah barometrelerindeki görülen dereceler gibi. Herkes derece derece. Ama asıl olgun müminin ikamı diyorlarına onun nasıl olması lazım? Hatta yekûne kalbihû ma'alisânihî sevâ. Diliyle gönlü bir olması lazım. Bazı insan politik olur. Dilinden öyle bir insanı aldatır ki bu olsun. Ne iyi adam dersin. Ama hiç öyle değildir. Bu makbul değil. Dinlen gönül birleşmemiş. Ve yekûne lisânihû ma'a kalbihî. Lisanıyla da kalbi bir olası lazım. Kalbin lisanla, lisanın da kalple daima birliği lazım. Daha üçüncü bir şart daha. Ve lâ yuhâlihû kavlihû amelehû. Sözü de ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun değilse bu da şamil değil. Mesela diyor ki içki içmeyin diyor. Haramdır diyor, günahdır diyor. Fakat kendisi içiyor. Olmaz. Namaz kılın diyor. Fakat kendisi gelmiyor. Olmaz. Birçok şeyler söylüyor. Güzel. Fakat kendisi tatbik etmiyor üzerinde. Olmaz. Kavli ameline muhalif. Üçüncü bir şart daha. وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَضَائِكَ Müslümanın hiçbir zaman komşusu onun şerrinden mutazarrır olmayacak. Komşusu onun şerrinden mutazarrır olmayacak. Emin olacak. Bakın şimdi bunu dinleyin. Müslüman ev kafirin. İstersen o komşu Müslüman olsun, isterse kafir. Gitti de. Abiden ev fasıkın. İsterse abid olsun, ve çok da ağzında. Abidlerin ev fasıkın. Ya da nasıl bir Müslüman? Fasık, günahkar. Ev sadıysan ev hadirler. İstersen dostuz olsun komşu. İstersen düşmanın olsun komşu. Düşmanın olan komşuya da zarar vermemekle mükellef Müslüman. Ev gariben, ev belediyen. İstersen başka memleketi, muhacir geldi şuradan buradan. Yahut eskiden beri bu memlekette yaşayan adam. İkisi de indiğinde bir olacak. Bitti bu zarar. Ev gariben, ev nafı. Yahut sana menfaatı dokunuyor daima. Ötekinin de zararını dokunuyor. Olmaz. İster faydalı, ister zararlı, hepsi de hoş gitti, muamele edilsin. Ev ecebiyen, ev karibetler, ev beyden, yakın veya uzak komşu, bunların hepsine Müslümanın vazifesi komşusuna karşı daima şefik, rahim, merhametli olgun olması. Onun hatasıyla, onun kusuruyla, ona karşı senin de terbiyesizlik yapana Müslümanlık meydan veriyor. O yaptı ya, yapsın var. Ne bu? O her kap kendindekini döker. Onun kabının içerisinde pislik vardı, su tutmuş. Sende de pislik tutacak mı? Senin kabında bal var, kaymak var. Sen de ona karşı daima güzel şeylerle mukayyet edeceksin. Çirkinlik yapmayacaksın. Onun için Ramazan'da bahsediyor. Oruçluyuz. Karşımıza çıktı bir adam. Sövüyor, soyuyor, dövmeye kalkıyor, bir şeyler ediyor. Heyecanımızı kaldırıyor, bizi kızdırıyor, kazaktan duruyor. Buna ben de bir tane patladın diyorsun şimdi. Ya bir kötü söz de ben söyleyeyim buna. Yok diyeceksin ki, arkadaş ben oruçluyum. Ben oruçluyum bak. Senin o çirkin muamele ben mukabele edemem. Ben oruçluyum. Sahin. Sahin adı sabır. Sabırlıyım ben. Bunlar tabii lafla olan şeyler değil. Azıcık insanın da kendisine riyazet denilen o açlığı tattırması lazım. Bunun için Cenab-ı Hak bu ayı bize vermiş. Bakın bakalım azıcık bir yarattı ama bizim açlıktan pek de haberimiz olmuyor. Akşam güzel doyuruyoruz. Gece de doyuruyoruz. Haberimiz olmuyor açlıktan. Keyfimize kadar yandı kadar. Bunun için büyükler demişler ki insanların ıslah ve terbiyeleri kendiliğinden olmaz. İnsan kendi kendini ne kadar riyazete de soksa, ne kadar bilmem nasıl çabalarsa çabalasın yani kendi kendini düzeltemez insan. İnsanın kendi kendini düzeltmesi mümkün olsaydı Allah ne peygamber yollardı ne kitap yollardı. Düzeldin kendi kendinize derdi.
Halbuki peygamberler göndermiş, o ashab-ı kiramın haline bir düşün. Müslümanlar girdiler, fakat Müslüman olunca

nasıl Müslüman oldular? Bu peygamberin sayesinde oldular ama. Esas bu kemali ancak peygamberin sayesinde buldu. Peygamber olmasaydı yine eski alemlerinde olurlardı onlar. Mesela demin çok soğuk ve sert bir maddedir. Fakat ateşi sokuyorsun, pamuk gibi oluyor. Ateş gibi bu da kızıyor. Sebebi temas. Bununla temasın üstünde. Binaenaleyh eğilerin arasında bulur, eğileri bulur da eğilerin arasına girer. Onların sohbetlerinde bulunur, onların sözlerinden istifade edersen. Ben demin de dedim ya, güneşe dönen ay, güneşin aldığı nuru nasıl etrafına veriyor? Allah'a tam dönebilen insanlar var mı ki Allah'a Celle ve Ala'dan aldığı nuru etrafındakilerine yayarlar, peygamberin yaydığı gibi. Bu kıyamete kadar bu gibi insanlar mevcut olması din çoktan mahvol oldu yani. Bugünkü felaketlerin kitlelerin içerisinde dinin adı bile kalmazdı. Evet Allah'ın o mübarek kullarının sayesinde bak Allah-u Teala sizi burada, kim sizi zapt ediyor burada? Hiç kimse zapt etmiyor. Ama Allah'ın o verdiği ışık sayesinde hepiniz böyle bu günahları dinlemeye açılıyorsunuz burada. Onun için hiç kimse kendiliğinden tekemmül edememiştir. Kendi kendine ne kadar ibadet ederseniz tekemmül edememiştir. Mesela bazı büyükler var. Bursa'daki Üftadi Hazretler gibi, bizim Nakşibend Mahmud Bahattin gibi ve buna benzer tekemmül etmiş insanlar var. Bunlara diyorlar ki ruhani kabiliyetleri var. Bunlar var. Müstesna insanlar. Herkes böyle bu kabiliyette olamaz ki. Mesela atom diyorlar şimdi bir şey. Her taştan oluyor mu ya? Her şeyden oluyor mu? Kabiliyeti olan şeylerde. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَدُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girecek. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla efendim her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Kat sayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançlıların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Bir zamanlar Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan Mehmet isminde genç bir tüccar vardı. Babası ona yıllarca dürüstlüğü, helal kazancı ve kul hakkından sakınmayı öğretmişti. Mehmet çalışkan bir gençti. Ancak bazen insanın nefsine küçük görünen bir kapı aralanır da o kapıdan giren küçücük bir hata yılların emeğini gölgeleyebilir. İşte hikayemiz de böyle başladı.
1: Mehmet kardeş, bu yıl incirler maşallah çok güzel olmuş.
2: Şükürler olsun Hasan abi, bahçe bereketli çıktı. Yarın şehre götürüp satacağım.
1: Allah bereket versin ama dikkat et, ticarette güven sermayeden daha kıymetlidir.
2: Merak etmeyin, babamın bana bıraktığı en büyük miras dürüstlüktür.

0: Mehmet gerçekten de dürüst bir gençti. Fakat şeytan bazen insanı büyük günahlarla değil, küçük hesaplarla kandırır. O gece Mehmet, satışa hazırladığı incir çuvallarını kontrol ederken bir düşünceye kapıldı.
1: Şu çuvalın altında biraz ezilmiş incirler var. Zaten görünmüyorlar. Üste güzel incirleri dizerim. Kim fark edecek ki? Bir çuvaldan ne çıkar?
0: İnsan bazen bir şey olmaz der. Oysa nice felaketler bu üç kelimeyle başlamıştır.
2: Mehmet evlat, bir çuval incir verir misin?
3: Buyurun efendim, bu yılın en güzel mahsulü.
2: Bereketli olsun.

0: Çuval satıldı. Fakat birkaç gün sonra kasabada bir söylenti dolaşmaya başladı.
1: Duydunuz mu? Mehmet'in sattığı çuvalın yarısı çürüp çıkmış.
2: Olur mu öyle şey?
1: Alan kişi çok üzülmüş.
0: Söz kulaktan kulağa yayıldı. Bir çuval incirin içindeki birkaç çürük meyve, Mehmet'in yıllardır biriktirdiği güveni sarsmaya başlamıştı.
3: Evladım, yüzün neden bu kadar asık?
4: Hocam, bir hata ettim. Kimse görmez sandım ama şimdi herkes konuşuyor.
3: Ne yaptın?
4: Çuvalın altındaki çürük incirleri sakladım. Küçük bir şey sandım.
3: Evladım, bir damla mürekkep bazen bir sayfayı kirletir. Bir kıvılcım koca ormanı yakar. Bir çürük incir de bütün çuvalın adını çıkarır.
4: Şimdi ne yapacağım?
3: Önce hatanı kabul edeceksin. Sonra zararı telafi edeceksin. Ve en önemlisi, nefsine karşı dürüst olacaksın.
4: Ama hocam, Allah beni affeder mi?
3: Rabbimizin rahmeti denizlerden geniştir. Lakin tövbe sadece dil ile affet demek değildir. Yanlışı düzeltmek de gerekir.
0: Ertesi gün Mehmet, inciri satın alan kişiyi buldu. Zararını karşıladı, özür diledi ve yeni bir çuval inciri ücretsiz verdi.
5: Evladım, hatanı kabul etmem büyük erdemdir. Allah bereketini artırsın.
0: Günler geçti. Kasabada artık başka bir söz dolaşıyordu.
1: Mehmet hata yaptı ama hatasını düzeltti. İşte adamlık budur.
2: Demek ki insanın değeri hiç hata yapmamasında değil, hatasını fark edip doğrulabilmesindeymiş.
3: Tasavvuf ehli şöyle der: kalbin pası günahla oluşur, tövbe ile silinir. İnsan bazen bir çuval inciri berbat eder. Fakat samimi bir dönüş, nice çuvalları yeniden bereketlendirir.
0: Hayatta bazen büyük kayıplara büyük hatalar değil, küçük ihmaller sebep olur. Bir söz, bir davranış, bir haksızlık yılların emeğini gölgeleyebilir. Bu yüzden eskiler şöyle demiştir: bir çuval inciri berbat etmek kolaydır. Asıl marifet o çuvalı emekle doldurabilmektir.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun güzeli, mükemmeli. Tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinize mutlu günler dilerim. Allah bütün kardeşlerimizin ibadetlerini, taatlerini kabul eylesin. Affı mağfiret eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerif biraz uzunca, alimlerle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, El ulema'u ümena'ur rusuli ala ibadillahi ve ateziluhum ve bi lafz-ı deylemi ve iştenibuhum malem yuhalitü sultan ve yudahilü dünya. Fe izâ kâletü sultana ve dâhilü dünya fekat hânur rusule fahveruhum. Bu da efendim işin bir başka yönüne ışık tutan bir hadis-i şerif. Bunu da izah edelim. Çünkü bu da gerekli. Hani ben hiç sevmiyorum bir işin sadece güzel tarafını, tatlı tarafını anlatıp öbür tarafını, madalyonun arka tarafını anlatmamayı doğru görmüyorum. İlmin efendim tamam olması için her şeyi iki yönüyle anlatmak lazım. Yani olumlu tarafları da anlatmak lazım. Olumsuzluklar varsa onları da anlatmak lazım. Mükafatları da anlatmak lazım. Efendim cezalar ve kötü sonuçlar varsa onları da ikaz etmek lazım. Bu hadis-i şerif öyle bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El ulema ümena rusuli ala ibadillah. Alimler Allah'ın kulları üzerine peygamberlerin emanetçileridir, emin kişilerdir. Yani peygamberler ümmetlerini alimlere emanet etmişlerdir. Aman benim ümmetimi koru, aman ümmetime iyi hizmet etti demiş gibi oluyor yani. Efendim, bu ne zaman va'tiziluhum, yani onlara ilişmeyin, onlara ilişmeyin, onları üzmeyin, onları ezalandırmayın, efendim onlara sataşmayın gibi bir mana var burada. Ayrılın onlardan, yani onlara eza cefa etmek tarafını tutmayın. Deylemi'nin rivayetindeki söz de veştenibuhum, onlardan sakının. Yani boynu büküktür, kendisi affedici olsa, efendim merhametli olsa, beddua etmese bile Allah efendim kendi evliyasına, alimlerine kötü muamele eden, eza cefa edenleri ne yapar? Efendim cezalandırır, intikam alır. Onun için onlardan sakınmak da lazım. Yani bir insan peygamberin aleyhinde bulunursa başına taş yağar, yıldırım yağar. Tarihte var misalleri. Böyle bir mübarek alemin de aleyhinde olursa sonunda belasını bulur, cezasını çeker. Sakınmak lazım. Onlardan sakınınız. Ne kadar, hangi müddetçe? Malem yuhalitü sultan. Sultan ile efendim haşır neşir olup düşüp kalkmadığı müddetçe ve yudahilip dünya, dünya işlerine, menfaatlerine efendim dalmadığı müddetçe. Burada önemli bir husus var. Sultan ile düşüp kalkmak. Fîzâ hâletus sultan, sultan ile ahbaplık kurar, düşer kalkarlarsa ve dâhili dünya ve dünya işlerine, menfaatlerine dalarlarsa o zaman fakat hânur rusul, kendilerine, ümmetlerini emanet etmiş olan peygamberlere hıyanet etmiş olur bu alimler o zaman. Fahzeruhum, onlardan korunun, onlar tehlikeli mahluklardır. Onlar insanı efendim kötü yerlere götürürler, zararlı olurlar insanlara demek. Bu da önemli bir husus. Efendim şöyle oluyor, mesela başka ülkelere gidiyoruz, efendim karşılaşıyoruz. Şimdi bunların yanına gidiyor bazı insanlar. Niçin gidiyorlar? Onların beğenisini kazanmak için, takdirini kazanmak için, onların suyunca, onların arzusuna göre, keyfine göre konuşarak onları avlamak için, onlara kendilerini sevdirmek için. Neden? Çünkü onlar iktidar sahibi olduğundan arkasından kendilerini severlerse mevki verirler, makam verirler, maddi imkan verirler, menfaat sağlarlar diye efendim ihya oluyor insanlar. Tabii bu yüzden dünya menfaati sebebiyle gidip onların yanına yanaşanlar her söylediğini evet efendim, münasiptir efendim, çok doğru buyurdunuz efendimiz, harika efendim filan gibi dalgavukluk edip alkışlayanlar olmuş tarih boyunca. Efendim bunu kitaplardan okuyoruz. Şimdiki zamanda da yine olabilir. Bir yöneticinin, bir müdürün böyle etrafında toplanan insanlar olur. Alim böyle yapmayacak. Alim Allah'ın görevli kulu olduğu için alim hakkı söyleyecek daima. Dünya menfaatini düşünmeyecek, efendim saltanatı düşünmeyecek, saltanat erbabından sağlayacağı menfaatleri düşünmeyecek. Menfaatlerine göre hareket etmeyecek alim. Hakkı söyleyecek. Çünkü karşısındaki insan belki o alim öyle söyledi diye o işi ondan yapacak. Bütün sorumluluk alime gelecek. Doğruyu söylemesi lazım. Hatta sultan zalim bile olsa cihadın en üstünü kelimetü hakkın inde sultanın cair cevri cefa edici zalim bir sultanın karşısında hak sözü söyleyecek. Bu yaptığın doğru değildir. Bu zulümdür. Bunu Allah sevmez. Şunu yaparsan günah olur. Bak sen şimdi kimse seni engelleyemiyor. Bunu yapıyorsun ama sonra bunun çok cezasını çekersin. Belasını bulursun. Çoluk çocuğunda çıkar. Kendinde çıkar. Pişman olursun. Perişan olursun diye doğruyu söylemesi gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, sayın dinleyiciler, bütün bunlardan anlattıklarımızdan sonuç çıkartmak gerekirse İslam'da ilim çok kıymetli. Alimin derecesi çok yüksek. Hem maddi bakımdan yüksek hem de manevi bakımdan yüksek. Manevi bakımdan Allah indinde çok sevgili, mahlukat arasında çok itibarlı, yerdeki gökteki varlıklar hepsi kendisini seviyorlar ve kendisine dua ediyorlar. Efendim ahirette de yüksek makamlara erecek. Peygamberlerle arasında bir peygamberlik derecesi farkı var. Öbür bakımlardan dereceleri çok yüksek olacak. Öteki bütün insanların hepsine. Acaba şehitlerden de yüksek mi olacak? Alimlerin derecesi daha yüksek olacak. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri şehide soracakmış. Sen şehitliğin sevabını kimden öğrendin de böyle Allah yolunda canını verdin, canını feda ettin diye. O da diyecekmiş ki işte hoca efendiden duydum, alimden duydum. Onun için şehitliğe arzu ettim, heves ettim. Sonunda canımı feda ettim, şehit oldum. Tamam. Sen bunu alimden öğrendiğin için o halde o senden daha üstün. O daha önce cennete girecek. Onun makamı daha üstün olacak diye buyuruluyor. Makamı yüksek alimin. Fakat alimin sorumluluğu var. Ümmet alime emanet edilmiş. Alim her zaman doğruyu söyleyecek. Hayatı pahasına doğruyu söyleyecek. Haktan ayrılmayacak. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Dünya menfaati için efendim yağcılık yapmayacak, yağcılık yapmayacak. Doğruyu söyleyecek. Çünkü herkes onu kaynak olarak biliyor. Ondan doğruyu öğrenmek durumunda. O halde ilim çok yüksek olduğundan kendimiz alim olmaya çalışalım. Bir insan bu yaştan sonra, kartlaştıktan sonra alim olabilir mi diyebilir yaşlı bir kimse içinizden. Allah uzun ömür versin. Bazen hocamız söylerdi, insanın gönlü ihtiyarlamaz evladım derdi, gönlü genç kalır derdi. Hele imanlı, irfanlı olursa gönlü çok delikanlı gibi kalır bir insanın. Onun için aksakallı, beli kambur, delikanlılar olabilir insan. Efendim alim olmak için yani ille üniversiteye gidip doktora yapıp doçent olup profesörlüğe yükselmek şartı yoktur İslam'da. Alim olmak için insan takva ehli olursa, ahlakını düzeltirse, efendim özü sözü doğru olursa, dost doğru yürürse o bak tamam her şeyi biliyor, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde yürüyor diye alimler sınıfına girer. Bu bir. Bir de bazı hadis-i şerifler var. Efendim ravileri ve senedinin kuvveti bakımından çeşitli sözler söylenmiş ama yine de ümit verici hadis-i şerifler. Bir insan 40 tane hadis-i şerifi ezbere bilirse Allah onu mahşer gününde, kıyamette alimlerin arasında haşreder, alimler zümresine katar, onlardan eyler diye. Demek ki aslında alim sıfatını kazanmak herkes için mümkündür aziz ve sevgili kardeşlerim. Ayetleri, hadisleri öğrenirsek, uygularsak, ahlakımızı düzeltirsek, edepli, ahlaklı, müstakî bir Müslüman olursak Allah bizi de alim sınıfından sayabilir, o zümreye katabilir. Onlara verilen mükafatları bizlere de verebilir. Biz bunları kazanmaya çalışalım. Bu bir. İkincisi hanımlarımıza, efendim eşlerimize, çocuklarımıza da teşvikte bulunalım. Onlar da alim olsunlar. Onlar da dini ilimleri öğrensinler. Herkes güzellikleri öğrensin, uygulasın. Kötü ve günah şeyleri öğrensin, ondan kaçınsın. Bu günahtır, bunu yapmayayım desin. Ortalık düzelsin, toplum arzu edilen seviyeye gelsin, insanlık gelişsin. Efendim, insanlar kardeştir, hepsi aynı annenin babanın çocukları. Böyle dünyada efendim sömürü, efendim cinayetler, öldürmeler, savaşlar, efendim emperyalizm vesaire, efendim çeşitli şekillerdeki haksızlıklar olmasın. İnsanlar dünyada da ahirette de mutlu olsunlar, iki cihanda bahtiyar olsunlar. Allah hepimizi alimlerden eylesin, çok çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Nice mutlu günlere Allah-u Teala Hazretleri hepinizi sıhhatle, afiyetle, sevdiklerinizle eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Câsiye Suresi. Kur'an-ı Kerim, insanlığa doğruyu gösteren, kalpleri aydınlatan ve Allah'ın kudretini hatırlatan ilahi bir rehberdir. Sevgili dinleyiciler, Câsiye Suresi'nden söz edeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 37 ayettir. Sure, adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Câsiye Suresi'nde Allah'ın varlığının işaretlerine uyulmasının zarureti, heva ve heveslere kapılmamanın önemi ve kıyametin hak olduğu anlatılmaktadır. Sure, alemlerin Rabbi olan, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a hamd ve tazimle son bulur. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. Siz de O'na tekbir getirin. O mutlak galiptir. Tek hüküm ve hikmet sahibidir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı.

0: ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısında titremeye başlayan adamı teskin edişi. Fetih günü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına bir adam gelip konuşurken kendisini birden bir titreme tutmuş, titremeye başlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Sakin ve ebsem ol. Ben bir hükümdar, bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek geçinmiş olan Kureyşilerden bir kadının oğluyumdur." buyurdu. Mekkelilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslamiyet üzerine beyatları. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekkelileri İslamiyet üzerine beyat yapmaya davet etti. Mekkeliler Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat için toplanınca Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepeciğinin üzerinde oturdu. Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselam'ın berisinde durdu ve halkın ellerini tutup güçleri yettiği kadar Allah'ın ve Allah'ın Resulü'nün buyruklarını dinleyecekleri ve itaat edecekleri hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'a birer birer beyatlarını aldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın beyat almak üzere Mekke'nin yukarısındaki Sükül Ganim'de Karn-ı Müskala yanında oturduğu da rivayet edilir. Erkek kadın büyük küçük bütün Mekkeliler beyat için geldiler. Allah'a iman, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslamiyet üzerine beyat ettiler. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Beyat alınırken Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyruklarını beyat edeceklere ulaştırmakta ve duyurmaktaydı. Bu beyat erkeklerin beyatıydı. Mücaşi bin Mes'ud der ki, Mekke fethedildikten sonra kardeşimle birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gittim ve "Ya Resulallah, Medine'ye hicret etmek üzere beyat için kardeşimi sana getirdim." dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Artık hicretin hükmü daha önce hicret edenlere ait olarak geçti. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur." buyurdu. Kendisine, "Öyleyse hangi şey üzerine beyatımı alacaksın?" diye sordum. "İslamiyet, iman ve cihad üzerine." buyurdu. Ebu Kühafe'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirilip beyat ettirilişi. Hazreti Ebu Bekir, babası Ebu Kühafe'nin elinden tutup yederek Mescid-i Haram'a getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onu görünce, "Şeyhi evinde bıraksaydın, buraya kadar emendirmeseydin de, yormasaydın da, kendisinin yanına ben varsaydım olmaz mıydı?" buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Resulallah, senin ona karşı yürümenden onun sana kadar yürüyüp gelmesi daha layık, daha uygundur." dedi. Ebu Kühafe gelince Peygamberimiz Aleyhisselam önüne oturup onun göğsünü sığadı. Sonra da ona, "Ey Ebu Kühafe, Müslüman ol, selamete er." buyurdu. Ebu Kühafe hemen Müslüman oldu, şehadet getirdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in bacısına alınan gerdanlığı hakkındaki tavsiyesi. Bir süvari Mekke'ye girince Hazreti Ebu Bekir'in bacısının boğazındaki gerdanlığı almıştı. Hazreti Ebu Bekir bacısının elinden tutup "Allah ve İslamiyet aşkına bacımın gerdanlığını geri veriniz." diyerek orada seslendi. Hiç kimseden ses çıkmayınca da bacısına "Ey bacıcığım, gerdanlığının karşılığını Allah'tan dile. Vallahi bugün insanlarda emanet duygusu pek azdır." dedi. Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Muattib'in getirilip beyat ettirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası Hazreti Abbas'a, "Kardeşin Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Muattib nerede kaldılar? Onları göremedim." diye sordu. Hazreti Abbas, Herhalde Kureyş müşriklerinden uzaklara çekip gidenlerle birlikte onlar da gidip uzaklaşmışlardır dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam onları bulup bana getir buyurdu. Hazreti Abbas hayvanına binip onları getirmeye gitti ve getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onları Müslümanlığa davet edince onlar Müslüman oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam onların Müslüman olmalarına çok sevindi. Ellerinden tutup onları Mültezem'e götürdü. Onlar için Allah'a dua ettikten sonra döndü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yüzünde sevinç görünüyordu. Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, Allah seni sevindirsin, yüzünde sevinç görüyorum.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Evet, amcamın şu oğullarını benim için bağışlamasını Rabbimden diledim. O da bağışladı.'' buyurdu. Mekkeli kadınların Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat ettirilişi. Kureyş erkeklerinin beyatları bitince Kureyş kadınları takım takım gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat ettiler. Ümmü Hani binti Ebu Talip, Ümmü Habib binti As bin Ümeyye, Erba binti Ebil Ays, Atike binti Ebil Ays ile Affan bin Ebil Ays'in kızı gelip ilk beyat eden kadınlar arasındaydı. Ebu Sufyan bin Harb'in karısı Hint binti Utbe, İkrime bin Ebu Cehil'in karısı Ümmü Hakim binti Haris bin Hişam, Safvan bin Ümeyye'nin karısı Begüm binti Muazzel, Fatihe binti Velid bin Muire, Hint Reyta binti Münebbih bin Haccac ve daha bazı Kureyş kadınları da toplanarak 10 kişilik bir

0: takım halinde beyat için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında zevcesiyle kızı Hazreti Fatıma ve Abdülmuttalip oğulları kadınlarından bazıları da bulunuyordu. Hazreti Ömer, erkeklerin beyatlarında olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyruklarını kadınlara tebliğ edip ulaştırarak onların da beyatlarını aldı. Ebu Sufyan bin Harb'in karısı Hint binti Utbe'nin de dediği gibi beyat sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepeciği üzerinde Hazreti Ömer de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verisinde bulunuyor, beyat için buyurduklarını kadınlara ulaştırıyor, duyuruyordu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra. There is so much I feel.

Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Çok uzaktan Ağustos böceklerinin bitmek bilmeyen şarkısı ve kurbağaların vıraklaması geliyor. Dedem, ninem, ben ve kardeşim Furkan bu köy evindeyiz. Bunun gibi güzel gecelerde hep böyle güzel insanlarla olmak istemişimdir. Dedem tatlı, sakin ve bilge diliyle öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Namaz kılmak uzun bir yolculuğa çıkmaktır yavrularım. Bu yol öyle güzel, öyle yeşil ve öylesine ışıltılıdır ki. Doğrusu kardeşim Furkan'la birden çok heyecanlanmıştık. Kardeşim benden önce davranmıştı, heyecanını ifade etmedi. Bize yolculuğu anlatır mısın dedeciğim? Tabii ki anlatırım yavrum, diyerek konuşmasını sürdürdü dedem. Abdestin alınmasıyla başlar bu ışıltılı yolculuk. Arabanıza benzin doldurmak gibi bir şeydir abdest. Namaza niyet ederek tekbir aldığınızda güzel bir yere, güzel bir araçla gitmeye başlamışsınız demektir. Yani ellerimizin ve kalbimizin götürdüğü bir yere, dedim heyecanla. Elbette yavrum, elbette. Kıyamdayken ellerimiz sımsıkı birbirine bağlıyken Allah'ımıza itaat etmenin en güzel ifadesini veririz. Sonra Sübhaneke'yi okuyup Besmele ve Fatiha ile devam ederiz yolculuğumuza. Ben Sübhaneke ve Fatiha'yı ezbere biliyorum dede, diye atıldı Furkan. Dedem elleriyle Furkan'ın saçlarını okşarken konuşmasına devam ediyordu. Fatiha'dan sonra bir sure daha okuyup Allahu Ekber diyerek rükûya eğiliriz. Rükû yolculuğumuzun ilk durak yeridir. Orada 3 defa Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz değil mi? Furkan'a hayır dedim gülümseyerek. O secdede söylenir. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Dedem atışmamızı hafiften gülümseyerek bakıyor. Sonra 2 defa secde yaparız çocuklar. Alnımız toprağa değiyor gibidir. Ve orada 3'er defa dedemin yarım kalan sözünü Furkan tamamlayıverdi. Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz. Üçümüz de gülümsedik bu söz üzerine. Sonra uzun uzun namazı anlattı dedem. Namazın bölümlerine rekat denildiğini öğrendik. Sabah namazı 4 rekattı mesela. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı 10. 4'ü sünnet, 4'ü farz, ikisi son sünnet. İkindi 8 rekat. 4'ü sünnet, 4'ü farz. Akşam 5. 3'ü farz, 2'si sünnet ve yatsı 10 rekattı. 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve ayrıca 3 rekat da vitir namazı. Dedem namaz çeşitlerinden bahsetti biraz. Sonra dedi ki, namazın sonunda tahiyyat oturuşlarında da salli ve barik okunur. Ondan sonra da önce sağa sonra sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam veririz dedim. Bu selamı sağ ve sol omuzlarımızdaki meleklere mi veriyoruz dedeciğim, diye sordu Furkan. Elbette ama yalnızca onlara değil evladım. Sağ ve sol omzumuzun hizasındaki tüm canlılara da selam vermiş oluruz böylelikle, diye karşılık verdi dedem. Kendi kendime çok ağır bir selam, diye fısıldadım. Dedem ninemi mutfaktan getirdiği çay tepsisiyle görünce, madem namazı bitirdik bir çay molası verelim, dedi. Verelim ama tesbih çekmeyi ve dua etmeyi unuttuk dede, ne haber? Furkan'ın bu sözleri dedemi epeyce güldürdü. Çayları lezzetle yudumlarken kurbağaların ve Ağustos böceklerinin şarkısı sessizliğimize ayrı bir anlam katıyordu. Bir de saçlarımıza dokunuveren serin rüzgar. Herkes uzaklara bakıp neler düşünüyordu ki? Furkan birden bana dönerek herkesin düşündüğü o güzel şeyi söyledi. Hey Sinan abi, benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkar mısın?

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayet.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden kıl.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimiz için yapılan dini merasim. Peygamberin ölümleri her tarafta duyulmuştu. Münafıklar bu haberi istismara koyulmuştu. Müminler hep şaşırdılar. Kılıcını çekti Ömer. Öldürürüm ben diyordu her kim öldü derse eğer. O sırada Ebu Bekir peygamberin hanesine girip açtı örtüsünü, bastı onu sinesine. Gözyaşıyla pak alnından öptü şanlı Muhammed'i. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bu gerçek dost için hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin başucunda gözyaşları çağlıyordu. Selamlarım seni dedi ey sevgili Resulullah. Sağlığında güzel idin, ölümün de hoştur valla. Yarın Mevla huzurunda unutmayın bizi lütfen. Ebu Bekir evden çıkıp mescide de gitti hemen. Ey halk dedi, içinizde Muhammed'e tapan varsa bilsinler ki ölmüştür o. Boştur bütün kaygı tasa. Fakat Hakk'a tapanlar da bilsinler ki Cenab-ı Hak sağdır, ölmez hiçbir zaman. Ölmeyen sağ odur ancak. Sözlerini berkitmek için şu ayeti tanık seçti. Muhammed bir Resul, ancak çok Resuller geldi geçti. Öldürülür veyahut o eceliyle ölürse siz ökçenizin üzerinden geriye mi dönersiniz? Herkes sinip bir köşeye hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin kayboluşu yürekleri dağılıyordu. Pazartesi geç kalındı, yıkanmıştı salı günü. Abbas faal örtü tutup kapattılar her yönünü. Üsame'ydi su dökeni, yıkıyordu Ali tez tez. Gasil işi bitti sonra getirdiler üç parça bez. Dinmeyen gözyaşlarıyla sarılmıştı ona kefen. Görüşüldü mezar işi, Ebu Bekir geldi hemen. Resullerin metfenleri öldükleri yerdir dedi. Kimse onun bu reyine aykırı söz söylemedi. Ayşe'nin hücresine kazdı Ebu Talha mezar. Peygamberin namazını kılmışlardı azar azar. Önce kılan erkeklerdi, kadınlar da kıldı sonra. Çekilince onlar evden, çocuklara geldi sıra. Hazırlandı mezar fakat fazlaca yaş çıktı toprak. Tabanına serilmişti peygambere ait yatak. Ali ile Üsame, Fadl ve Avf oğlu Abdurrahman peygamberi mezarına indirdiler giryan giryan. Onun aziz vücudunu örttü artık o gün toprak. Ne mutludur öpenlere o toprağı koklayarak. Fatıma der, o toprağı koklamaya eren bir kez ebediyen güzel koku koklamayı arzu etmez. Üzerime öyle kara musibetler döküldü ki, dökülseydi gündüzlere kararırdı onlar belki. 8. Bölüm. Peygamberimizin şekli, ahlakı, itiyatları, şahsiyeti. Resulullah sizin için en güzel bir numunedir. En uzunlar arasında boylu poslu görünürdü. Tek kalınca tevazuunun halesine bürünürdü. Siyah uzun saçlar ile süslüydü büyük başı. Az değirmi hakim fakat eğikti bir hakka karşı. Yüce lahut aleminden ilham olan bu ulu baş, abidedir şeksiz vücut mülkünde bu duygulu baş. Bu baş onun vücuduna ilahi bir heybet vermiş, basıp geniş omuzlara yükselerek arşa ermiş. Bu baştır ki görününce gönüller hep gelmiş vecde, bu ziyalı baş için ki düşmüş gökten yere secde. Gür saçlarla çerçeveli genişçe bir açık alın, balkırdı bu nasiyede nur ayeti yalın yalın. Bir semavi nasiye ki faziletler tablolaşmış, en icazkar en mübarek çizgilerle yüze taşmış. Ak alına kudretiyle çekmiş yüce Allah kaşlar ki yan yana doğmuş gibi bir çift hilal siyah kaşlar. Kaş değil o gökte hilal bu cepheye saye salmış. İki siyah hilal sanki sahifeyi nura dalmış. Par par yanar akı pek ak siyahı pek siyah gözler. Sürmelemiş kudreteli hilkatte tek siyah gözler. Dalsa güneş siyahına o gözlerin kaybolurdu. Düşse eğer beyazına yüze yüze yorulurdu. Sevindirmiş, aydınlatmış o gözleri rü'yetullah. Gündüz olmuş gece, görür onlar birer ayetullah. Ak çehrede güzel gözler esrarını hakka taşır. Bakıldıkça manalaşır, semalaşır, göz kamaşır. O gözler gür siyah, uzun kirpiklerle çerçeveli. Manzume-i hüsnü aşkı veren teller bu besbelli. Gök havzunun çevresini sürmeleyen bu kirpikler kımıldayıp serpi verir kılcımlı güzel.

güzellikler. Gerildikçe gün yüzünü okşar onlar gölgelerdi. Sanki hüsün alemine hayat, renk ve nur elerdi. Nasiye'den süzülerek inen ince çekme burun, donmuş gibi tebessümü goncalaşan bir ak nurun. Güller o gül yanakların tanzirine özenmiştir. Güzellikler yanağının safasıyla bezenmiştir. Çift sayfası güzelliğin, güllerdi gül yanakları. Gözler kadar güzel ağız, gül yanağı dudakları. Kalmış kirpik fidanlığı ortasında tebessümle, şirazesi sanki hüsnün salar pembe pembe şule. Ne öyle sık ne de seyrek ağzındaki inci dişler, yan yana nur damlaları gülümserken dizilmişler. Manzume-i hüsnün onlar şah beytidir jölelerden, naziredir yıldızlara, okşar durur göğü yerden. Günah olur, günah onu güzellikle sınırlamak, suretine, siretine, özenmiş de özenmiş hak. Yüzü biraz değirmiydi, vücudu da irice ve kuvvetliydi. Pazuları, bacakları kalınca ve sık etliydi. Pembemsiye çalar teni, yüzünde nur parıldardı. İki dalı arasında siyah, büyük bir ben vardı. Saçı ne düz ne kıvırcık, sakalı bir tutam idi. Bedeni gül gibi kokar, cismi güzel ve tam idi. Saçını çok temiz tutar, koku sürer ve tarardı. Son zamanda sakalında ağarmış birkaç tel vardı. Sarığının teylesanı sarkar idi omzuna. Severdi ak elbiseyi, hoş gelirdi ak renk ona. Ayağına giyindiği sandala pek benzer idi. Bağlarını düğümleyip hafif hafif gezer idi. Omzunda taşıdığı uzunca bir ihram vardı. O her zaman müminleri güler yüzle selamlardı. Yürür iken canlı yürür, ayağını sürmezdi. Sağa sola salınarak, yumularak yürümezdi. Ağır ağır gidişinde tabii bir sürat vardı. Koşar gibi yürüyenler ondan geri kalırlardı. Simasının canlılığı herkesi ram eder idi. Onu gören bu simada olmaz yalan söz der idi. Gönülleri fethederdi, onun tatlı bir bakışı, özü sözü bir idi, pak idi pak içi dışı. Efendimiz çok düşünür, ekseriya susar idi, sözü tane tane söyler, mevzuha tam basar idi. Bir sözünü bitirmeden öbürüne başlamazdı, kusurları yüze vurmaz, hiç kimseyi taşlamazdı. Konuşurken göğe bakar, hafif ve pek az gülerdi, sevmezdi hiç kahkahayı, ekseriya gülümserdi. Ziyarete gelenleri karşılayıp güler yüzle, selam verir, el sıkardı, ağırlardı tatlı sözle. İmtiyazdan hiç hoşlanmaz, herkes ile bir dururdu. Ashabıyla bir arada, bir yaygıda otururdu. Efendimiz otururken ayağını uzatmazdı, fena bir söz sarf eylemez, şuna buna laf atmazdı. Sevmediği şeyi ancak ihmal ile karşılardı. Kalbi nazik, sözü tatlı, pek sevimli huyu vardı. Ayıpları açıklamaz, kusurları bürür idi. Saygısızlık yapanları bağışlar, hoş görür idi. Hiç kimseyi azarlamaz, yapmazdı sert muamele. Yapar idi kötülüğe iyilikle mukabele. Müsaade almaksızın hiçbir yere girmez idi. Kendisi de böyle şeye asla meydan vermez idi. Çok severdi Efendimiz intizamı, nezafeti. Hoş görmezdi müminlere pis, perişan kıyafeti. Sümkürerek, tükürerek pislendiren her bir yanı, üstü başı kirlilerle saçlarına bakmayanı, tekrar tekrar sıkıştırır, temizliğe sevk ederdi. Yıkanarak camilere temiz temiz gelin derdi. Efendimiz hastalarla fazla meşgul olurlardı. Gider ölü namazına, cenazeyi uğurlardı. Hazineler emrindeyken sade yaşar yaşatırdı. Birçok günler hanesini karanlıklar kuşatırdı. Hoşlanmazdı gösterişten, sessiz geldi, sessiz gitti. Ev eşyası bir sedirle bir tulumdan ibaretti. Yatağının yüzü deri, içi hurma lifindendi. Her hususta sadeliğe olmuş idi örnek kendi. Kendisini bu dünyada sayar idi bir misafir. Derdi evet misafire bu kadar şey kafi gelir. Derdi ki ben bir yolcuyum göçenlerin ülkesinde, dinlenerek kalkar gider bir ağacın gölgesinde. Yaşamıştı gösterişsiz, çok muttaki, kanaatkar. İnsan için bu dünyada derdi şuna ihtiyaç var. Bir meskenle bir elbise, az ölçüde yemek ve su. Hayatıyla ispat etti bu sözünü o doğrusu. Efendimiz yemeklere besmelesiz el sunmazdı. Kalkarlarken de şükretmemek gafletinde bulunmazdı. Yemeği çok sadeydi, ne bulursa yerdi onu. Bütün ömrü müddetince yemedi sırf buğday unu.
sevmediği bir yemeğin aleyhinde

bulunmazdı. Hiçbir şeyi yermezdi o. Sevmediği nimet azdı. Soğuk suyu pek severdi. Süt içerdi su katarak. Kuru üzüm hoşafından hoşlanırdı Resulü Hak. Büyüklere hürmet eder, incitmezdi hiçbir kulu. Her gün akşam sofrasında doyururdu bir yoksulu. Bırakmadı ölümünde ne bir dirhem ne bir dinar, ne bir deve ne bir keçi, yoktu cömert onun kadar. Yoksullara, düşmüşlere sabır, ümit aşılardı. Herkesin her dileğini alakayla karşılardı. Hiç şüphesiz oydu ancak insanların en cömerti. Birkaç davar isteyene bir sürüyü birden verdi. Ömründe bir dilenciyi çevirmedi boş olarak. Ben der idi dağıtanım, veren ise Cenab-ı Hak. Dilencilik sevmediği en düşkün bir hareketti. Dilenene dağdan odun kes, sat diye tembih etti. Yükselmenin önemini o belirtmiş, o anmıştır. İki günü denk olanlar hiç şüphe yok, aldanmıştır. Kıyametler kopsa bile işini terk etme derdi. Bu dünyayı ahiretin ekin yeri addederdi. Dünya için derdi çalış, ölmeyecek gibi didin. Ölecekmiş gibi yarın ahiret için azık edin. Tevekkülün manasını anlatırdı ayan beyan. Bağla derdi deveni sen Hakk'a ondan sonra dayan. Beşikten ta mezara dek okumayı duyururdu. İlim dinin hayatıdır, direğidir buyururdu. Hikmet gerçek müminlerin kaybettiği bir malıdır. Onu nerede bulur ise hemen alır, almalıdır. Sadakayı kabul etmez, hediyeyi alır idi. Onu baştan sağmadıkça sıkıntıda kalır idi. Uygun olan ricaları reddetmezdi hiçbir zaman. Dövmemiştir Efendimiz ne bir köle ne bir hayvan. Sakın derdi hayvanlara hiç eziyet etmeyin. Siz hayvanların hukukunu son derece gözetiniz. Çocukları fazla sever, okşamadan geçmez idi. Herkes ile ülfet eder, zengin fakir seçmez idi. Hiçbir zaman fakirleri çiğnetmezdi zenginlere. Derdi, nail olduğunuz bu nimetler, bu semere, fakirlerin emeğidir. Borçlusunuz siz onlara. Gece gündüz çalışıyor sizin için o fukara. Köleleri azat eder, öksüzleri gözetirdi. Alçaltılan kadınlığa itibar ve şan getirdi. Onun gayet geniş idi muhabbeti, merhameti. Görülmedi hiçbir zaman sert ve katı hareketi. Buyururdu gönderildim alemlere rahmet için. Kardeş olun ey insanlar, taşımayın haset ve kin. Müslümanlık güzel huy der, bunu sık sık duyururdu. Güzel huyu ikmal için gönderildim buyururdu. Kendin için umduğunu başkası için ummadıkça iman etmiş olmazsınız derdi böyle hep açıkça. Durur idi her sözünde doğrulukta ün verirdi. Vaadinden hiç caymadı o, böyle şeyden ürperirdi. Yaratıklar arasında tekti Hakk'ın o nebisi. Ahlakıydı Kur'an onun, Allah idi mürebbisi. Allah onun ahlakını Kur'an'ıyla duyurmuştur. Ahlakın en yükseğine sahipsin sen buyurmuştur. Efendimiz müminlere hemen her gün vaaz ederdi. Dine ait bilgileri öğreniniz benden derdi. Her hususta ortalama gider idi gidişinde. Bu itidal hemen göze çarpar idi her işinde. Buyururdu, var mıdır hiçbir muttaki benim kadar? Fakat bakın oruç tutup eğiliyorum hem de iftar. Hem yaparım ibadeti hem de yatıp uyurum ben. Bu işleri benim için yapmayanlar değil benden. Savaşlarda nice nice zaferlere oldu mazhar. Fakat o ne gururlandı ne de duydu bir iftihar. Başladı mı bir işi o bırakmazdı bitirmeden. Hayatında düşmemiştir tereddüte hemen hemen. Tehlikeler karşısında göstermedi zaaf eseri. Ali gibi bir kahraman şöyle över peygamberi. Bedir'in namlı savaşının kızıştığı sırada ben sığınmıştım peygambere boğuşmanın dehşetinden. O idi en cesurumuz, çekildik hep ondan yana. Düşmanların ilk safları yakın idi gayet ona. Bir gün düşman Medine'yi bastı diye şai oldu. Zaif idi Müslümanlar, bu baskından çok korkuldu. Bir an bile çekinmeden bindi ata Resulü Hak, Medine'nin çevresini tek başına dolaşarak. Bunun yalan olduğunu gelip hemen haber verdi. Müminlerin üstlerine cesaretle kanat gerdi. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetleri.
Efendimiz sabahleyin namazını kılar kılmaz seccadesi üzerine uzanarak uyur biraz. Daha sonra her taraftan gelenleri kabul eder. Onların bu sözlerini dinler idi birer birer. Kuşluk vakti namaz kılıp ayrılırdı mescidinden, sonra kendi işiyle uğraşmaya başlar hemen. İkindiden sonra bütün ev halkını dolaşarak onların her hallerini sorar idi Resul-i Hak. O gün nerede kalacaksa toplanırlar hep orada, kendisiyle yatsıya dek kalırlardı bir arada. Namazını kılar kılmaz hanımları dağılırdı. Efendimiz bundan sonra yapmaz idi hiç lakırdı. Hemen ilk iş olmak üzere Kur'an'dan bir sure okur, sağ yatar sağ elini sağ yanağı altına kor. Ya Rab derdi, yalnız senin adın ile ölürüm ben, yalnız senin adın ile durabilir bu can, bu ten. Uyandığı zamanda hamdolsun ki Hakk'a derdi, öldürdükten sonra bizi lütfeyleyip hayat verdi. Döneceğiz yine ona, Allah'ınız bizler ancak, sonra bazı ayetleri okur idi Resul-i Hak.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz. Ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar. Akra'da yeni bir evlilik okulunda daha birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocam, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar ekseninde sizden tavsiyeler almak isteriz. Dinleyicimizin mesajını aktarayım hocam. Dinleyicimiz şöyle söylüyor. 3,5 yıllık evliyim. Eşimle birbirimizi severek evlendik. Benim eşim de maalesef çenesiz, gerekli gereksiz konuşan biri ve benim ailemi eleştirmeyi çok sever. Evliliğimizin ilk aylarında tartışmalar ve kavgalar başladı. Hep sinirli. Ben her şeye olumlu bakmaya çalışırım. Her konuda ona destek olmaya çalıştım. Bazen sadece ev arkadaşıymışız gibi davranıyor. Psikolojik tedaviye ihtiyacı var ama ikna edemiyorum, ayrılamıyorum, cesaretim yok. Çalışan bir kadın olmama rağmen ne yapacağımı bilemiyorum diye bir dinleyicimiz serzenişlerini böyle iletmiş hocam.
2: Tabii 3,5 yıllık evli, daha yeni.
1: Evet.
2: Çocuk var mı acaba?
1: O bilgi verilmemiş hocam.
2: Tabii. Şimdi burada bunu şöyle bir değerlendirme yapabiliriz böyle durumlarda. Bu aslında çok rastlanan bir şey bu evlilikte. Çünkü evlilik demek aslında iki farklı ortamda yetişmiş kişinin farklı hayatında, farklı hayat senaryolarında yetişmiş kişiler demektir. Yani çocukluğunda evet, hayat senaryoları yetişmiş. Bir araya geliyorlar, yeni bir hayat hikayesi yazıyorlar beraber. Kendi senaryolarını da getiriyorlar. Fakat aktörler değişiyor. İşte anne baba kardeş yerine işte abi, kayınpeder, kayınvalide, birçok onlar yer değişiyor. Onlar da ekleniyor şeyin içerisinde, ilişkilerin içerisinde. Sosyal çevrede değişiyor. İşte böyle durumlarda senaryoları kişi yeniden yazması lazım. Yani kişi eski öğrendi, ben babamdan böyle gördüm, evde böyle gidecek derse bu düşünce katılı oluyor. Bu tarz kişiler yeni durumlara uyum sağlayamıyorlar, kendilerini geliştiremiyorlar. Genellikle bu

0: inatçı kişiler de olur ve inatçı kişinin arkasında da egoizm vardır hep.
1: Evet.
0: İnatçı kişiler kendilerini özel, önemli, üstün gördükleri için değişmem ben, başkası değişsin derler. Ve bu kişilerle geçinmek zordur. Eğer öyle birisi değilse, böyle inatçı değilse ama en çok burada şunu düzeltse bak, beni ve ailemi eleştirmeyi çok sever, evet, diyor. Bu onun ve ailesini eleştirmeye kendisi çanak tutuyor mu? Hı. Kendinden başlasın düzelmeye. Yani kadın, hı, soruyu soran diyor, evet, ki acaba o da onun ailesini eleştiriyor mu? Hı. O bir eleştiriyorsa öbürü beş eleştiriyor demek. Hı. Eleştiriyor mu? Böyle durumlarda negatif iletişim var bu ailede.
1: Evet.
0: Negatif iletişimde şu anda sorunu düzeltme yönündeki yöntemler işe yaramamış belli.
1: Hı hı.
0: Yani eşini düzeltme, sen haklısın ben haklıyım, senin dediğin benim dediğim, senin annem benim annem, senin ailem benim ailem gibi güç savaşları, ego savaşları var burada. Burada yapılacak yöntem negatif iletişim değil, pozitif iletişimdir.
1: Evet, bu zaten dinamit gibi hocam. Yani ailemi eleştiriyor cümlesi, bu tavır, yani karşı tarafın ailesini eleştirmek, böyle evliliğe sanki altına dinamit koymak gibi.
0: Ya işte eleştirebilir, yanlış görebilir.
1: Hı-hı.
0: Yani eleştirdiği zaman, eleştirdiği haklıysa, hı-hı, onu gereğini yaparsın. Bu benim annem babam, onları değiştiremem. Hı-hı. Ama bu görüşünde haklısın. Fakat onlar da sonuçta annem babam, onlara, hı-hı, sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundayız. Bu iki taraf için de geçer. Evet. Sevmeyebilir çünkü sevgi şey değil yani. Ismarlama, hı, olmuyor.
1: Hı hı.
0: İçinden sevgi gelmemiş olabilir ama saygı duymak, duyması, hı hı, evlilik sorumluluğudur. Evlilik olgunluğudur. Onu yapabilmesi gerekiyor. Onun için eleştirmeyi sevmesi onun. Eleştirmekten demek ki eşini kızdırıyor, zevk alıyor belki,
1: evet,
0: de.
1: Evet. Biraz buradaki, evet, o yani hava
0: eşini var. Kızdırıyor, zevk alıyor. Böyle bir ilişki ortaya, hı, çıkıyor. Bir ilişki ortaya çıkıyor. Onun için burada kullandığı yöntemi değiştirmesi lazım burada. Hı-hı. Eşini değiştirmek yerine burada hanımefendi eşini değiştirmeye çalışıyor hep.
1: Hı-hı.
0: Halbuki eşini değiştirmek yerine kendisi tutumlarını değiştirecek. Böyle durumlarda eşinin diyelim 10 tane hareketi var. 7-8 tanesi hoşuna gitmiyor. Şu kadın huyu olan dediğimiz, hı-hı, hareketler, hı-hı, var. Çok konuşuyor. Böyle dedikodu yapıyor diyelim. Hani.
1: Evet,
0: yani bu aslında kadın huyu diye bir şey yok bunda. Yani burada tamamen cinsiyetçi bir ifade var.
1: Evet.
0: Kadın huyu, yani dedikodu, gıybet. Kadın, erkek, herkes yapıyor.
1: Herkese ama günah,
0: herkese günah, herkese yanlış. Yani burada şey olmaz. Yani bunun kadınların yaptığı daha çok işte yediğin, içtiğin, giydiğin o gibi şeylerdir. Erkeklerin yaptığı da güç, para, ekonomi konusundadır. Yani, evet, dedikoducu karakter, doğru, şey değişmez yani. Bir ahlak meselesidir o. Ya onun için böyle durumlarda kadınlarda olan huy demesi bile bir cinsiyetçi yaklaşım. Bu da çok sağlıklı değil. Onun yerine böyle durumlarda tartışma, kavgalar olmaması için yani eşinin diyelim 7-8 tane negatif huyu var hoşuna gitmeyen. 2-3 tane iyi huyu var. Şimdi oradan 2-3 tane iyi huyundan ilerleyecek bu tiplere.
1: Hı hı.
0: Ne mesela ne yaptı, evine seviyor, geliyor hemen işi bitince, hı hı, geliyor diyelim, çocuklara ilgileniyor, bir şeyler yapıyor, böyle evinin, hı hı, ihtiyaçlarını karşılıyor. Ya iyi ki varsın, bak ne güzel karşıladın, şunu ne güzel yaptın dediğin zaman yani büyük ihtimal o böyle eleştirip suçlarken eşini ve şeyini, erkek kendisine değer verilmediğini hissediyordur. Evlilikte severek evlenmişler ama evliliğin 3 dönemi var bak. Birinci döneminde işte romantizm dönemi.
1: Hı hı.
0: Gayet güzeldir. Balayı falan dedikleri dönemi. İkinci dönemi güç ve çatışmanın olduğu dönemdir. Ego savaşları, kimlik savaşları, böyle çatışmalar olur.
1: Hı hı.
0: Üçüncü dönemde bağlılık dönemidir. Bu bağlılık dönemine geçerken evlilikte eğer şanslıysalar yahut da akıllıca davranırlarsa o ego savaşlarının olduğu, güç savaşlarının olduğu dönemde akıllıca çözümle, problem çözme yöntemi geliştirirler. Üçüncü döneme geçerler. Ve, hı, ömür boyu aşk o zaman ortaya çıkıyor. Onun için sevgi yetmiyor. Sevgi artı işbirliği, hı hı, eşittir nitelikli evlilik ortaya çıkıyor. Olgun evlilik ortaya çıkıyor.
1: Uzun bir dönem mi hocam o bağlılık dönemine geçiş?
0: Ya işte bazı kişilerde tabii şey yani tarafların şeyine bağlı. Eğer taraf birbirine kılçık atmayı tabiri caizse böyle, hı, damarına basmayı severek böyle bir ilişki varsa sürer. Sadece çocuklar büyür. Büyüdükten sonra 50 yaşından sonraki boşanmaların çoğu da öyle oluyor. Öteliyor bazı şey, erteliyor. Hmm. O şekilde oluyor. Halbuki böyle durumda nasıl öyle de olsa böyle olsa yaşıyorsun. Ben şu andaki yaşadığımı daha kaliteli, daha keyif alıcı, daha, hmm, güzel nasıl yaşarım odaklansın. Yani eşinin iyi huylarına odaklansın.
1: Hmm.
0: Öyle olunca sevgi tekrar canlanıyor. Sevgi onun için böyle şey gibi, mangaldaki ateş gibidir. Yani bu ilgilenmezsen sönüp gidiyor.
1: Evet.
0: İlgilenirsen, bakarsan, çok yaklaşırsan gene yakıyor. Uzak kalırsan da faydalanamıyorsun. Onun için mangalı gençler bilmez. Biz çocukluğumuzda mangal ateşine çok ısınırdık. Hmm. Öyledir mangal. Devamlı beslemek gerekiyor.
1: Evet.
0: Onun için evlilikte de böyledir. Sevgi bir şey gibidir. Mangaldaki, sobadaki ateş gibidir. Devamlı kararında besleyeceksiniz. Hmm. Yani çok çok yakında, çok uzak. Onun için pozitif iletişim burada.
1: Hmm.
0: Ya eşine, eş eve geldiği zaman bir güvende alana geldiğini, bir sığınağa geldiği duygusunu vermek lazım. Hmm. Eşe. Yani ev geldiği zaman böyle güzel ve negatif yönlerini düzeltmek yerine pozitif yönlerini güçlendirmek yönünden bir ilişki kursun. Hı hı. Yani bunu yapsın ama negatif bir yönü olduğu zaman onaylamadığını belli etsin.
1: Hı hı.
0: Bak, ona göz yumsun demiyorum. O yanlış, çok yanlış yapılıyor. Ya yani bu yaptığın yanlış, fakat ben bunu bir kenara yazıyorum. Evliliğin geleceği için bunu katlanıyorum diyecek.
1: Evet.
0: Onaylamadığını belli edecek yanlışlarına. Hemen ufak bir yanlışta ayrılalım gibi olursa bu şeydir. Çok immatür, çocuksu bir yaklaşımdır. Olgun olmayan bir yaklaşımdır. Onun için burada yapılacak en önemli şey şeydir. Onun yanlış olduğu zaman ben bunu bir kenara yazıyorum. Yani bu yanlışı doğru bulmuyorum ama şey yapıyorum deyip hemen tavrını koyacak öyle durumlarda. Tatlı bir şekilde tavrını koyacak ama uzatmayacak bunu. En çok da yapılan şey, bir hata yaptığı zaman o hatasını sopa gibi kullanıp devamlı önüne sürmek onu. Burada evliliğe tahrip ediyorsunuz, sabote ediyorsunuz demektir bu durumda. Onun için kullanılan yöntemi değiştirmesi lazım burada hanımefendinin. Çalışan kadın olması tabii böyle durumlarda avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Yani erkek de çalışıyor, kadın da çalışıyor. Yani günümüzde artık çok sık bir olan bir durum. Yani annelik rolünün ihmal etmeden çalışabilmesi kolay değil tabii. O da ayrı bir konu ama böyle durumlarda genellikle şöyle oluyor. Bak, evliliğindeki o üç dönemin bozulmasında evlilikte iki taraf birbiriyle daha çok ilgileniyor, sohbet ediyor, konuşabiliyor, paylaşım daha çok oluyor. Yani ikinci dönemde anne çocuk çıkıyor. Çocukla daha çok ilgilenmiyor. Eşini ihmal ediyor. Erkek de işe odaklanıyor. Eşini ihmal ediyor. Birbirlerine olan ilgi zayıflayınca sevgi de zayıflıyor. Böyle oluyor. Onun için orada iki tarafta birbirleri birlikte zaman geçirmek sihirli kelime. Birlikte nitelikte zaman geçirmek. Bunu yaptığınız zaman sorunların çoğu büyümeden çözülüyor. Bu şuna benziyor. Yani insan eline mikrop bulaşıyor gündüz, yıkıyorsun, geçiyor. Farkında değilsin. Eğer yıkamasan sen, vücuda girecek, hasta edecek seni. Bunun gibi yani birçok negatif şeyi farkında olmadan doğru bir yaşam stiliyle vücuttan hemen bir hijyen gibi, yani bir psikolojik hijyen gibi temizleniyor. Onun için kişi doğru yaşarsa evlilik doğru gider. Yanlış yaşarsa evlilik de yanlış gidiyor. Yani burada doğru davransın ve biraz zamana ihtiyaç var burada tabii.
1: Yani, çok majör bir durum.
0: Bu her evlilikte zaman zaman olabilecek bir şey. Önemli olan, yani bir de evlendikten sonra biz hani hep söylüyorum, ben bazen nikahta çağırıyorlar böyle bir söz verdikleri zaman. Evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın diyoruz. Yani evlendikten sonra artık birbirinin kusurunu görmeyen şey yok ki. Yani hatasız insan olmaz ki. Yani hatalarını, büyük majör hata olmadıkça, yani yalan söylemek, eve gelmemek gibi, uyuşturucu kullanmak gibi olmadıkça, yani o onu giymiş, bunu giymiş, ortalık dağınık olmuş, olmamış. Bu gibi şeyleri, yani mesela evlilikte en çok çatışma sebeplerinden birisi de sen dilinin kullanılması. Sen dilinde sen niye bunu böyle yaptın, niye bunu giydin, niye benim annemi böyle eleştirdin diyor. Halbuki şöyle dese mesela, ya ben annemi sen eleştirince kendimi çok kötü hissediyorum dese. Ben diliyle. Ya babamı, aileme çok kötü hissediyorum, çok üzülüyorum dese, emin ol karşı tarafta şey değil, böyle daha çok agresif davranma değil, suçluk, pişmanlık duygular uyanır.
1: Evet.
0: Yani onun kesinlikle için burada ben dili kullansın bu hanımefendi. Onu denesin. Hem pozitif iletişim ve ben dili.
1: Evet. Buradaki mesajda da o dil çok hakim hocam. Yani çenesiz, yine eşine karşı. Yani
0: suçlayıcı, yargılayıcı.
1: Cinsellikte o isteksiz. Yani
0: eşinde savunma duygusu uyandırır bu tarz.
1: Evet.
0: Erkekte savunma duygusu yandır. Ego savaşları olur. Evet. Yani onun için burada kendi şikayet ettiği şeyi farkında olmadan kendi sebebiyet veriyor olabilir.
1: Psikolojik tedaviye ihtiyacı var.
0: Yok, bak hemen onun tedaviye ihtiyacı var. Ya arkadaş, tedavisi belki de senin var. Nereden biliyorsun? Evet. Yargılamış onu. Bu hasta demiş. Tedavi götürmeye çalışıyor. Yani onun için burada çok ciddi

0: Çünkü biliyoruz yani mesela bazı ilişkiler, yine bu ilişkiden bağımsız söylüyorum bunu, bazı ilişkilere bakıyorsun hakikaten bitse daha iyi yani, çünkü çok birbirine zarar veriyor, bitse belki de daha iyi olacak diyorsunuz ama yine de o ilişkiden çıkmıyor, olumsuzun içinde yine de kalmayı göze alıyor. Bu neden insan?
1: Bu borderline kişiler vardır biliyorsun. Borderline kişiler böyle sınır kişilik tipi olan kişiler. Bu kişiler eşine der ki senden nefret ediyorum, asıl niye evlendim seninle der. Biraz sonra beni bırakma der. Bak iki zıttı aynı anda yaşar.
0: Evet.
1: Borderline kişiler böyledir yani. Hem senden nefret ediyorum der, şey yapar. Hı-hı. Mesela çocuğunu sabah şapur şupur sever. Öğleden sonra niye doğurdum seni der çocuğa. Yani bu tarz borderline kişiler gerçekten duygusal olarak tutarsız, dengesiz kişilerdir bunlar. Hı-hı. Duygusal olgunlaşmamış kişilerdir ve çoğunda da çocukluk travmaları var onların.
0: Hı-hı.
1: Çocukluk çağı travmaları var. Ailede mesela annelik babalığı iyi polis kötü polis gibi oynamış oluyorlar genellikle. Evde biri iyi polis biri kötü polis oluyor. Çocuğun splitting dediğimiz yani çocukta bir ayrışma bölüşme oluyor egosunda. Yani iyi kötü diye ayırıyor. Halbuki anne ve baba böyle iyi polis kötü polis hani sorgulamada olabilir. Savcılıkta olabilir ama ailede iyi polis kötü polis rolü olmaz ki. Çocuğa karşı sen iyi polis ben kötü polis ol çocuğu öyle eğitelim dediğin an çocuk böyle durumlarda hem güveni zayıflar hem de olaylarda sorun çözme stili yanlış gelişir çocuğun. Yani burada aile içerisinde anne baba koalisyon olacak, yatay koalisyon. Diyecek ki çocuğumuzun şu problemi için, ailenin şu problemi için ne yapmalıyız diyecek koalisyon. Konuşacaklar. Ama şunu tercih ediyor. Dikey koalisyon oluyor. Anne bir çocuğu, baba bir çocuğu seçiyor. Onunla evet. koalisyon kurar. Kutuplaşma oluyor. O evde huzur olmaz. Evet. Nasıl, toplumda nasıl kutuplaşma olsa huzur olmuyor. Bu da öyle. Huzur olmaz. Onun için böyle durumlarda yani bu olaydan bağımsız yani aile içerisindeki dinamiklerde genellikle en çok yapılan hata bu şekilde oluyor. Yani böyle aile içerisinde işte mesela birçok şirketin dağılmasının sebebidir bu. Aile şirketinin dağılmasının sebebidir. Bazı çalışanlar bir kardeşi tutar, diğer çalışanlar başka kardeşi tutar. Aralarında laf getirip götürmeler başlar. Şeyde ona dinlerse ve uyarsa ona tam bir şekilde orada bir müddet sonra kırılmalar yaşanır. Yani elti sendromu diyoruz hatta. Farkında olmadan eltiler de böyle durumlarda ona şunu alındı onun buzdolabı değişti bizim değişmedi mesela gibi böyle şeyler olur yani orada adalet olursa zaten barış oluyor. Barış olduğu yerde güven oluyor yani güven onun için adil paylaşımı olan yerlerde herkes yani burada bu haksızlık yapılmayacağını bilirse bunlar en aza iniyor. Onun için sizin o dediğiniz yani birçok evlilikte ailede olan rastlanan bir durum yani çalışan bir durum yani burada boşanma şeyde seçenek değildir, boşanmak sonuçtur. Yani olmazsa boşanırım böyle başlıyorsa bir evliliğe o evlilik olgunluğu yoktur orada. Yani boşanmak onun için yani bütün yollar denedikten sonra kaçınılmaz olarak önüne çıkarsa diyorsun ki artık başka çare kalmadı diyorsun. Hatta en son şey gidiyorsun uzmana gidiyorsun işte çift terapistine gidiyorsun. Ondan sonra onuna rağmen de şey olmazsa düzelmezse o zaman avukata gidiyorsun. Ama ben ondan sonra çocuklarına karşı diyorsun ki vicdanen evliliğin devamı için ben elinden geleni yaptım diyorsun. Böyle durumda evlilik o zaman sonuç olarak önümüze çıkar. Onun için evliliği hiçbir zaman bir olaylarda seçenek boşanmayı seçenek olarak düşünmemek lazım. Ya burada da bu soruda da en çok dikkatimi çeken şey var. Evlilik tartışmasına döküyor hemen. Halbuki onu seçenek olarak düşünmeyecek.
0: Daha
1: yani şuna benzeyecek.
0: Şey
1: bir gemiye binmiş okyanusta gidiyorsun. İnmeyi düşünür müsün? Uçaktasın. İnmeyi düşünemezsin. Ama düşerse ancak inersin. Ama onun için burada öyledir. Ya da bir cerrah ameliyata başlamış. Ameliyatın ortasında sıkıldım ben yapamıyorum bırakıyorum diyebilir mi? Bunun gibi yani. Onun için evlilik böyle bir şey. Ciddi bir iştir. Evliliğe girdiğin zaman A planı olması B planı C planı olacak. Böyle bir manik hastamız vardı biliyor musun? Çok konuşkan, enerjisi artmış, uykusu çok. B planın var mı dedim. Ne B planı, Z planın bile var demişti.
0: Şimdi hocam peki yine bu sorudan yola çıkarak bir soru soracağım ama yine bu ilişkiden bağımsız. Özellikle kadınların daha çok dertlendiği bir konu. Yani siz de rahatsızlıyorsunuz hocam. Erkekler kolay kolay destek almak çok zor geliyor bir erkeğe. Ve kadınlar da böyle kolay bir şekilde işte Ya eşimin destek alması lazım ama al.

0: İkna edemiyorum. İşte ben ne yapayım, ne yapabilirim gibi serzenişler çok oluyor hocam. Yani böyle bir durumda kadın o yükü yüklenmeli mi ya da erkeği nasıl ikna edebilir? Böyle destek alınacak
1: Tabii
0: noktalarda.
1: evlilikteki o kötü ilişkilerde çatışmalı iletişim varsa evlilikte ilk kurban kadın oluyor genelde. Kadın geliyor, depresyona giriyor,
0: Evet.
1: geliyor yani çoğu zaman. Böyle durumlarda sadece depresyona girdiği zaman böyle maalesef en yaklaşım depresyonu tedavi edip kişiyi gönderiyorsun durum. Ama aynı ortama gene gidiyor.
0: Evet.
1: Onun için biz evi tedavide üç ayak vardı. Doktorun ilacını yapacağı var. Kişinin yapacağı var. Ailenin yapacağı var. Onun için muhakkak aile değerlendirme ölçeği var. Biz onu muhakkak evli çiftlerde ölçüyoruz. Orada işte yani hem ilişkilerdeki problem çözme stili nasıl, ilişkilerdeki mesela kadın erkek rollerinden kaçınmalar var mı, rol paylaşımı ailede nasıl, yani bir adil paylaşım var mı, anne rolü, baba rolü, eş rolü hepsi ayrı ayrı yaşanabilir, doğru yaşanıyor. Bütün bunları araştırıyoruz. Ona göre çift terapisi gerekirse onu da terapiye alıyoruz ve bütüncül yaklaştığımız zaman daha iyi sonuç alınıyor. Hem de nüksetmesini de önlemiş oluyoruz hastalığın bir müddet sonra. En azından peki öyle durumlarda eş genellikle dediğiniz gibi erkek çoğu zaman benim bir şeyim yok sen git diyor.
0: Evet.
1: Gelmiyor. Kadınlar söyleyince ama eşini de görüşmemiz lazım. İşte şu test onu doldu. O düzelme, o gelmez, kabul etmez ki deyip
0: evet.
1: kestirip atıyor. Ya bak onu da ben şöyle diyorum o zaman. Onun gelip gelmemesi onun sorumluluğu. Sen kendi sorumluluğun şu anda bizim onu davet ettiğimizi söylemen diyoruz. Çünkü o onun adına karar veriyor. O gel düzelmez o, değişmez o deyip kestirip atıyor. O da bir şeydir. Ön yargıdır. Onun için onun sorumluluğu en azından gelmese bile en azından onun sorumluluğunu hissettiriyorsun. O aile değerlendirme ölçeği var. Onu doldurunca zaten eşler de bakıyor ki ya bu bazı şeylerde kendisi de şey. İyi niyetliyse, sevgi varsa bakıyor ki burada benim de yapmam gereken bir şey var diyor. Hemen o da değişim için adım atıyor. Yani oradaki soruların çoğu aslında farkındalık soruları. Oradaki ölçekteki şeylerin. Taraflarda farkındalık geliştiriyor. Gelmese bile şey yapmaya başlıyor.
0: Terapinin bir boyutu gibi oluyor.
1: Boyutu gibi oluyor farkında. Onun için biz de zaten klinisyen olarak böyle durumlarda şey yapıyoruz. Vazifemiz ona bunu söylemek, yapmak. Gelir gelmez, gelip gelmez. Zaten ondan sonra şey olursa eğer daha sonra da niye düzelmedin o kadar gidiyorsun doktora diyor. Arkadaş sen bu tedavinin bir ayağını evet. yapmadın diyebilmemiz lazım ona. Bunu bana söylediğinde gelmedin mi der yoksa. Der tabii haklı. Onun için öyle durumda bizim sorumluluğumuzu bilelim, yapalım uyarı vazifemiz ya da farkındalık kazandırma vazifemiz. Onu yapalım ondan sonra şey düzeliyor. Bu böyle çatışmalı iletişimlerde evlilikte boşanmayı seçenek olarak düşünen kimse evliliği yapmasın. Boşuna yapmasın, evlenmesin. Ya olmaz ayrılırız diyerek nikaha gidiyorsan sen arkadaş evlilik öyle uzun bir yolculuğa çıkmaktır. Onun için bizim kültürümüze evliliğe eş demiyoruz bak. Biz modernizm bize en büyük yaptığı kötülüklerden birisi karı kocaya eş diyoruz. Bizim kültürümüzde kadın ve erkeğe şey denir, refik refika denir. Yol arkadaşı.
0: Yol arkadaş.
1: Evlilik yol arkadaşlığıdır ya. Evlilik birbirinin gözünün içine bakmak değildir. Bu modernizm aldatmacasıdır. Evlilik belli bir hedef var, birlikte ilerlemektir. Birlikte yürümektir.
0: Evet.
1: Bunun için yol arkadaşlığı olmak. Yol arkadaşları nasıl? Yani insan askerlik arkadaşı gibi yol arkadaşları çok güzeldir yani. Hayatta da öyle yüksek hedefler var. O hedefe giderken iyi çocuk yetiştirmek, mutlu bir şey yapmak, iki dünyaya uygun yaşamak gibi. Mesela bu hedeflere uygun yaşadığı zaman insan mutlu bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Bunun için evliliği bir yolculuk gibi görmek gerekiyor. Yani evliliği birbirine böyle birbirlerine sahip olmak gibi görüyor modernite mesela evliliği. Halbuki evlilik birbirine sahip olmak değil, birlikte yol almaktır. Yol arkadaşı olmaktır. Yani bunu evlilik kavramı yanlış kirlendi şu anda onun için.
0: Evet. Peki hocam yola çıkarken yani olmazsa boşanırım zaten kapısını hafiften böyle aralıklı bırakmayacağız yani.
1: Yok.
0: Onu düşüneceğiz.
1: Yani. Onu düşünecek kişiyse evlenmeyin zaten.
0: Peki hocam mesela yola çıktık ama o boşanma sinyalleri de geliyor gibi. Yani öyle bir durumda da yok gibi mi davranmak daha doğru? Yani tabii ki de mücadele edeceğiz. Mücadelesi zaten olmuyor. Ki Allah sorar zaten hani sen ne yaptın?
1: Elinden geleni yaptın mı diye.
0: Elinden yaptın mı? Evet ben yaptım diye biliyorsan tamam zaten şey yok eğer o konuda rahatsan. Ama o tarafta da bu zamanda değil ama önceden daha sık görülüyordu. Yani boşanma kapısı da tamamen kapasan ki hiç öyle bir şey yokmuş. Boşanma boşanmak harammış gibi davranıp hiç o tarafa yaklaşılmıyor da bu sefer çocukların olumsuz etkilendiği durumlarda olabiliyor.
1: İşte zaten yeni bir müddet sonra iki tarafta biz yapamıyoruz, ayrılıp el sıkışıp ayrılıyorlar. Bu noktaya gitmek, yani burada çift terapistlerin vazifesi de şey yapmak, yani evliliği yürümüyorsa, iki tarafta bunun farkındaysa, o zaman çocukların iyiliği için ne yapmamız lazım, odaklanır ve sağlıklı boşanma ortaya çıkar. O noktada da onu o yapılır.
0: Evet.
1: Onun için böyle kavgayla, yani o çocuğa gitti, o annenin aleyhinde, o çocuk onun yanına yine o babanın aleyhinde konuşan bir boşanma olursa, en büyük faturayı çocuklar ödüyorlar. Maalesef, onun için maalesef. Bu durumda çocukların iyiliği için bu evliliği nasıl sonuçlandırırız, yani odaklansınlar. Onu da sonuç seçenek olarak değil, sonuç olarak otomatik kendiliğinden gelir zaten. Böyle yapar, iki tarafta yüzleşir, iki tarafta işte bir şey varsa, yani bir taraf, yani hiç sevgi bitmişse, evli yürütme niyeti yoksa zaten yürümüyor.
0: İki tarafta yapılan,
1: böyle durumlarda biz diyoruz ki bu evliliğin yürümesinde yüzde, mesela bazen çok kızıyorlar bize bunu söyleyince, ama bizde yani gelmiyorlar belki, ama evlilik eğer dağılırsa diyoruz, böyle birisi sabote ediyorsa gizli gizli, %70-80 erkeğin sorumluluğu, %20-30 kadın sorumluluğudur diyoruz biz. Böyle deyince hem de taraflara da şey veriyoruz, bir uzman olarak görüş söylüyoruz. Böyle durumlarda kişi eşini hep suçluyor genelde. İki taraflı bir iki insan nefsinin en kolay şeyidir. Bir problemi çözemediği bir probleme dış nedene bağlamaktır.
0: Bak, senin yüzünden.
1: Onun için nazara bağlıyor, bilmem neye bağlıyor, gidiyor. Halbuki çoğu kendi hatamız. Onu yüzleştirince böyle müthiş sarsılıyorlar. Sarsılıyorlar ama ondan sonra da onun sorumluluğunu hissediyor ömür boyu o kişide.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz tavsiyelerimizi aktarmış olduk böylelikle. Sevgili dinleyenler, Evlilik Okulu'nda bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün de görüşlerini bildiren, sorularını soran dinleyicimize hocam tavsiyelerini aktarmaya çalıştım. 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Sizin de sormak istediğin sorular varsa bu hattımıza WhatsApp'tan mesaj atarak programımızda onun sorusuna, onun sorunlarına yer verebiliriz diyelim ve bugün de nihayete ermiş olduk. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli Akra'da dinleyenleri. Anadolu'nun kültür aktarma alışkanlıklarından biri, değerleri törenler vasıtasıyla aktarması, öğretmesi ve korumasıdır. Alay adını en çok duyduğumuz törenler arasındadır. En meşhuru Surre Alayı olsa da, Amin Alayı, Kandil Alayları gibi daha başka alaylarımız, törenlerimiz vardır. Alaylar arasında en geniş yeri aileye yeni bir ferdin katılması için düzenlenen törenler alır. Beşik alayı henüz dünyaya gelmiş kız veya erkek çocuğun gelişini kutlamak, eşe dosta duyurmak için olsa da esasında aileye ve topluma katılan yeni bireyin ehemmiyetini de anlatması bakımından önemlidir. Çocukların yetişkinlerden farklı ve özel oldukları bilinci, 19. yüzyıl ortalarına çocuklar işçi olarak çalıştırılmaya başlandıktan sonra fark eden Batı dünyasının aksine bir İslam geleneğidir. Anadolu halkı da bu anlayışı benimsemiş ve kendine mahsus renklerle süslemiştir. Beşik alayı belki biricik bir uygulamadır dünya yüzünde. Belki mütevazı benzerleri olabilir. Ancak Anadolu'da bebeğin teşrif ettiği ailenin variyetine göre çeşitlenen törenlerle kutlanır. İlk çocuğunu dünyaya getiren lohusalara mahsus olan beşik alayının büyük ailelerce yapılanları tarih kitaplarında ballandıra ballandıra anlatılır. Beşik alayının kibarane yapılması son derece önemlidir. Bunun için evdeki eşyalardan sofra takımlarına, örtülerden peşkirlere her şey birer sanat eseri güzelliğinde ve zarafetinde titizlikle hazırlanmalıdır. Özellikle büyük konaklarda asıl önem verilen husus konakta her şeyin titizlikle ve bilerek seçilmesi ve bunların kullanan ve mutfakta hizmet gören cariyelerle hane halkının da üstün zevk sahibi olmalarıdır. Hizmet edecekler bu şekilde terbiye görürler. Gerek gündelik hayatta gerek davet, ziyafet ve düğünlerde hizmet edenlerin telaşlı iş görmeleri, birbirlerine yüksek sesle hitap etmeleri, birbirlerine girercesine koşuşup çarpışarak iş yapmaları, hizmetlerin intizam içinde yürütülememesi, kargaşa ve koşuşturma özellikle üst tabakaya mensup Osmanlı küberasının pek ayıpladığı hususlar arasında sayılır. Bu kibar tabakanın konakları da ve hatta orta halli ailelerin evlerinde hizmet edenlerde en çok aranan şey, hane halkının pek gizli bir işaretini hemen anlayıp gereğini yapmaları, sessiz ve düzenli iş görmeleri, herkese karşı çok nazik ve mütevazı olmaları, birbirlerine güler yüz göstermeleri, yumuşak ve alçak sesle hitap etmeleri, büyüklere hürmetle, küçüklere tatlı ve hoşgörüyle muamele etmeleridir. Hatırlanacağı üzere tarih kitaplarımızda anlatılan ve anlatıldıkça kendisine hayran bırakan Osmanlı edep ve görgüsü, işte nezih kurallar dairesinde oluşmuş toplumun bütün kesimlerine böylece sirayet etmişti. Çünkü sadece hane halkı değil, hane halkıyla beraber bu edep ve görgü yaygınlık kazanmıştı. Beşik alayında kullanılacak olan beşik,

bebeğin gelişinden önce itinayla hazırlanır. Beşiğin her tarafı fes rengi, mavi ya da lacivert kadife ile kaplanır, sırma şeritlerle süslenir. Kadifenin rengi hiçbir zaman yeşil ve al olmaz. Beşiğin iki yanıyla baş ve ayak uçları gümüşten yapılmış küçüklü büyüklü kabartma çiçekli paftalarla tezyin olunur. Baş ve ayak uçlarına ayrıca yapma elvan çiçekler takılır. Bardak denilen ve çocuğu sarmaya yarayan beşik atkıları telli istufe tabir edilen kumaştan ve sırma şeritlerden imal edilir. Bebeğin yatağı, yastıkları, yorganı yeşil dışında herhangi bir renkte ve ailenin mali gücüne göre kıymetli kumaşlardan hazırlanır. Yorganın üzeri özellikle sırma, tel ipek ve gümüş pullarla kaplıdır. Beşik alayının yapılacağı gece Lohusa Hanım'ın ve zevcinin en yakın akrabaları, hukuku eski olan ve görüşülen kimseler, ayrı ayrı haberciler gönderilerek davet edilirler. Bu arada çengi kadınlardan oyuncularla onların kolbaşılarından birine de haber yollanır. Sıracı denilen çalgıcılardan ve konağın civarındaki hamamın usta olarak anılan kadın hademelerinden bazıları da davet edilir. Konakta Nedime ve yardımcı hanımlar da o gece hazır olurlar. Kahya kadın 2-3 Nedime ve yardımcılarıyla birlikte misafirleri karşılamak ve uygun odalara almak gibi teşrifatçılık vazifesini görür. Konakta bulunan cariyelerin bir bölümü misafirlerin giydikleri ferace ve yüzlerine tuttukları yaşmaklarını alarak bunlara tahsis edilmiş olan ferace odasına götürür ve herkesin eşyasını müzeyyen ve işlemeli ayrı ayrı bohçalara sarar, aralarına da yonca çiçekleri bulunan tülbentten küçük keseler koyarak yerleştirirler. Bir kısım cariyelerse Saksonya fincanlarıyla kahve yerine sıcak lohusa şerbeti ikramıyla bazıları da sofraların kurulması ve düzenlenmesiyle görevlendirilir. O gün ikindi vaktinden sonra davetli hanımlar takım takım gelmeye başlayınca kararlaştırıldığı şekilde karşılanır, feraceleri alınır, derece ve itibarlarına göre münasip odalara alınarak şerbet ikram olunur. Daha sonra gelen misafirler Lohusa Hanım'ı ziyaret ederler. Ancak Lohusa'nın sıkılıp al basmasını önlemek için odaya ikişer üçer girer ve 2-3 dakika kadar oturup kalkarlar. O gün misafirler yüzükten başka mücevher takmazlar. Lohusa Hanım'ı rahatsız etmemek için koku da sürünmezler. Bu sırada bir taraftan sofralar kurulmaya ve konağın her tarafında bulunan mumlar, kandiller ve sofalardaki büyük avizeler yakılmaya başlanır. Merasim yapılacak olan sofanın etrafına değerli yüzler geçirilmiş şilteler serilir. Çalgıcıların oturacağı yere de üstlerine bardak kapatılmış billur sürahiler konulur. Akşam ezanından bir saat önce misafir hanımlar yemek odalarına davet edilmeye başlanır. Bu davette Kübera hanımlar için kahya kadın, diğer misafirler için de derecelerine göre başka hanım ve cariyeler vazifelendirilmiştir. Bunlar misafirlerin odalarına girer, kapının yanında durup herkesi temenna ile selamlarlar. Bu hareket yemeğe buyurun anlamına gelir. Sözle yemeğe davet etmek çok ayıp sayılır. Edep ve sükunetle, telaşsız ve gürültüsüz davet edilirler. Hanımlar da kendi aralarında teşrifat usullerine göre yine gürültüsüz ve nezaketle birbirlerine önden çıkmalarını teklif ederek yemek odasına girerler. Baş sofrada hane sahibesi hanım misafirleriyle beraber bulunur. Orada hazırlanmış kıymetli leğen ve ibriklerle eller yıkanır, sırma başlı havlulara eller silinir, sonra yemeğe oturulur. Yemekler yendikten sonra, tekrar eller yıkandıktan sonra yine teşrifat usullerine uyularak odalara dönülür. Bu defa yemek üzerine misafirlerine şerbet değil kahve ikram edilir. Daha sonra misafirler beşik alayının yapılacağı büyük sofaya beraberlerinde teşrifatçı kadınlar olduğu halde takım takım gelirler. Herkes itibarına göre yerlerine oturtulur. Eğer mevsim kış ise sofa gayet büyük mangallara konmuş ateşlerle ısıtılmış olur. Beşiği getirmek için hazırlanmış olan hanımlar ön eteklerinin sağ tarafına gelen ucunu bellerindeki kuşağa sokmuş ve beyaz ipekli uzunca bir

tülün ucunu iğneyle tepelerine iliştirmiş, diğer ucunu arkalarına doğru salıvermiş ve bir şalı da kuşak gibi devşirip omuzlarına çaprazvari bağlamış olarak beşiğin bulunduğu odaya giderler. Ayak tarafı önde bulunmak üzere beşiği büyük bir itinayla tutup getirirler. Beşiğin iki tarafında çengilerden ikişer hanım geçer. İşlemeli defler çalarak beşiği gayet ağır bir yürüyüşle sofaya taşır ve ortaya koyarlar. Daha sonra sofanın bir tarafında durup def çalmaya devam ederler. Bir süre sonra defler kesilir, kolbaşı hanım biraz ortaya gelerek orada hazır bulunanlara şu manzumeyi okumaya başlar. Beyim yahut kız ise hanım burada sallanacak. Yanakları allanacak, ağzı tadı ballanacak, eyleyelim böyle dua. Bize şerefler verecek, daim safalar sürecek, kendi de evlat görecek, eyleyelim böyle dua. Mürüvvetin görsün peder, görmesin validen keder, herkes temenniler eder, eyleyelim böyle dua. Manzume böylece uzun uzun okunduktan sonra beşiği tekrar alır, defler çalınarak ve makama münasip türküler söylenerek yavaş bir yürüyüşle doğruca Lohusa Hanım'ın odasına gidilir. Hepsi hanımı tebrik ederler. Beşiğin üzerinde bulunan yorganını ayak ucuna toplarlar. Lohusa Hanım'ın validesi daha içine çocuk konmadan önce çocuğun rızkı bol olsun niyetiyle beşiğin içine birkaç altın atar. Bu altınlar Ebe Hanım'a verilir, beşik alayı da böylece son bulur. Misafirlerden evleri yakın olanlar döner, uzaktan gelmiş olanlarsa konakta ağırlanırlar. Bu ağırlanma sırasında ecdadımızın nezaketine bir kez daha şahit oluruz. Çünkü misafirler kendileri için hazırlanmış olan odalara yerleşince, gece kandilleri, lambaları, su ve bir bardak içinde hazırlanmış bir miktar kakuleyi bulurlar. Kakule, gece midesinden rahatsızlanabilecek misafirlerin yemesi içindir. Ertesi gün ise misafirlerin her birine ayrı ayrı ufak bir fincan sıcak süt konmuş kahvaltı tepsileri yanı sıra özenle işlenmiş havlu ve el bezleri götürülür. Sonra yine kahve ikram edilir. Misafirler giderlerken konağın hanımıyla yardımcıları rahatsız olmuşlarsa bağışlanmalarını temenni ederler. Misafir hanımlar ise hizmette bulunanlara birer mendil içine bağlanmış bahşişlerini takdim ederler. Lohusa Hanım'a selamlarını bırakarak çıkarlar. Lohusa Hanım hamama götürülmeden bir pazartesi günü çocuğun besmeleyle tırnakları kesilir, sonra çocuğun eli pederinin para kesesine sokturulur, alabildiği kadar para dadısına, sonra alabildiği kadar para süt ninesine, onlar yoksa alabildiği kadar para fakirlere sadaka olarak ikram edilir. Cömertler arasında başlayan cömert hayat, Anadolu'da böylece cömertçe yaşanır ve öylece sona ererdi. Anadolu İrfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Eyüp aleyhisselam.
1: Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a,

0: Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik, kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesine hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Kulumuz Eyyub'u de hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O, Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine mutlu olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil, Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Saniyede Edebiyat.
2: Anonim nedir? Anonim, yazarı ya da söyleyeni unutulmuş, halka mal olmuş sözlü veya yazılı ürünlere verilen ad. Bu tür eserler artık bir kişiye değil, toplumun ortak hafızasına aittir. Halk edebiyatının en zengin tarafı da budur. Sözü söyleyen unutulur ama söz yaşamaya devam.

0: devam eder. Etimolojik olarak kelime Fransızca anonim kelimesinden gelir. Kökeni ise eski Yunanca anonimos kelimesidir. Anlamı ise isimsiz, adı bilinmeyendir. Anonim ürünler halk arasında doğar, dilden dile geçer, kuşaktan kuşağa aktarılır. Kimi araştırmacılara göre halk edebiyatının özü zaten anonimliktir. Çünkü bu eserlerde bireysel bir sanatçı değil, kolektif halk ruhu konuşur. Bu türün örnekleri arasında ninniler, maniler, bilmeceler, atasözleri, efsaneler ve türküler yer alır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men tevabba'a fe ahsenel vudu'a." Kim abdest alırsa ve abdestini güzel yaparsa, güzel alırsa, yani onun hakkını vererek, farzlarına, sünnetlerine, adabına riayet ederek alırsa bu abdestini, dikkatli bir tarzda, sonra sümme rafa basarahu ile sema, sonra gözünü göğe diker de şu sözleri söylerse: "Fekale eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu." Bildiğimiz bir söz, kelimeteyni şehadeteyn, Allah'tan gayri ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına, onun tek olduğuna şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim manasına gelen kelimeteyni şehadeteyn. Bunu söylerse güzel abdest aldıktan sonra ne olur? Fütihat lehu semaniyetu evvabil cenne. Cennetin 8 kapısı buna açılır. Yedhulü min eyyi haşa. Neresinden isterse oradan dahil olur.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Cin, Müzemmil ve Müdessir surelerini dinleyeceksiniz.
3: Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat suresinin 50

6. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede, cinlerden bir grubun gelip, Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi, Allah hakkında gerçek dışı, yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu, biz de insanların ve cinlerin, Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki, insanlardan bir takım erkekler, korkulu durum ve yerlerde, bir takım erkek cinlere sığınırlardı da, onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi, doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi, bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki, yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini, Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar, doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder
emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et, ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz, senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece, ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök, o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun, farz namazı da hakkıyla kılın.
zekatı verin.

0: ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o Velid bin Muğire Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarına çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara, sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki, biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Cin, Müzemmil ve Müdessir surelerini dinlediniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşürmesinden sana sığınırız.

0: boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Nalan Soydaş Engin, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hilal Hocam.
1: Bugün kendi uzmanlığı fizik tedavi ve rehabilitasyon olduğu için daha çok yaşlılarda yaşlı sağlığının, kas ve kemik sağlığı ve bunun yaşlı açısından önemini konuşacağız. Kendisine katkısı için en baştan teşekkür ediyorum programa katkısı için. Nalan Hocam, yaşlanırken kas ve kemik sağlığımızda ne gibi değişiklikler olmakta? Kadın ve erkek olarak fark var mı? İkisi aynı anda mı kas ve kemik değişiklikleri yaşıyor? Biraz bu konuyu bahsedebilir misiniz?
2: Tabii hocam, şimdi yaşlanma doğal bir süreç. Hani bu hayatımızın bir parçası. Bu süreci aslında iyi bilmek gerekiyor. Ona hazırlanmak gerekiyor. Ki bunun da bize çok faydaları var. Yani fiziksel faydalarının dışında da faydaları var. Belki onlardan da bahsedeceğiz. Ana değişiklik nedir diye düşünecek olursak yaşlandığımızda, hücrelerimizin içinde mitokondri dediğimiz bir yapı var. Bu yapı enerji üretiyor. Bu yapı yavaşlıyor. Bazı mitokondriler, bazı hücrelerde de sayı olarak azalıyorlar. Yani dolayısıyla kişi yaş alırken yavaş yavaş enerji üretimi de azalıyor. Bu hücreyi etkiliyor. Bizim konuştuğumuz sistemler, kas ve iskelet sistemi, kemikleri daha doğrusu düşünecek olursak, kemiklerde de yapımlar azalıyor. Yıkımlar ve yine süreç bir miktar ilerlemeye başlıyor. Ve tamirler de biraz daha az oluyor. Yani genel olarak hani buna dayandırabiliriz. Kemiklerimizden bir takım kayıplar var. Normalde insanda bir döngü var, biliyorsunuz, yapım ve yıkım döngüsü. Gençken yapımlar oluyor. Kemik yapılıyor, kas yapılıyor. İşte dışarıdan besine enerji alınıyor. Hep üzerine konuyor ama yaşlılıkta bu süreçler yavaşlıyor. Biraz da tersine dönüyor. Daha çok hani beslenmeyle de ve yaşam şekliyle de ilişkin olmakla beraber

0: beraber onlara da yine geliriz. Şimdi kadın ve erkek arasında ana farklılık tam da bu yaşlılık döneminin hani başlangıcı olarak kabul edebilen yaşlarda oluyor. Kadınlarda menopoz önemli bir olay. Kadının işte yumurtalarının tükenmesi, o döngünün bitmesi ve beraberinde östrojen dediğimiz çok önemli bir hormonun vücuttan azalarak çekilmesi. Bu östrojenin kemik yapımını arttırıcı veya daha doğrusu yıkımını engelleyici bir etkisi varken bu etki ortadan kalkıyor. Dolayısıyla özellikle menopoz döneminde ilk bir yıl içinde kadınlarda yıkım hızla gelişebiliyor. Sonrasında bir kararlılık noktasıyla gidiyor. Yani hep aynı hızda yıkılmıyor. O yüzden hani premenopoz dediğimiz menopozdan önceki ölçümler, menopoz sırasındaki yıkımın şekline, hızına vesaire bakmalar önlem almayı kolaylaştırıyor. Buradan hemen herkese o dönemde muhakkak bir kemik ölçümü yaptırıp hekime başvurmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Erkeklerde de testosteron azalıyor biliyorsunuz hormon olarak. Testosteron da kadınlarda nasıl östrojen daha çok kemikle ilgili ise testosteron da biraz kasla ilgili. Erkeklerde de kemik erimeleri de yine oluyor. Fakat kas erimesi biraz daha ön plana çıkıyor diyelim. Daha fazla oluyor kadınlara göre olabiliyor. Yine bu da yaşam şekliyle, beslenmeyle vesaire de tabii bağlantılı. Erkeklerde süreç sinsi ilerliyor. Bu sinsinin altını çiziyorum. Çünkü bazen fark edilmiyor. Hatta kemik erimesi bile fark edilmiyor. Ve böyle benim başıma gelmiştir. Yani bir hekim hastam vardı. -4,5 dediğimizde onu ölçüyoruz biz.
1: Evet.
0: Kırık riski olabilecek aralıkta o kadar fazla kemik erimesi var ve sadece şunu fark etmiş. Uzun palto giyiyordu. Paltonun boyu sürekli yere yaklaşıyor. Ben kestiriyorum vesaire gibi şikayet de buydu. Yani herhangi bir ağrı veya başka fark ettiği bir şey yoktu. Dolayısıyla erkeklerin bu olayın sinsi olarak ilerlediğini bilmesi gerekiyor. Onların da arası aslında hani bu dönemlerde bir en azından bir kere bir yaptırıp kemik yoğunlukları ne durumda görmeleri doktorla bunu paylaşmaları iyi olur diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim. Hocam aslında her yaş grubunda fiziksel olarak aktif olmak önemli ama bu bahsettiğiniz kas ve kemik sağlığı açısından hatta ruh sağlığı açısından kalp sağlığı açısından sizce yaşlılıkta fiziksel olarak aktif olmak önemli midir?
0: Ya çok önemli. Yani şöyle fiziksel aktivite bazen polikliniklerde hastalarla karşı karşıya geldiğimizde hani fiziksel aktivite önerdiğimizde hani kilo o kadar da fena sayılmaz diyorlar ama biz kilo vermek amaçlı değiliz. Gerçekten de bu sistemi ayakta tutmak için yani biraz şöyle düşünün. Yaş almakla beraber bazı sistemler biraz negatife doğru gidiyorken bunu biraz yavaşlatmak, biraz üzerine bir şeyler ne koyabiliyorsak ona bir bakıyoruz. Kası hedeflemek, kası güçlendirmeyi hedeflemek her zaman daha verimli sonuçlar getiriyor bize. Çünkü kası kaç yaşında olursanız olun doğru bir şekilde güçlendirme egzersizi yaptığınızda güçlendirebiliyorsunuz. Kas ve kemiğe de tabii bir miktar faydası oluyor. Kasları güçlü tutmanın sadece hani kas kitlesi açısından değil, işte ne bileyim dolaşıma faydası var. Özellikle bacak kasları, bacağın arkasındaki kaslar, ikinci kalp vesaire deniyor. Yani pompalamaya çok yardımcı oluyor. O kaslar yaş alırken mesela zayıflarsa pompalamaya olacak katkısı da olmayacağı için kalbin yükü artacaktır vesaire. Yani buradan düşünecek olursak biraz kalp damar sistemine de katkısı oluyor. Dengeye çok katkısı oluyor. Dengeye katkısı olursa işte düşmeler engelleniyor. Oradan gelebilecek bir takım işte kırıklar gibi riskli durumlardan kaçınılmış oluyor. Dolayısıyla hem kemik yoğunluğunu bir miktar azalmasını engellemek, bir miktar yine güçlendirmek, çünkü güçlendirici egzersizler de var. Kasları yine güçlendirmek için biz fiziksel aktiviteyi çok öneriyoruz. Ben hep hastalarıma diyorum ki yaşlılığın bazı tuzakları var. Yaşlılık değil mi? Yaş alırken bazı tuzaklar var. Bunlardan bir tanesi hareketsizlik. Yani bir şey bekle. Mesela bana bir şey yapsınlar, bana bir şey getirsinler değil. Yani mümkün olduğunca hareketli olacağız. Mümkün olduğunca ne yapmıyorsa, oturuyorsak, hiç kollarımızı yukarıya kaldırmıyorsak bu bir sıkıntı. Yani yaptığımız gün içindeki yoğun olarak eklemlerimizi nasıl kullanıyorsak biraz onun tersi yönünde de bazı hareketler yapmamız gerekiyor. Bunu belki daha sonra tekrar açabiliriz. Yani en azından bir yürüyüş muhakkak yapılması gerekiyor ama bunların da usulleri var. Yani işte usulüne uygun yapılmayan egzersizler de bazen bize bu kişileri yaş alırken hasta olarak getiriyor. Çünkü artık sistemler, eklemler vesaire böyle paldır küldür özensiz yapılacak hareketleri, yoğun yapılacak egzersizleri kaldırmıyor. Usulüne uygun egzersiz yapmak, böyle sakin olmak, eklemlerimizi vesaire böyle ritmik bir şekilde, ahenkli bir şekilde hareket ettirmek her zaman faydalı ve kazandırır bize.
2: Söylediğiniz gibi böyle tedricen artırılmış yürüyüşler, egzersizler gerçekten önemli. Bir anda biraz önce söylediğiniz gibi dengeyle gitmek önemli.
1: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
2: O zaman Nalan Hocam, yaşlılıkta kas, kemik ve tabii ki eklem sağlığını korumak için hem böyle bir hani egzersiz reçetesi gibi, bu tabii ki kişiden kişiye değişecek ama tabii ki bir fizyoterapistle, bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmenin gerekeceği hastalıklar da olur ama genel olarak özetlemek gerekirse ne tarz egzersizleri nasıl yapsın yaşlılarımız sağlıklı aktif bir yaşlanma için, bir de tabii bununla ilişkili olarak gıda kısmına da, beslenme kısmına da değinebilir misiniz?
0: Tabii. Yani şöyle bizim mesela sadece yürümek, hani yürümek de tabii çok güzel. Özellikle yürümek deyince hemen burada tekrar olacak ama önemli olduğu için söyleyeyim. Yani böyle uzun yürüyüşler. Mesela bizim hastalarımız bazen geliyor, bir saat yürüdüm diyor. Peki sen bir saat yürümeye alışık mısın diyorum. İşte bundan sonra bir saat yürümeye karar verdim. Hayır, öyle başlatmıyoruz. Çok azdan başlatıyoruz. Hatta bazen çok hareketsiz kalan kişilere 5 dakika, 10 dakika böyle çok çok az yürütüyoruz. Evde, koridorda bile yürüyebilirsiniz. Zamanla üzerine böyle 5, işte 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika vesaire koyar. Aslında bir yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. Bizim özellikle kas kitlesini geliştirmek ve artı kemik yoğunluğunu da arttırmak için önerdiğimiz egzersizler genellikle dirençli egzersizler dediğimiz egzersizler. Yani şöyle mesela bu şeyler var, lastikler var, renkli lastikler, terabant deniyor, işte pilates lastikleri vesaire deniyor. Onları çekmek bir dirence karşı, işte ne bileyim vücut ağırlığıyla yapılacak mesela yerde şınav yapamaz kişi ama duvara doğru ellerini dayayıp o tarz vücudunun ağırlığıyla yapacağı direnç egzersizlerini öneriyoruz. Bunları sayı olarak azdan başlatıyoruz ama yavaş yavaş muhakkak arttırmak lazım. Burada istikrar çok önemli. Yine ve bunları yaparken, egzersizleri yaparken hani strateji olarak söylüyorum, beslenme gerçekten de sizin söylediğiniz gibi çok önemli. Hani siz proteini almıyorsunuz yeteri kadar diyelim, su da içmiyorsunuz, ondan sonra işte dolaşımla ilgili sıkıntılar var, enerjiye dönüşecek yapı taşları vücudunda az, beslenmenizde bir takım sıkıntılar var. Çünkü yani bu egzersizlerden alacağınız verim de ona göre az olur. Özellikle egzersizlerden sonra mesela protein alabilir kişi. Biraz bir egzersiz programı yapar. Sonrasında işte yoğurt, yumurta vesaire gibi böyle proteinli bir şey tüketmesinde, egzersiz sırasında nasıl hamilelere böyle çok önemli söylüyorsak, yaşlılara da yine çok önemli söylüyoruz. Yanınızda muhakkak bir su şişeniz olsun ve böyle susamayı beklemeyin. Az az az az içerek suyunuza egzersizinizi öyle yapın. Yine bu dönemde vücutta hafif bir yangın oluyor. Böyle hani iltihap kelimesi biraz mikrobik içinde o mikroplardan falan bağlı bir tanım olduğu için yangı demek daha belki doğru, enflamasyon. Bunları da azaltmak için beslenmemizin içine işte bir miktar böyle sebzeler vesaire koyacağız. Balık koyabiliriz. Balık vahvıları yutabiliriz. Omega 3 alabiliriz vesaire. Bunlar da yine yani egzersizin de verimini arttıracak, iyi sonuçlar almamızı yardımcı olabilecek stratejiler. Biz genel olarak eklem hareket açıklığı egzersizleri bir kere muhakkak öneriyoruz. Yani mesela her sabah kalktınız, muhakkak boynunuzu, yani selam verir gibi omuzlarınıza bakarak, hafif yukarıya bakarak, lütfen çok arkaya doğru atmayın. Yani herkesin bir miktar kireçlenmesi oluyor ve arka taraftan işte sinirler, damarlar vesaire bir şeyler geçiyor. Böyle kafanız ani hareketlerle asla hareket ettirmiyorsunuz. Yavaşça, ahenkli bir şekilde hafif yukarı bakarak, omuzlarınıza bakarak vesaire boynunuzu, hatta ben diyorum ki her sabah 7 defa omuzlarınızı arkaya çevirin. Hani bir sayı olsun da odaklanalım diye 7 defa ön tarafa çevirin. Duruş çok önemli. Herkesin yıllar içinde maalesef geliştirdiği bir takım duruşla ilgili problemler oluyor. Omuz başları öne düşüyor, kafa öne geliyor vesaire. Bunları bir miktar, ya da karın böyle öne doğru torbalaşıyor. Kadınlarda ve erkeklerde oluyor. Bu da omurgaya binen yükü arttırıyor. Biz omurgaya binen yükü de azaltmak istiyorsak, o zaman ne yapıyoruz? Karın kaslarımızı içimize doğru çekerek, ama nefesimizi tutmadan lütfen. Çünkü nefes tutmakta ayrı bir sıkıntı. Egzersiz yaparken ve diğer durumlarda nefes almayı gün içinde unuttuğumuz çok oluyor. Bu bizim için önemli bir şey. Her seferinde nefes alıp vermeyi de dikkat ederek karnımızı içimize çektik, dik durmaya çalışıyoruz. Bu yine akciğerimizi bir miktar açıyor. Kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hafif esniyoruz, hafif yanlara, yukarıya doğru vesaire. Bunları yaptığımızda bu sistemler en azından olması gerektiği gibi çalışmaya başlar, sıkışmaz. Bunları yapmaya çalışmak lazım gün içinde. Yürüyüşler yine dedim. Bir de biraz bu noktada egzersiz dozunu ve artı egzersizleri, daha böyle bize özel egzersizleri öğrenmek için bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmekte fayda var. Çünkü biz çok önemli, hani dizinde bir problem var, muhakkak spesifik her gün diz egzersizi yapsın istiyoruz, ya da kalça egzersizleri, ya da işte kor dediğimiz orta bel, karın vesaire egzersizlerini istiyoruz. Bunlara da muhakkak şey yapmak lazım, almak, bunları rutine koymak lazım. Şimdi yaşlılık dönemi şöyle oluyor, insanların bazı alışkanlıkları oluyor. Yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmak lazım. Bu beslenme anlamında, ne bileyim işte duruş anlamında olabilir, nefesi tutmamak şeklinde olabilir, bir egzersiz programı olabilir. Böyle hastalarım var, yani geliyor mesela, diyor ki ben her sabah yataktan kalkmadan şunları şunları yapıyorum, doğru mu? Gerçekten çok güzel hareketleri var, bazılarını öyle yapma böyle yap vesaire diye düzeltiyoruz. Ama bu yaşlılık dönemi eğer alışkanlık olarak oluşturulmuşsa kişiye çok faydası oluyor. O yüzden hani ilerlerken, yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmamız lazım. Hani doğru bir beslenme şekli, doğru bir fiziksel aktivite şekli. Asla istemediğimiz şey oturmak. Yani yaşlıyım, kıdemliyim, oturacağım, bana hizmet edilsin. Bu bir tuzak, bunu unutmayalım. Bir de tabii şu var, bazı şeylere yaklaşım, yani yaşanırken işte kireçlenme diye Türkçe'de tabir ediyoruz, ama biliyorsunuz hani bunun aslı kemik eklem iltihabı şeklinde, yani kıkırdak hasarlarının üzerine bir takım yapılanmalar oluyor. Onlar da tam aslı gibi olmuyor. Bazen işte bir çıkıntılar vesaire, kıkırdak hasarının etrafında gelişen ödemler, şunlar bunlar, kişide ağrı yapıyor. Ağrıya ve bu tarz değişikliklere yaklaşımımız da çok önemli. Yani biz bunları, eğer bu konuda paniklersek, paniklemek de ve kabullenmemek de ve süreçle ilgili hiç bilgi sahibi olmamak da bunlarla baş edememeyi maalesef getiriyor. Böyle çok panikle değişik değişik yerlere başvuruyor insanlar, değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar vesaire. Önce bir sükunetle olayı karşılayıp ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Mesela bu çok faydalı bir program. Sonuçta bu tarz şeylerle, hani bu süreçte nelerle karşılaşabiliriz? Hepsinin bir karşılığı var. Ağrı bir miktar olabilir kişilerde. Bu nereye kadar tedavi edilir? Nereye kadar buna uyumla azaltılabilir? Bunu hekime de danışarak yine bir strateji oluşturarak ilerlemek gerekiyor. Eğer kişi sürekli Bu tarz ufak tefek ya da bazen de büyük oluyor. Ağrılarda ve belirtilerde korkup paniklerse bu sefer de şöyle oluyor. Ağrı da farklı bir şey. Yani ağrı algılaması bir tek hasarla doğru orantılı değil. Yani bu da çok bizim başımıza geliyor. Korkuyor. Ben öyle mi oldum, böyle mi oldum, başıma şu mu geldi, şuradan felçimi geçireceğim, yürüyemeyeceğim vesaire. Bu sefer beyin bu paniklediği ve korktuğu şeyleri sanki olmuş gibi algılayıp ağrının üzerine koyuyor. Yani ağrı birken daha da fazla artıyor. Bir kere bu kişileri biraz sakinleştirmek, olayı iyi açıklamak evet. gerekiyor. Burada da yine bize de hekimlere de çok iş düşüyor hocam. Buyurun, sözünüzü kestim.
2: Yok, estağfurullah hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Nalan hocam. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz. Ben sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak sağlıklı bir kasa sahip olmak, yaşlanırken sağlıklı kemik yapısına, eklem yapısına sahip olmak için zaten çok daha önceden aktif bir hayat yaşıyor olmak ya da düzenli fiziksel aktivite, fiziksel egzersiz yapıyor olmayı anlıyorum. Ama şu da var, hani bazen öyle oluyor ki tamam demek ki önceden başlayacaktık, başlamamışım, kalsın, o da değil. Yaş kaç olursa olsun, hangi hastalıklarla bir yandan mücadele ediliyor olursa olsun, bir yandan bununla ilgili başka aktiviteleri de planlamak gerekiyor. Ama hastalıklar eklendiği zaman sanırım bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp kas ve kemik sağlığını zora sokacak herhangi bir tıbbi durum var mı önce kontrol edip ona göre belki egzersizler önerilebilir. Ama sağlıklı bir yaşlı, söylediğiniz gibi, hem zaten öncesinde de aktif olmalı fakat sonrasında da bu aktivitesini bırakmamalı. Ben anladım. Ayrıca nefesle ilgili söyledikleriniz de çok önemliydi. Ben de bir şöyle bir güzel bir nefes aldım siz ondan bahsedince. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
2: Son söylemek istediğiniz varsa saygıdeğer hocam, onları alalım.
0: Hocam şöyle, ben bir an son olarak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani hani bir kavram var ya, biraz insanların gündeminde şimdi, anti-aging, yaşlanma karşıtı. İşte şu ilaç, şu şey yiyecek, anti-aging vesaire, böyle insanların kafası da böyle formatlanıyor. Buradan baktığımızda yaşlılık böyle bir sorun, yani şu modern dünyada bir sorun, bir hastalık gibi algılanıyor. Bu da işte biraz önce söylediğim korkuları getiriyor ve kişi başına gelen bazı yaşlanma sürecinde olan şeyleri de kabullenemediği için bunlara doğru karşılıklar da veremiyor. Şimdi yaşlanma sanatı ya da başarılı yaşlanma diye başka bir yaklaşım var. Bence biraz burasından olaya bakmamız gerekiyor. Yani bu yaş alırkenki dönemlerde, yaşlılık hatta döneminde çok güzel kazanımlar da var. Bunları da algılayabilmek gerekiyor. Yani insanda böyle daha güzel, daha derin bir sükunet oluyor. Daha bazı hazlar azalmış oluyor. Bazı şeylerin kıymetini daha çok biliyor. Evet. Bazı duyguların, bazı paylaşımların vesaire. Böyle geçmişi daha güzel tefekkür edebiliyor. Gelecekle ilgili çıkarımları daha güzel yapabiliyor. Çünkü hani olumsuz böyle karıştırıcı faktörler aradan çekilince böyle olan kişilerde hocam daha böyle olumlu bir bakış açısı oluyor. Kişi hatta bu panik ve sinirlilik haline, bir depresyon, yazlık vesaire, mutsuzluk haline bırakıp da bunun tadını çıkarmaya başladığında bir de gevşiyor. Bu gevşemesi de bizim fizik tedavi uzmanları için o kadar olumlu bir şey ki, yani kaslar kasıldığında dolaşımı bozuluyor, kısalıyor, duruşu bozuyor vesaire. Tam tersine düşünün. Böyle siz barışıksınız kendinizle, vücudunuzdaki olan değişikliklerle, zamanla gevşediniz, olgunlaştınız, çevrenize bir kere çok fazla katkınız olur. Yani mentor gibi bu insanlar böyle hani gidip danışılabilecek insanlar oluyorlar. Bakış açıları çok genişliyor, çok güzel oluyor. Yaşlı kişileri bu anlamda, yani eğer kişi bu şekilde yaklaşmasa da çok güzel değerlendirmek lazım. Yani hani onlardan çok şey de öğrenebiliyoruz gerçekten de. Bir de yaşlı olan ya da yaşlanmakta olan kişilerin çevresindeki insanlar için bir şey söylemek istiyorum. Yaşlılık da insanların yine duygusal ihtiyaçları oluyor. Özellikle benim altını çizmeye çalıştığım şey temas da çok insanlarda. Biliyorsunuz hormonları işte prolaktini vesaire gibi böyle vücutta ya da diğer dopamine şunu bunu arttırıyor. Yani iyilik getiren hormonları. Yaşlılarımıza böyle çok sıkmadan tabii ki kaburgalarını kırmayalım. Ve sarılalım, ne bileyim elini öpelim, şu bu, yani onların gözünün içine bakalım, konuşurken bir şey soralım, gündemde tutalım, yok saymayalım, bir şey yani sorulduğunda, danışıldığında toplumun içinde var olduklarını hissettirdiğinizde emin olun ağrıları da dahil olmak üzere birçok konuda bu yaşadıkları olumsuzluklar azalacak ve daha verimli insanlar olacak. Yaşlanan kişiler de lütfen hepimiz biraz daha çevremize, topluma katkıda bulunalım. Yani hayatın anlamı bu. Her anlamda düşünsel olarak olabilir, ne bileyim fiziksel olarak olabilir. Bu da mutluluk getiriyor. Sosyal ilişkilerimizi ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz siz de çok iyi biliyorsunuz hocam, bu konuda çalışıyorsunuz. Yani sosyal ilişkileri iyi olanlarda süreçler çok daha kolay, çok daha kaliteli geçiyor. Çevremizdeki arkadaşlarımızla, ailemizle hep beraber biraz bedenimize dikkat ederek, beslenmemize dikkat ederek bu süreçleri güzel bir şekilde olgunlukla ve sükunette geçirmeye çalışalım inşallah diyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok güzel bir program, verimli, keyifli benim açımdan da oldu. Umarım katkısı da çok olur.
0: İnşallah.
2: Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı günler dilerim.
0: Hayırlı günler hocam.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği,

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de İlk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup, şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle cumartesi günü duaları.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adı.

0: adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki, kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.''

0: buyurdu: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
0: Davud dedi ki: Kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا

0: يؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün.

0: Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Vallahu yukaddiru leyle ven nehâr. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Selam ve hürmetlerimizi ileterek başlatıyoruz programımıza. Hoş geldiniz. Malumunuz evlilik en kadim ve en kutsal müesseselerden biri. Elbette herkes mutlu olmak için evlenir. Mutlu başlayan bir evliliği mutlu devam ettirebilmek için nelere ihtiyaç vardır? Mutluluğumuzun niteliğini ne belirler? Eşlerin hangi alanda beceri kazanmaları gerekir ki mutlu evliliğe ulaşabilsinler? Mizaç farklılıkları da evliliklerde sorun olabilir mi? Ve birlikte yaşamaya başlamanın zorlukları nelerdir? Bu zorlukları nasıl aşabiliriz? Bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli bir misafirimizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Tıp doktoru ve psikiyatrist Sayın Profesör Doktor Medaim Yanık bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyiyim efendim.
1: Mutlu evlilik dedik değerli hocam ama öncelikle isterseniz mutluluk kavramı üzerinde duralım. Mutluluk ne demektir? Nasıl sağlanır? Evet. Mutluluk kavramına yüklediğimiz manalar nelerdir?
2: Aslında ben mutluluk kavramına inanıyorum. Bazı insanlar mutluluk kavramının aşırı kullanıldığına dair eleştirilerde bulunuyor. Haklılar. Mutluluğu böyle mutlak bir hedef gibi edinmeye karşı bir eleştiri var. Orada da bir hak var.
1: Evet.
2: Çünkü mutluluk aslında bir sonuç gibi bir şey.
1: Evet.
2: Yani ben çoğu zaman mutlu evliliklerin 7 özelliği diye bir kitabım, programım
1: evet.
2: var ya, onu iyi evlilikler mi diye sürekli bir gerilim yaşadım aslında. Ben mutluluğu iyi evlilikler olarak çoğu zaman düşünüyorum ama mutlu çok daha güçlü bir kavram. Örneğin diyelim ki insanlar evlendiği zaman genellikle evlilik töreninde hem bu dünyada hem öbür dünyada saadet, mutluluk dilenir. O yüzden mutluluk karşı olabileceğimiz bir şey değil. Ama mutluluk tanımını derin yapmamız gerekir.
1: Evet,
2: mutluluğu artık sadece bedensel hazlar üzerinden algılayan yaklaşımın yetersiz olduğunu biliyoruz. Mutluluk alanındaki çalışmaların çoğu mutluluğun birçok şeyin bileşimi olduğunu söylüyor. Örneğin pozitif duygular, keyif, neşe, bunun bir parçası ama diyelim ki anlamlı bir iş yapmış olmak, insanlarla olumlu ilişkiler kurmuş olmak, hayatta bir şeyleri başarmış olmak, değerli bir şeyle beraber onun peşine gitmiş olmak,
1: evet.
2: bunlar da mutluluğun parçası. Eğer bunlar olmadığı zaman tek başına bir haz üzerine dayanan şey kesinlikle bir mutluluk değil. Çünkü insan bedeni haz almada sınırlı bir yapıya sahip.
1: Evet.
2: Hatta termostat özelliği dediğimiz bir şey var. Eğer diyelim ki çok fazla bir para kazandınız, elinize bir diyelim ki piyangodan para geldi, ruh haliniz biraz yükseliyor, 6 ay sonra eski haline dönüyor. Buna termostat etkisi diyoruz.
1: Evet. Biz mutlulukla haz ilişkisi karıştırıyoruz galiba.
2: Aynen öyle.
1: O anlık mutluluk diyebilir miyiz?
2: Anlık mutluluk, anlık tat, anlık haz, anlık zevk. Bunlar eşit değildir mutlu olmak. Bunlara karşı olmamız gerekmez. Bizim dinimiz keşiş hayatı öneren bir din değil. Yeryüzünün tadlarından tad almayı engelleyen bir din değil.
1: Evet.
2: Ama tadları hedef almak, hazların içinde boğulmak, ondan ibaret bir dünya görmek, beden doyumları zevklerine sıkışıp kalmayı eleştirir.
1: Hem hoş görmediği gibi bunların sonu da gelmiyor. Buhrandaki evet. insan bir sonrakini daha çok hedefliyor. Yanlış yerlere yönelebiliyorlar.
2: Evet. O yüzden biz mutluluğu eğer daha geniş anlamda kullanırsak, örneğin anlamla beraber, hayatın anlamıyla beraber, insanın aşkın bir şeyle beraber,
1: evet.
2: güçle beraber, yeryüzünde kıymetli değerli bir şeyler yaparak başarı olmakla beraber, insanlarla güçlü hayırlı ilişkiler kurmak üzere olarak beraber bunların parçasına, toplamına bir iyilik hali, bir mutluluk dersek böyle bir mutluluk kabul edebileceğimiz
1: evet.
2: bir mutluluk olur.
1: Peki evlilikte bu güçlü ve hayırlı ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek mümkün müdür? Bunun ilkeleri nelerdir? Neler evet. söylersiniz?
2: Mümkündür,
1: hocam?
2: Mümkündür. Evliliklerde mutlu bir evliliğin mutlu olarak başlayıp mutlu olarak sonlanması gayet mümkündür. Modern dünya evlilikler konusunda oldukça pesimist bir halde. Aslında bir evlilik olduğunda, bir evliliklere toplu

0: baktığımızda her şey var. Evlilik öyle bir şey ki insan için, iki insan için, bir aile için, hatta daha geniş aile için en büyük acıları ve en büyük neşeli, keyfi, mutluluğu üretme kapasitesinden sahip bir şey. Evlilikleri böyle bir spektrum gibi, çan eğrisi gibi veya bir iki uç gibi düşünürseniz, evet, bir uçta oldukça kötü evlilikler. İki kişiye, çocuklarına, aileye büyük dramlar, acılar, şiddet içeren bir evlilikler var. Onun yanında iyi olmadığını, iki tarafın mutlu olmadığı evlilikler var. Orta şeker idare eden evlilikler var. Oldukça mutlu hisseden evlilikler var. O yüzden evlilik dediğimiz zaman tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama aşağı yukarı insanlara evliliğinizden memnun musunuz diye kesitsel olarak sorsak %60'ı ağırlıklı olarak evet diyor. Bir %10'u berbat düzeyde bir şeyden bahsediyor. Şimdi problem şu, o berbat olan %10 sürekli gündemimize getiriliyor.
1: Maalesef.
0: Televizyonlar onları çıkarıyor, gazetelerde onlardan, çünkü bunlardan ses çıkıyor. Eş kendi arasında keyifli keyifli yaşıyor. Kavgalı eş gece kavga ediyor, bağırıyor, komşu
1: rahatsız oluyor.
0: Karakola
1: aksediyor.
0: Gazeteye düşüyor, içinden şiddet ürüyor, mahkemeye düşüyor, o istatistikleri etkiliyor. O yüzden aslında mutsuz evlilikler kadar mutlu evlilikler de var. Ayna karşılığı gibi. Ama mutsuz evliliklerden çok fazla ses çıkıyor. Mutlu evliliklerden pek ses çıkmıyor. O yüzden hani bunun kesinlikle bir sosyal sorumluluk olarak tam resmi görmek için bütün haliyle göstermemiz lazım.
1: Parametremiz sesin çok çıkması olmamalı.
0: Olmamalı. Diğerini göstermek kolay değil. Bunun için ben diyelim ki kadın programların bir kısmında mutsuz evlilikleri, eşleri çıkarıyorlar ya, ben de gideyim onların tam zıddını. Türkiye'nin değişik sosyoekonomik düzeylerinde, kuzeyinde, güneyinde, batısında, doğusunda bunları bulayım, onlarla konuşayım. Türkiye'nin değişik yerlerinde kendi aralarında uyumlu, merhametli, keyifli, birbirini destekleyen, eşimi buldum bir yere gideceğim, yok çok şükür diyen böyle çiftler bolca var. Nadiren bulunan bir şey değil. Ama onlardan ses az çıkıyor.
1: Bizim hem dinimizin hem de kültürümüzün gereği hayrı çoğaltmak için hayrı söylemekte fayda var. Şerden uzak durmak gerekiyor. Bunu dile getirmemek gerekiyor.
0: Bu bizim dinimizin bu yaklaşımını bugünlerde dile getirmek, ifade etmeye o kadar ihtiyacımız var ki.
1: Evet.
0: Yoksa toplumun her kesimine karşı bir sinizm, bir negativizm oluyor.
1: Maalesef.
0: Yani dünya günlük gülistanlık değil. Acılar var, uyumsuzluklar var, çatışma var. Ama aynı zamanda uyum da var, güzellik de var. Biz toplam resmi görelim, bir aldatmaya gerek yok.
1: Bu paranoya oluşturmak kimin işlerine geliyor olabilir ki hocam? Bu pompalanıyor, destekleniyor, finanse ediliyor.
0: Muhtemelen bu sorunun birkaç cevabı var. Hani kolay bir cevap değil. Niye kötü olan daha fazla? Bir, kendiliğinden kendini ifade ediyor.
1: Evet. Yani yaymak sizin için çabaya gerek yok.
0: Sesi çıkıyor. Şimdi diyelim ki mutlu bir aileyi bulup aramak gerekiyor. Mutsuzlar direkt karşınıza geliyor.
1: Onlar buluyor sizi.
0: İkincisi için entelektüel bir çaba gerekiyor. Güzel, pozitif olanı açığa çıkar. Kötü olanın mikrofonu uzattığınız anda kendisinden geliyor zaten, bir
1: dökülüyor
0: şey yok ki.
1: Kendiliğinden.
0: Bir de muhtemelen medya dünyasında şöyle bir varsayım var. İşte kötü olan daha dinlenir, merak uyandırır. Bilemiyorum yani onu, ondan emin değilim, test etmem lazım ama insanların meraklı bir tarafının olduğu kesin.
1: Evet.
0: Ama acaba iyi ve pozitif öyküler biz ortaya koyduk da yeterince dinlenmedi mi? Yani bunun için en azından yüksek prodüksiyonu olan profesyonellerle çekilmiş, iyi emek vermiş pozitifleri yaptık da olmadı dememiz lazım. Çünkü pozitif olanlar küçük bütçelerle belgesel tarzında
1: daha dar kesimde,
0: işliyor.
1: Evet.
0: Büyük emek çalışmıyor. Bu hani şuna benzer. Mesela yakın zamana kadar iyi cami yapılmıyordu. Niye yapılmıyordu? Kardeşim, Osmanlı döneminde cami yapan kişi memleketin en zengin oluyordu. Padişahı veya kızı kadını oluyordu. En büyük mimar camiyi yapan oluyordu. En güzel yer onun için tahsil ediyordu. O yüzden de en camiler güzel oluyordu. 60'lı yıllardan olan camiler niye güzel olmuyor? Memleketin kötü yerine yapılıyor. Bütçesi olmuyor. Arkasındaki gariban amcalar kendi şeyiyle yapıyor. Yaptıkça yapılıyor. En iyi mimarlarla çalışıyor. En iyi mimarlar gökdelen yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda camiler iyi olmuyor denebilir mi? Olması gereken hiç şeyler yok. Bence pozitifin yayılması meselesinde de benzer bir durum var. Pozitifi yayabilecek bir stratejik akıl, bunu yürütebilecek ekip, bütçenin lazım.
1: Sizin mutlu evlilikle ilgili birçok akademik çalışmalarınız var, tecrübeleriniz var. Yine bunun ışığında

0: Elbette biz program olarak sorun odaklı olmaktan ziyade çözüm odaklı olmayı istiyoruz ama sorunu çözmek için tespitler gerekiyor. Evet. Mutlu evlilikte en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir ki onları bertaraf edip o huzurumuzu, mutluluğumuzu daim olsun?
1: Benim kanaatim evliliklerde 7 tane mesele var. Bu 7 tane meselede eşlerin nasıl olduğu mutsuzluk veya mutluluğu gösterenlerden ana şeyler bunlar. %90'ını izah ediyor benim kanaatimle. Bir, eşler birbirlerine ve evliliklerine nasıl bakıyor? İyi olmayan evliliklerde eşler birbirlerini olumsuz atıflarla görüyorlar. Birbirlerini kötü olarak görüyorlar. Hatalı, kusurlu olarak görüyorlar. Evliliklerinde şanssız, kötü bir evlilik, acaba boşansam mı havasındalar. İyi evliliklerde ise eşler çok şükür eşimi buldum, kaşı güzel, saçı güzel, çok erdemli, şöyle ahlaklı, şöyle sahip çıkar bana, gülüşü güzel, Allah'a şükür bir yere gideceğim yok, ben eşimle beraberim. İki taraflı bakış.
0: Evet.
1: Oğlum evliliğe bakış temel mesele. İkinci mesele, birbirlerinin farklı özellikleri üzerinden kavga mı ediyorlar, bunu yönetiyorlar mı? Çünkü kiminle evlenirseniz evlenin bir dizi farklı özelliğiniz olmak zorunda. Yüzlerce kişilik özelliğimiz
0: evet.
1: var. Diyelim ki birisi titiz, birisi dağınık. Birisi parayı kolay harcıyor, birisi yatırımcı. Birisi az uyuyor, birisi biraz çok uyuyor. Şimdi bunlar doğal olarak farklılıklar.
0: Mizaç farklılıkları.
1: Mizaç farklılıkları, sosyal kimlik farklılıkları, yaşam felsefesine bakış. Çünkü bir takım yerlerden beğenerek evleniyoruz ama bir dizi bir sürü faktör var. Bazı çiftler bu farklılıklarının farkında olup bunları kabul ediyor, yönetmeyi beceriyor. Eşine karşı kabul merhametli oluyor. Bazı insanlar ise bu farklılıklar üzerinden kavga edip duruyor. İkinci belirleyen şey bu. Ve bu beceriler arttırılabilir.
0: Evet, özellikle.
1: Bu beceriler arttırılabilir. Üçüncü özellik, nasıl sorunlarını ele alıyorlar. Şimdi diyelim ki kiminle evlenirsek evlenelim, bir takım görüş farklılıkları, sorun olması kaçınılmaz. Evlilikte sorun olacak.
0: Evet.
1: Çocuğu nasıl büyüteceğiz? Aileyle nasıl ilişki kuracağız? Parayı nasıl harcayacağız? Sabah kalkış ritüelimiz nasıl olacak? Şimdi bunlarla ilgili evin tamiratı nasıl olacak? Kim ne yapacak? Şimdi bunlar sorun. Bazı çiftler bu sorunları sadece bakış açılarını sunuyor. Farklı olsa bile bu düzeyde kalıyorlar.
0: Evet.
1: Yönetmeyi biliyorlar. Ama bazı çiftler farklı görüşte olmalarını sürekli olarak çatışmaya dönüştürüyorlar. Buradan bir uyuşmazlık, buradan bir kavgaya gidiş oluşuyor. O yüzden sorunları ele almış olmak temel meselelerden biri. Eğer sorunları daha çok uzlaşmayla ele alabiliyorlarsa, birbirlerini kabul edebiliyorlarsa, farklı bakışları kabulleniyorlarsa bir şey olmuyor. Ama eğer sert kavgaya gidiyorlarsa, sorunlarını güçlü kavgalarla, yıkıcı özellikle kavgaya dönüştürüyorlarsa, evlilikler olumsuz etkileniyor.
0: Evet.
1: Dördüncü mesele, küsmenin olup olmaması. Mutsuz evliliklerde, kötü evliliklerde eşler arasında uzun süre küsme oluyor. Bazı insanların mizacı küsmeye daha yatkın. Küsme şu aslında, bir sorun oluyor, aramızda bir uyuşmazlık oluyor, bir yerde bir çatışma, bir gerilim oluyor. Sonra kişi, iki eş birbirinden uzaklaşıyor. Bunun aslında bir fonksiyonel tarafı var, kısa bir süreli bir şey.
0: Evet.
1: Birkaç saat olabilir, belki yarım gün olabilir. Ama eğer küsme süresi uzarsa evlilikler iki farklı yaşama dönüşüyor. Bazı evliliklerde küsme evliliğin ana tanımlayıcı bir özelliği oluyor. Evliliklerde bu sürenin daha az olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Mesela aşağı yukarı 24 saat sonra bir barışma anlaşması yapılmasını evet. öneriyoruz. O yüzden uzun küsürlülük evliliğin kötülüğüne, küsme sürelerini kısaltma ve birbirine dönmeyi iyi evliliğin özelliği olarak tanımlıyorum.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
0: Küsmeyle ilgili hocam, bazıları diyor ki hep ben haklı olsam dahi ben gidiyorum, barışıyorum. Bu sefer diğer taraf zaten ben haklıyım modunda diğer zamana sarkıyor ve davranışı o yönlü gelişiyor diyor. Hiçbir zaman haksızlığını kabul
1: Şimdi
0: etmek durumunda kalmıyor.
1: Bizim
0: burada nasıl adım atılmalı?
1: Küsme barışma anlaşması yaptırıyoruz. Küsme anlaşmasında küsme süresi ne kadar olacak? Kim barışacak? Barışmanın ritüeli nasıl olacak? Barışma teklifine karşı kim nasıl cevap verecek?

0: olması gerekiyor ve adalet içinde olması gerekiyor. Evlilik ilişkilerinde adalet olmadığı zaman her zaman sonunda bir taraf içten isyan eder ve uzaklaşmaya döner.
1: İki tarafın da buna niyetli olması gerekiyor. Evet. Niyet olunca çözüm peşinden geliyor diyebilir miyiz aslında?
0: Niyet çok önemli ama beceri de kazanmak gerekiyor. Şimdi nasıl diyelim, bir bisiklet süreceksin. Bisiklet sürmeye niyet etmek, motivasyon yapmak iyi bir şey. Ama oturup üzerinde pratik yapmadıktan sonra bisikleti süremezsiniz. Eşlere benim kanaatim evliliklerle ilgili bizim öğretebileceğimiz aşağı yukarı böyle 16-20 tane beceri var. Bu becerileri, teknik becerileri kazanırlarsa aynen bisiklet sürmek gibi bir şey olabilir. O yüzden Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu türden programların hedefi çiftlere kullanabilecekleri aşağı yukarı 16-20 tane beceriyi öğretmek.
1: Evet, sorun yaşayan bir çift size geldiği zaman asıl kendi sorunlarını görmeyi mi öğreniyor sizinle beraber?
0: Yani bir farkındalık olup bitenin adlandırılması oluyor. Çiftler geldiği zaman genellikle kendi bakış açılarına teslim olmuş durumdadırlar.
1: Evet.
0: İki eş, iki farklı gerçeklikle olup biteni kendileri açısından görürler. Kendince haklı haksız tarafı oluştururlar ve genellikle kendisinin haklı olduğuna, karşı tarafın nasıl haksız olduğuna dair hikayeyi kafalarında yazarak gelirler. Dışarıdan bir göz olup bitenin farklı bir formülasyonunu yapar.
1: İnsanoğlu kendini temize çıkarmaya meyyal aslında.
0: Aynen öyledir. Çünkü benliğimizi korumamız için bu gereklidir.
1: Bu gereklidir ama uzman ışığında kendimizi görmemizi, farkındalık sağlamamızı ve en önemlisi de o teknik beceriyi kazanmamız gerekiyor ki uzun süreli mutlu evlilikler devam edebilsin.
0: Kesinlikle. Küsmeden sonra beşinci mesele cinsellik meselesi. Eşler arasında cinselliğin nasıl gittiği de evliliğin temel meselelerinden bir tanesi. İyi olmayan, sorunlu olan evliliklerde hemen hemen çoğu zaman cinsellik de beraberinde kötü oluyor.
1: Evet. Altıncı hususiyet.
0: Altıncı mesele, iki çift beraberce birlikte bir hayat yaşıyor ve kaçınılmaz olarak beraber yaşamdan kaynaklanan sorunlar var.
1: Evet.
0: Ne demek o? Çocuklar varsa nasıl yetiştirilecek? Ev işleri ne, kim ne kadar yapacak? Para nasıl yönetilecek? Birbirimizin aileleriyle nasıl ilişkiler kuracağız? Dünyada en sık cinselliği de içine katarsak hafta sonları nasıl geçirecek? 6 tane temel sorun var. Bu 6 tane sorunun ortak yaşamdan dolayı nasıl yönetildiği evlilikleri belirleyen unsurlardan biri. İyi olmayan evliliklerde buralarda bir savaş var, kopukluk var, o beğenmeme hali var. İyi olan evliliklerde buralarda makul bir uzlaşma var, bir birliktelik var. Bir şekilde bir uzlaşmanın yolunu buluyor. Çok enteresan. Mesela parayı nasıl kullanacaklar? Mutlu evliliklerde değişik modeller oluyor. Bazen diyelim ki erkek tamamen parayı yönetiyor. Kadın diyor ki ya para işi erkek işidir, ben karışmam. Tam tersi olabiliyor. Bazen erkekler diyor ki ya benim hanım bu işleri çok iyi beceriyor. Ben parayı veriyorum ama sağ olsun bütün evi de şeyi de yapıyor. Ben kendime gelecek kadar alıyorum, böyle rahatım ben diyor. Bazen de eşler oturup beraber hesap kitaplarını yapıp beraber yönetiyor. Aslında ortak olan şey, farklı yöntemleri var ama bir modelde uzlaşmış olmaları ve burada içinde bir adaletsizlik, sömürü, parayı saklıyor, gizliyor, kendi ailesine harcıyor, bana harcamıyor, benim paramı elimden alıyor gibi duygular yok. Adil bir şekilde parayı beraber iyi yönetim var ve bizim için harcanıyor duygusu var. Bu olduktan sonra şeklin nasıl olduğunun o kadar da bir önemi yok.
1: Evet, son olarak da yedinci özellik demiştiniz.
0: Yedinci özellik, eşlerin bir arkadaşlığı nasıl? Arkadaşlığından kastım şu, beraber muhabbet ve vakit geçirmede birbirlerine çekimleri ne kadar? Şimdi bazı çiftler birçok evlilikte sorumluluk açısından iyiler ama muhabbet etmeleri az veya birbirinden vakit geçirmeleri o kadar da keyifli değil. Çünkü muhabbet evliliğin keyfini arttıran bir şey. Beraber aktivite yapmış olmak evliliği arttıran bir şey. Evlilik benim eğitimde eşlere aktivite listesi veriyorum.
1: Evet.
0: Ve bu aktivite listelerinden hangi iki tarafın da beraber hoşlandığı şeyleri bulmaya, bunları yapmak için plan yapmaya öneriyorum. Veya ellerine muhabbet kartı dediğimiz havadan sudan küçük konuşmalar, sorular içeren şeyler veriyoruz. Böylece birbirlerine küçük sorularla muhabbet etsinler.
1: Muhabbete başlıyorlar.
0: İyi evlilikler oturup mesela Samsun'un bir köyündeki köylü bir çift.
1: Evet.
0: İki

0: bir çocukları var. Evde kayınvalide de var. Bunlar bir çiftliği tek başlarına yönetiyorlar. Zor bir hayatları var. Ama oldukça uyumlu bir çift. Şöyle diyor, sabah erken saatinden kalkıyorlar. 11'de anne uyuyor, çocuklar uyuyor. İkisinin şöyle yarım saat, 45 dakika her gün bir çay muhabbeti var.
1: Yani özel kaldıkları.
0: Özel kaldıklarında havadan sudan çayı demleyerek bir muhabbetini anlatıyorlar. İyi evliliklerde bu türden muhabbetler var ama şart değil. Bakın, mutlu evlilik demek yedisinde hani bunlar sıfırla 100 puansa hepsinde 100 almak demek değil. Birçoğunda ortalama profil, bazı yerlerinde bayağı güçlü olmak, toplamda memnuniyet yeterli gibi gözüküyor.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: İki eş olarak ve aynı zamanda arkadaş olarak birlikteliklerini sürdürmek nedir?
0: Evet, aynen öyle. Yani evlilik o kadar çok boyutlu bir şey ki, bir yandan manevi bir şey var, emanet gibi. Bir yandan hayatı beraber kolaylaştıran, yardımlaşma tarafı var. Bir yandan haz, zevk veren bir tarafı var. Bir yandan arkadaşlık tarafı var. Çoklu boyutlu bir şey. O yüzden de evliliklerin seyrini bu çok boyutlarda nasıl gittiği bir şey oluyor. Hepsinin mükemmel olması gerekmiyor. Zaten mutlu evliliklerde eşle ilgili her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Ama toplamdaki memnuniyet, diğer var olan bir sorun olduğunda da ya o benim eşimdir, orası da öyle olur diyor ya. Evet. Kabul ediyor. Her şey, mutlu evlilik şöyle bir şey değil. Kadının da erkeğin de mükemmel olduğu, en güzel şeyler onda olduğu için iki tane en iyisinin bir araya geldiği bir hal filan değil.
1: Evet. Genellikle bize sadece eş ilişkisi üzerinden hep değerlendiriliyor sorunlar ya da çözümler. Ama aynı anda o bizim arkadaşımız gibi sahip çıkmak daha güçlü olacak, daha iyi olacak.
0: Şimdi bunu arkadaşla anlamanın en iyi yolu şu. Hayatınızda mesela iyi insan dediğiniz bir sürü insan vardır. De kendi arkadaşlarınızı düşünün. Ama bazı insanlarla oturup çay içip muhabbet etmek, seyahat etmekten özel hoşlanırsınız. Evet. Eğer evliliklerde eşler birbirleri için böyle hale gelirlerse bu çok büyük bir avantaj. Ama hani abartmamak lazım.
1: Her şeyde olduğu gibi bunda da denge ve itidal.
0: Denge, evet, itidal.
1: Evet. Burada şunu da sormak istiyorum. Belirli bir dönem evlenirken pek çok kişi bu sorunların olabileceğini düşünerek evlenmiyordu. Deneme yanılma yöntemiyle evlendikten sonra, özellikle ilk 5 yıl bu yüzden zor denilir. Ya da başkalarının tecrübelerine bakarak çözüm yoluna gitmeye çalışıyorlar. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla bir farkındalık var. Daha evlenmeden önce bütün bu sorunları öncesinden düşünüp çözüm üretmeye çalışan gençlik var. Evlenmeden önce yapılacaklar var mıdır?
0: Şimdi aslında modern dünyanın bir özelliği kafa karışıklığı.
1: Evet.
0: Türkiye geçiş aşamasında zorluğumuz var. Şöyle zorluğumuz var. Bir yandan hızla modernleşiyoruz. Ama modern toplumların ürettiği dengeleyici karşı tutumları da henüz üretebilmiş değiliz. Mesela emin olun ki şu anda Amerika'da yüzlerce program bir hafta sonunda yapılıyor. Bunların bir kısmını kiliseler yapıyor. Bir kısmını üniversiteler yapıyor. Bir kısmını özel sektör yapıyor. Şimdi bizde daha dördüncüsü ancak yapılabilmiş bir programın olmuş olması. Bizde de geçmişte ufak şeyler var. Aile okulu, çalışmalar var. Ama Türkiye'deki bu türden şeylerin çoğu seminer tarzında. Veya kısa süreli, işte 3-5 günlük müfredatı oluşmuş, kitabı oluşmuş, atölye kitapçığı oluşmuş, tekrar tekrar mesajını işte çeşitli araçlarla çeşitlendirilmiş, kurumsallaştırılmış bir yapı üzerinden olan eğitimden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani Batı bunda oldukça ilerlemiş durumda. Şimdi evlilik öncesi de benzer eğitimler. Bunların Türkiye'de geliştirilmesi lazım. Türkiye'de maalesef bu türden yapılandırılmış eğitim programları elimizde yok. Olan şey ne? İşte diyelim ki filan bir kurum psikologları çağırıyor, seminer veriyor. Psikologun 50 bin tane işi var. Arada bildiği ortalama şeylerden gelip orada bahsediyor. Bu eğitim demek değildir.
1: Peki nedir eğitim demek yani, sizin? Bu konudaki ilkeleriniz, yaklaşımlarınız neler?
0: Çok eğitim demek benim için şudur. Bir insan topluluğu, bir insan teki, bir insan topluluğu bir müfredat geliştirme mantığıyla...
1: Evet.
0: Bildiği bir alanda, çalıştığı bir alanda, yakından takip olduğu bir alanda, oturup bir yerlerden okuyarak yazmak değil. Bu profildeki çoklu alandan bilgi olan insanlar, bir grup insanla bir araya gelip, ben bunlardan hangi mesajları vereceğim, hangi yöntemlerle vereceğim, bir kitap, bir atölye kitapçı, yapılandırılmış bir program, egzersizlere, pratik beceriye dayalı bir şey ve bunu hangi düzenle nasıl vereceğim? Benim de eğitimden anladığım şey budur.
1: Uygulanabilirliği.
0: Tabii, uygulanabilirliği.
1: Toplumu tanımak, yakından tanımak da önemli midir hocam?
0: Kesinlikle.
1: Biz çünkü Batı kriterlerini olduğu gibi alıp uygulamaya kalktığımızda birçok yerde daha bozukluklar çıkıyor.
0: Şimdi zaten mesela şöyle diyelim, Amerika'dan gelen bir eğitim programının içinde küsme olması imkansız. Ama bizim evliliklerde küsme o kadar bariz bir mesele ki, araştırmasını da yaptık biz. Benim hastalarımdan bir tanesi küsme ile evlilik doyumu arasındaki ilişkiye baktı. Küsme miktarı uzayınca evlilik doyumu bariz bir şekilde düşüyor.
1: Bu Amerika'da olmaması, orada çok küslüğün olmaması demek mi?
0: Aslında ya da kültürel olarak problem var, olacak kadar var, birbirinden uzaklaşma dedikleri şey o. Başka kelimelerle ifade ediyorlar ama bizde küslük o kadar güçlü bir kültürel kod ki,
1: evet, daha çocuklar küsenler
0: tabii
1: var.
0: Çocukluktan itibaren küstüm barıştım bir oyundur. Bütün çocuklar bunun şeyini bilir.
1: Akrabalıklar arasında ciddi küslüklerle tabii, büyür çocuklar.
0: Tabii ya, bilinen bir fenomendir ve evliliklere çok yansır. Benzer bir şeyi düşünüp ben anlattıkça bu bizdeki şuna benziyor falan deyip öyle adlandırmaya başladı. Hatta orada psikiyatri, psikoloji yakından bilenler bilir, kültürel uyarlama dediğimiz bir şey yapılır. Hani bizim kültürde geçerli mi, geçersiz mi, onu da yapmam ben. Bizzat buradan geliştiririm.
1: Evet, önemli olan
0: içeriden o. Geliştiririm.
1: Mutlu evlilikle ilgili çok değerli bilgilerinizi paylaştınız değerli hocam. İsterseniz son olarak da genel itibariyle evli çiftlere ya da evlenmek üzere olanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Neler söylemek
0: istersiniz? Benim kanaatim eğer evlenmeden önce iyi eşleşme ile ilgili birkaç kitaba bakmakta fayda var. Ben bilgilenmenin, bilgi öğrenmenin eğer biraz da böyle pratik bir tarzda yaparsanız kafa karışıklığından ziyade yol göstereceği kanaatindeyim. Bir şey bilmek, mesela diyelim çok basit bir şey, bir ev alacaksınız. Ev almaya karar verdiğinizin üçüncü gününde gider bir ev alırsanız çok büyük ihtimalle yanılırsınız. Ama 3 yıl düşünürseniz de yanılırsınız. Ev arama meselesinde bir kararı aşağı yukarı optimal süre 3 ay gibi bir şeydir. Bir düzeyde ev fiyatlarına, bütçe değerlendirilmesine, siz ne istediğinize, hangi bölgede birkaç işte tecrübeyle gezerek bir zevk halinin oluşturulması gerekir. Ondan sonra yaptığınız şey mutlak olmaz ama görece daha iyi bir karar olur. Ben aynı şeyin evlilikler için de geçerli olduğu kanaatindeyim. Evlenmeme önden önce bir düzeyde evlilik nedir, ilişkiler nasıldır, mutluluk mutsuzluğu belirleyen şey nedir, ben nasıl bir insanım, nasıl bir insan bana uygun tarzındaki bir düşünme, bir bakma, bir konuşma, bir düzeyde bilgilenme, biraz açık olma, birkaç kişiyle konuşabilme, tecrübe edinebilme. Eğer hiç bunları yapmadan direkt veya mekanizmalar, hani bunları güvenli bildiğiniz kişilerle müzakere ederek, karşınızdaki insanla mutlaka bir düzeyde konuşarak, bu türden bir deneyimin hayırlı olduğunu düşünüyorum. İkinci şey, evlendiniz. Evlilikte her zaman arttırmanız gereken bir takım bilgi ve beceriler vardır. Bunun için bir çabada bulunmuş olmak, birkaç tane iyi seçilmiş kitap okumuş olmak mutluluğunu arttırır. O yüzden bunu bir böyle kafa karışıklığı gibi düşünmemek lazım. Makul düzeyde, yani 2-3 tane kitap okumuş olmak bu düzeydeki bilginin aşağı yukarı %90'ını kavramak anlamına gelir. Bunu yapmalarını tavsiye ederim ben.
1: Evet. Peki sevgi neresinde olmalı evliliğin?
0: Sevgi ana unsurlardan bir tanesi. Sevmek, özellikle evlilik öncesinde sevmek mi, uygunluk mu şey tartışmasında, hem sevmek hem uygunluk ikisinden bir parça olacak. Çünkü psikopatı da sevebilirsiniz. Size acılar getirir. Evliliklerde sevgi olursa yeterli şart değil ama temel bir şart. Sevgi ve iyi geçinme becerileri beraberinde varsa, mesela bir insanı seversiniz, siz onu sever ama huysuzsunuz, geçimsizsiniz, seviyor ama geçimsiz, problem midir? Problemdir. Evet. Geçinmeyi, evlilik idare etme becerilerinin de arttırılması gerekir. Ama sevginin de artıp azalması mümkündür. O yüzden evliliklerde sevgiyi korumak, sevgiyi geliştirmek gibi bir perspektifin her zaman olması gerekir. Sevgi varsa her şey mübahtır. Sevgi varsa her şey olur, yanlış. Ama sevgi temeldir.
1: Beslenmesi gerekir.
0: Tabii, kesinlikle evet. De beslenmesi gerekir.
1: Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olun,
0: ederim.
1: Var olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, tıp doktoru ve psikiyatrist Meda Emyanık hocamızı ağırladık. Kendilerine

0: Kendisine gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Hepinize sevgi dolu, muhabbetli ve mutlu evlilikler diliyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, selametle kalın.
1: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Evet, edebiyatımızda peygamber kıssalarından bahsederken sıra Hazreti Musa'nın Kur'an'da bahsedilen kıssasına gelmişti. Ve saz şairlerimiz tarafından Hazreti Musa'nın kıssası nasıl şiirlerine konu edilmiş bir önceki programda gözden geçirmiştik. Şimdi de divan edebiyatında, divan edebiyatının tabii ana kaynaklarından birisi Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar en çok kullanılan kaynaklardan birisi sayılıyordu. Bunun içinde özellikle Hazreti Musa, zaten Hazreti Musa ismi 136 kez Kur'an'da geçiyor. En fazla zikredilen peygamberlerden birisi. 34 surede Hazreti Musa'nın hayatının farklı dönemlerine yer veriliyor. Bu anlamda dönüp baktığımız zaman Hazreti Musa'nın divan şairlerine, halk şairlerine, modern şaire ve bütün kullara gerçekten çok büyük kıssasıyla örneklik teşkil ettiğini görüyoruz. Hazreti Musa'nın Kur'an'da kendisinden sağlam söz alındığı ifade edilen ve Ülül Azm olarak adlandırılan 5 büyük peygamberden birisi olduğunu da yine geçen hafta gözden geçirmiştik. Ahkaf suresinde sen de peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sabret ifadesinde geçtiği gibi. Hazreti Musa'nın en meşhur lakabı, muhteşem bir şey, Allah'ın kendisiyle konuştuğu anlamına gelen Kelimullah efendim. Hazreti Musa'ya verilen bu lakap genel itibariyle Nisa suresi 164. ayette geçiyor. Bu muhtevaya dayanıyor. Bu lakabının yanında Kur'an'da ihlasa erdirilmiş anlamında muhlas, Allah'ın nezaretinde yetişmiş, Taha suresi 39. ayette geçiyor. İlim ve hikmet verilen Kasas suresi 14. ayette geçiyor. Muhsin, Kerim, Emin, Vecih gibi lakap ve ifadelerle kendisinden övgüyle bahsediliyor efendim. Hazreti Musa kıssasının Kur'an'da bu kadar vurgulanması ve Kur'an'da bahsi geçen diğer pek çok peygamberin aksine doğumu, emzirilmesi, annesi, ablası, Firavun'un sarayına alınması, Medyen'e kaçması, Medyen'den dönmesi, Firavun ile olan mücadelesi, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması, İsrailoğullarının asi ve inatlarıyla mücadelesi, Tur Dağı'nda Allah ile konuşması, Samiri ve Buzağı kıssası, Karun'un kıssası, adı geçmese de Bel'am bin Baura'ya atıfta bulunulması, kendisine ilim verilen kimseyle yolculuğu, İsrailoğullarının inek kesme kıssası gibi hayatındaki birçok kişi ve olayın çok ayrıntılı denebilecek bir şekilde anlatılmasının çok sayıda hikmeti var aslında. Bu hikmetlerden birisi Hazreti Musa'nın doğumundan itibaren hayatının her döneminin olağanüstülükler, mucizeler, ilahi lütuf ve inayetlerle iç içe olması.

0: Evet, Hazreti Musa kıssasıyla ilgili hani mazmun haline dönmüş olan kavramlar, nesneler, mekanlar divan edebiyatında da, halk edebiyatında da gerçekten işte telmih sanatıyla, teşbih sanatıyla, mübalağa sanatıyla kulun anlayacağı ve dinleyeceği şekle dönüştürülmüş şairler tarafından. Mesela Asa, Hazreti Musa kıssasındaki en önemli nesnelerden birisi Asa. Hazreti Musa'nın asası ve birden fazla mucizeyi gerçekleştirdiği asasıyla Kur'an'da anlatılıyor. Tur Dağı'nı ikiye bölmesi, işte kendi dönemi içerisindeki o sihirbazlara karşı asasıyla mücadele etmesi. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten birçok yerde temas ediliyor ve geçiyor. Divan edebiyatında da bu manada en çok kullanılan mazmunlardan biri haline dönüşmüş. Bir diğer mazmun haline dönüşen durum da Yedi Beyza. Hazreti Musa'ya verilen mucizelerden birisi değil mi Yedi Beyza? Yedi Beyza, beyaz el demek. Beyza, beyaz, yedi el. Hazreti Musa'nın elini koynuna veya koltuk altına koyup çıkardıktan sonra elinin göz alıcı bir şekilde beyaz ve parlak hale dönüşmesi mucizesi. Kur'an-ı Kerim'de bu mucizenin iki farklı ortamda geçtiğinden söz ediliyor. İlki Hazreti Musa'nın Medyen dönüşünde Tur Dağı'nda Allah ile konuşarak risaletle görevlendirildiğini öğrendiği zaman, Taha suresi 22. ayet.
1: Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim.
0: Evet. Yedi Beyza tıpkı Asa gibi Hazreti Musa'nın kendisiyle teyit edildiği mucizelerinden birisi ve bu mucizenin Firavun Sarayı'ndan sonra başka bir yer ve zamanda gerçekleşmesi hakkında herhangi bir bilgi yok deniyor. Firavun da bir karakter olarak veya bir ünvan olarak divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta, hatta gündelik edebiyatta bile, gündelik dilde bile, değil mi, kötülüğü ifade etmek maksadıyla kullanılıyor. Kalıp haline dönüşmüş bir ifade. Firavun Hazreti Yusuf'tan itibaren Mısır'a yerleşmiş olan ve yüzyıllar içinde orada çoğalan İsrailoğullarına en kötü zulümleri yapıyor. Onların nüfuslarını, toplumsal güçlerini sınırlandırmak için belli bir oranda erkek çocuklarını katlediyor. İnanılmaz bir gerçeklik ama evet, Araf suresi 141. ayette geçiyor efendim bu ifade.
1: Ey İsrailoğulları! Hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık? Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.
0: Erkek çocuklarını katlederken ilahi hikmet gereği Hazreti Musa'yı kendi sarayında büyütüp yetiştirmek durumunda kalıyor. Ey Allah'ın o büyük kaderi çizerken kulun kendi kendine büyüklenme gayreti içerisinde başına neler gelebileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Azgınlıkta sınır tanımayan bir Firavun var. Kendisini Mısır'ın tek hakimi olarak görmekle kalmayıp insanların en yüce Rabbi olarak tanıtıyor. Evet, Firavun'un bu hali yine dediğim gibi divan edebiyatında bir kimlik olarak, bir karakter olarak gerçekten çok kullanılan bir mazmun, bir klişe haline dönüşüyor. Bir diğeri de efendim Karun. Biz yine değil mi gündelik hayatımızda da Karun gibi zengin olmaktan falan bahsederken kullanıyoruz, kalıp haline dönüşmüş. İsrailoğullarından oldukça zengin bir kimse, Kur'an'da hazinelerinin anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluğun ancak taşıyabildiği ifade edilmekte. Servetiyle mağrur olması, serveti içindeki ilahi hakkı görmezden gelmesi, insanları ifsad etmesi sebebiyle kendisinin ve sarayının yerin dibine batırıldığı Kur'an'da Kasas suresinde 76 ila 82. ayetler arasında anlatılıyor. Efendim, rivayetlere göre Karun

Hazreti Musa'nın amcasının oğlu, Hazreti Musa'yı önceleri iman ediyor, ona yardım eden kimselerden birisi olarak görüyoruz. Karun zekat zamanı geldiğinde servetini kendisinin kazandığını ifade ederek malının zekatını vermekten kaçınıyor. Tabii yine Hazreti Musa'yı da kendisi için bir tehdit olarak görüyor Karun. İşi Hazreti Musa'ya iftira atmaya kadar götürüyor. Bu şekilde Hazreti Musa'yı insanların gözünden düşürecek, kendi konumunu sağlamlaştırmaya çalışacak. Ancak Allah'ın yardımıyla iftirası ortaya çıkınca ne oluyor? Hazreti Musa'nın bedduasıyla kendisi ve sarayı yerin dibine batırılıyor. Evet, Karun da tıpkı Firavun gibi Kur'an'da sembolleştirilen tiplerden birisi. Bu semboller de işte kötülüğü temsil etmek adına divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta hem kendi hikayeleri çerçevesinde hep tekrar ettiğim gibi hem de bazen mecazen bu görüntüleri aktarmak maksadıyla kullanılıyor. Tur Dağı, sihirbazlar, Bel'am bin Baur. Bel'am ismi Kur'an'da geçmiyor. Araf suresi 175. 176. ayetlerde bahsi geçen kişinin Bel'am olduğu yönünde görüşler ve genel kabul var. Bu ayette, Araf suresi işte bahsettiğimiz 175-176. ayetlerde bahsi geçen kişinin Eber veya Baura oğlu Bel'am olduğuna dair rivayetler var. Kendisine ilim verilen ve duası Allah katında makbul olan bu zat Hazreti Musa döneminde yaşadığı aktarılıyor. Hazreti Musa'nın kendi kavminden veya düşman olan bir kavimden, Hazreti Musa düşman olan bu kavimle savaşacağı sırada Bel'am'a gelerek Hazreti Musa ve ordusuna bedduada bulunmasını isterler. Ancak Allah'ın peygamberine beddua etmesi durumunda hem dünyasını hem de ahiretini kaybedeceğini söyleyen Bel'am ilk başta bu teklifi reddediyor. Ancak daha sonra kendisine sunulan güzel hediyelere kanıyor ve Hazreti Musa ve ordusuna beddua etmek üzere dağa çıkıyor. Burada Hazreti Musa'ya beddua edecekken yine ilahi takdir ile diline sahip olamaz ve Hazreti Musa'ya dua, kendi kavmine beddua eder. Bunun üzerine dili köpeğin dili gibi uzayıp ağzından sarkar. Hem dünyasının hem ahiretinin gittiğini anlayan Bel'am bu sefer Hazreti Musa'nın ordusuna karşı tuzak kurmaya başlar. Evet efendim, bugün klasik edebiyatımızda yani divan edebiyatında Hazreti Musa'nın örnekler üzerinden nasıl konu edildiğini ele alamadık, ancak mazmun haline dönüşmüş Hazreti Musa'nın hayatındaki kişiler, nesneler, mekanlar divan edebiyatında veyahut halk edebiyatında nasıl klişeleşmiş, mazmun haline dönüşmüş, neler var, onları gözden geçirmiş olduk. Bir sonraki programda inşallah bu mazmunlar divan edebiyatında neyi anlatmak üzere kullanılmışlar, onu gözden geçireceğiz selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى اِيَالِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Buyurdu ki Cabir radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel'in, Müslim'in, Ebu Davud'un ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا Sizden biriniz fakir ise, muhtaç ise feliyebde bi nefsihi evvela kendisinden başlasın. Neye? Yani ihtiyacı olan şeyleri karşılamaya. Önce kendisinden başlasın. Ve inkâne fadlun eğer daha fazla kendisine ayrıldıktan sonra bir fazlalık artıyorsa dağıtılacak şeyde fe alâ iyalihi o zaman bakımıyla mükellef olduğu başka kimselere de dağıtsın. Fe inkâne fadlun. Bundan sonra gene biraz daha bir artarsa dağıtılacak şey. Fezi karabetihi akrabasından kendisine yakın olan kimselere de dağıtılacak şeyden ayırsın. Ve inkâne fadlun. Gene de biraz artan miktar varsa fe hâhüna hâhüna o zaman aklının uygun gördüğü şuraya şuraya dağıtsın. Demek ki önce kendi ihtiyacını karşılamaktan başlayacak eline gelmiş olan imkanı sonra bu mertebe üzere etrafına başkalarına verecek. Şimdi dikkat edilirse bu imkan benim elime geçti. Ben bunun hepsinin üstüne otururum. Hepsini lup diye yutarım demiyor Müslüman. İhtiyacı kadar alıyor. İhtiyacından fazlalık varsa bakımıyla mükellef olduğu yakınlarına veriyor, akrabasına veriyor. Ondan sonra şuraya, şuraya, şuraya veriyor. Demek ki bir kere tok gözlülük var. Bir kere sonsuz bir ihtiyaç hali yok. Adamın milyarları var, trilyonları var, bilmem neler var. Hala

Efendim bilmem şuradan buradan nereden ne bulurum yutarım diye dağları önüne koysan çatır çutur yiyor yutuyor. Efendim denizlerine koysan diye yuturuyor bitiriyor. Denizler deryalar yetmiyor. Gözü doymuyor. Karnı dipsiz ambar gibi bir türlü tatmin olmuyor. Böyle değil. Önüne ne gelirse silip süpürüyor, silip süpürüyor, silip süpürüyor. Müminde böyle bir tok gözlük olacak, bu bir. Bir de öteki insanlara karşı hizmet ve yardım ve el uzatma duygusu olacak. Fakir bile olsa. Bak fakir, önce kendisini ayırdı. Fakir, ihtiyacı var. Yarına öbür güne ayırmıyor, sağa sola etrafına veriyor. Fakir de eline biraz imkan fazla geçti mi demek ki sağa sola verecek. Bu İslam'ın içtimai yani sosyal anlayışının güzelliğini gösteriyor. Yani ben kendim kazandım, istediğim gibi yerim, istediğim gibi harcarım, istersem atarım, istersem yakarım diyemiyor. Hatta İslam'da bir kaide var. La darara ve la durara fil İslam. İslam'da mala zarar vermek yok. Senin malına birisi kasten bir zarar vermişse sen de onun malına mukabele bir zarar karşılık olsun diye ona zarar vermeye hakkın yok. O benim koyunlarımı öldürmüştü, ben de onun koyunlarını öldürürüm diyemiyorsun. O benim camımı kırmıştı, ben de onun camını kırarım diyemiyorsun. Ne yapacaksın? Adalete müracaat edeceksin. Yani mal telefi, can telefi, eşya israfı yok İslam'da. Her şey çok güzel ölçüler içine yerleştirilmiş. Adam muhtaç ama inkâne fadlun, eğer kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra bir fazlalık varsa hop ötekine, hop berikine her tarafa dağıtacak. Böyle olunca muhabbetli bir toplum olur. Aç kalmaz, açık kalmaz insanlar. Yoksul kalmaz, fakir kalmaz. Tabii Allah bize her türlü maddi, manevi, içtimai, ailevi, ruhi, bedeni rahatsızlıklarımızı tedavi etmemiz için her türlü ilacı göndermiş, her türlü çareyi öğretmiş de insanlarda akıl yok, anlayış yok, iyilikten anlama kabiliyeti yok. Yani Allah'ın bize rahmetini anlayamıyor insanların çoğu. Allah alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş, kullarına merhamet ettiği için önceden haber gönderip ahirette olacakları Kur'an-ı Kerim'le bildirmiş. Bu iyiliklerden millet anlamıyor. İnsanlar anlamıyor. Yani huysuz bir hastanın kendisi şifa bulsun diye ağzına yaklaştırılan ilacı, kaşığı elinin tersiyle vurup devirdiği gibi, şişeyi kırdığı gibi huysuzluk ediyor yani insanoğulları. İnsanlar hem iyilik yapacaklar Müslümanlar hem de kötülükleri engelleyecekler. Bu iki vazifeyi anlayamıyorlar. İyilik yapmaya gayret ediyor. Karınca karınca işte hocam elhamdülillah cami yaptırdım, çeşme yaptırdım. Hakikaten talebeye bakmış filan burs vermiş. Kötülükleri engellemek o tarafı yok. Halbuki emri maruf nehi münker var. Kötülükleri de engelleme çalışması var. Bizim arkadaşlardan birisinden hudutta rüşvet demişler. Sandalyeye oturmuş. Rahat bir şekilde oh, oturmuş. Hayrola? Ben bu rüşveti vermem. Siz de beni bekletirsiniz demiş. Bekleteceğiniz kadar bekletin demiş. Rüşveti vermem. Rahat bir şekilde oturmuş. Bakmışlar ki bu hacı efendiden rüşvet falan çıkmayacak. Böyle olacak insan. Yani mücadeleyle azimli. Azimli. İslam dertlerin devası. Neden? Haram yemeyiz. Rüşvet yemeyiz. Allah'tan korkarız. Gece gündüz çalışırız. 11-12'ye kadar çalışırız. İş bitinceye kadar çalışırız. Hakkımızı aramayız. Fazlasını bağışlarız. Bizim gibisi nereden bulacak? Allah'lık bir adamıyız biz hepimiz. Ama kim daha akıllı onu Allah bilir. Bizim yaptığımız mı doğru, başkasının yaptığı mı doğru? Biz askerliyken nöbet tutmayı zevk biliyorduk. Başkasının yerine de nöbet tutuyorduk. Niye? Nöbet tutmak sevap diye. Ötekisi nöbeti kaytarmayı seviyordu. Efendim, nöbeti başkasının üstüne yıkmayı seviyordu. Biz de nöbeti almayı seviyorduk. Çünkü Allah rızası için hudutta bekleyen insanın gözüne cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öğrendik ki Hatem-i Esam Hazretlerinden günahkara kızmamamız da lazımmış. Ne lazımmış? Acımamız lazımmış. Acıyoruz. Allah istesin. Allah kurtar. İzâ kâne yevmul kıyameti nâdâ nûdiye. İzâ kâne yevmul kıyameti nûdiye. Eyne ebnâ-u sittîn ve hul ümrüllezî kâlallâhu evelem nuammirküm ma evelem nuammirküm ma yetezekkeru fîhî men tezekker.
İbn Abbas radıyallahu

Allahu anhuma'dan ikinci hadisi şerife geçtik. Dersimizin ikinci hadisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan bize nakledildiğine göre şöyle buyurdu yazılı kitabımızda. İza kâde yevmül kıyame. Kıyamet günü olduğu zaman, yani kıyamet kopacak, bu dünya bitecek, ahiret alemi hayatı başlayacak. İnsanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Dünya bitti artık, ahiret. Ahirette, mahşer yerinde nudiye, nida olunur. Kim nida eder? Herhalde melekler nida eder. Bir nida duyulur, bir ses duyulur. Hep bütün mahşer halkının duyacağı bir ses bu. Nedir o nida? Eyne ebna'us sittin. Nerede 60 yaşını bulanlar? Nerede 60'lıklar? 60 yaşına ermiş olanlar. Eyne ebna'us sittin. Nerede 60 yaşındakiler? Ve hüve bu 60 yaşı el umrullezi o ömürdür ki Kâlallahu Teâlâ, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur o yaş hakkında. Evelem nuammirküm, biz sizi ömür verip yaşatmadık mı dünyada ey kullarım? Ne miktarda? Mâ yetezekkeru fîhî men tezekkere. Uyananlar, ahiretin gerçeklerini anlayanlar, kavrayanlar, vaazlardan ibret alıp halini düzeltenler düzeltebilecek miktarda biz sizi dünyada yaşatmadık mı? Alel ecele mi aldık sizi ahirete? Fırsat vermedik mi size? O kadar ömür vermedik mi? Aklı olan kendisini toparladı. Nasihatleri anladı, dinledi. Halini düzeltti, doğru yola girdi. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı? Bahis konusu olan ayeti kerimedeki o yaştır, o 60 yaş. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin bu ayet-i kerimesi hakikaten insanı terleten bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz bizleri sorgusuz sualsiz cennetine girenlerden eylesin. Neden? Çok iyi matah insanlar olduğumuzdan mı? Değil. Sorulara cevap veremeyiz, mahvoluruz ondan. Ya Rabbi sen bizi sorgu sual açmadan çaresini sen bilirsin. Şöyle cennetine dahil ediver ya Rabbi diyoruz. Hani Kastamonulu harbe gitmiş, bakmış ki gülleler patlıyor. İnsanlar şehit oluyor, ölüyorlar, can pazarı, kanlar akıyor, canlar yanıyor, kurşunlar vızlıyor. Bakmış ki vaziyet fena, açmış elini dua etmiş. Allah'ım sen benim canımı gülleye kaptırma. Kaptırırsan da cakçuk kuşu gibi battırma. Cakçuk diye öten bir kuş var yani öyle bağırtırma beni diyor. Derleyip toplayıp cennetine dıkıdır ya Rabbi. Dediği gibi biz de Allah'ın bizi derleyip toplayıp bir gayri hesap cennetine sokmasını istiyoruz. Yoksa o islah olmayanlara, o emir tutmayanlara, o Allah'ın yolunda gitmeyenlere Allahu Teala Hazretleri ne buyuracak mahşer günü? Evelem nuammirküm, biz sizi yaşatmadık mı? Muammer eylemedik mi? Ömürlü eylemedik mi? Ne miktar ömür? Uyanan, ibret alan, kendini düzelten insanın düzeltmeye fırsat olduğu kadar bir müddet biz sizi yaşatmadık mı? Patladak mı aldık? Ya Rabbi derlenip toparlanacaktım tam efendim filan diye yarım mı kaldı? Hayır. Öyle değil. Allahu Teala Hazretleri yüzlerce binlerce fırsat verir insanoğluna muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ömür boyunca her insana bir sürü yola gelmesi için ikazlar gönderir. Bir sürü fırsatlar hasıl olur. Bir sürü benim gibi vaizleri dinlettirir. Efendim bir sürü kitapları okutturur. Bir sürü efendim nasihatleri efendim şu veya buradan kulağına getirtir, düşündürür. Ondan sonra yani doğru yola gelmesi için Allahu Teala Hazretleri kullarının çok lütuflarda bulunur. Ama kullar doğru yola gelmezler. Ve hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesine öyle sevinir, öyle sevinir ki Allah o kulunun dalaleti bırakıp da hidayete gelmesine nasıl sevinir? Çölde yolunu kaybetmiş insanın
Nihayet bir yol bulundu.

0: Olup da kurtulması kadar sevinir. Kurtulduğu zamanki sevinci kadar. Susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın pınarı bulup da şapur şupur suyu içip de hayatını kurtardığı zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllar yılı doktor doktor dolaşıp çare arayıp çare bulamamışken olmadık bir yaşta yaşlı bir halde birden bir evlat sahibi olduğu zaman sevindiği gibi sevinir gibi misaller veriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl sevindiğini biz anlayalım diye temsillerle böyle anlatıyor. Onun için Allah lütfu kereminden bizlere eğer doğru yolu bulmamız için bir takım işaretler göndermişse, ya birisinin dudağından, ya rüyada, ya kitapta, ya başka türlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu fırsatlara kulak tıkamamalıyız. Bu ikazlara rağmen yanlış yolda devam etmemeliyiz. Çünkü ikaz olur olur olur da bir zamanda patladık ölüm geliverir, iş işten geçiverir, geçiverebilir. O bakımdan insan ikazı alır almaz düzelmeli. Kendisini toparlamalı, yanlış yolu bırakmalı, günahı terk etmeli, sevaplı yola girmeli, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmalı, gözünü açmalı, ömrünü zayi etmemeli, başkaları uyanmışken bu uyumaya devam etmemeli. Uğurlu, güzel, tatlı bir ömür sürmeyi Allah nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Defter divan açıp hesaba çekmeden bir gayri hesap bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim.

0: Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. Er-rukai sucud. El-mufine bil-uhud. İnneke rahimun vedud. Ve ente tef'alu ma turid.
0: Ey en sağlam ip olan, Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan, İslam'ın sahibi olan Allah'ım! Senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik, nuhibbu bihubbike men ahabbek ve nu'âdi bi'adâvetike men hâlefek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celâli vel ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel yuzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda denizdeki çeken akıntı tehlikesinden ve bu tehlikeden nasıl korunacağımızdan söz edeceğiz. Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike çeken akıntı nedir ve bu akıntıdan kurtulmak için neler yapılmalı? Çeken akıntılar deniz dip yapısının topuk dalyan topuk. Bir başka ifadeyle kum tepeciği, yarık kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı havalarda topuklarda yani kum tepelerinde kırılan dalgaların çukurluk bölgelerinde geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olabilir. Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine bu akıntılar insanları dibe çekmezler. Akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönme çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmekte. Çeken akıntı nasıl tespit edilir? Denizin belli bir bölgesinde su rengi diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa, sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa, düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa, kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa, o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir. Çeken akıntıya ilişkin, akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulmaya çalışın. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin uyarıları yapılıyor. Denizlerdeki boğulmaların çoğunluğunun çeken akıntı kaynaklı olduğu aktarılırken, çeken akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekiliyor. Çeken akıntının Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerindeki yüzücüleri tehdit ettiğine vurgu yapılan bir açıklamada, çeken akıntı özellikle güçlü kuzey rüzgarları estiğinde meydana geliyor. Fırtınalı havalarda deniz dibinde oluşan kum tanecikleri sahile dalgalarla ulaşan suyu geri çekilme esnasında dar bir boğazdan geçmeye zorlar. Bu esnada sahilden aşağı doğru çekilen suda güçlü bir akıntı oluşur. Değerlendirmesi yapılıyor. Akıntının ortalama hızının saatte 5 ila 10 kilometre olduğuna işaret edilirken şu bilgiler var. Bu akıntı denize doğru devam eder ve sahile çok açık olmayan bir noktada sona erer. Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin ve kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal can kurtaran çağırın. Can kurtaran yoksa can simidi, halat ve benzeri deniz malzemeleri atarak yardım edin. Dalgalı havalarda denize girilmemesi uyarısında bulunulan bir açıklamada, denize girmek için can kurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve kumsalları tercih etmeye çalışın. Çocuklarınızın tek başlarına denize gitmelerine müsaade etmeyin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için

Denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor. Çeken akıntı durumunda öncelikle sakin kalmak mümkün mertebe, akıntı zayıfladığında sahile değil yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışarak, elinizi kaldırarak yardım isteyin şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor uzmanlarca. Bu önemli hatırlatmalar ve bilgilerle programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akram Magic.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Mikrofon başına bizler geçtik. Sizler de radyolarınızın başında Akra'da kahve molasını dinliyorsunuz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sizi sormalı.
0: Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Böyle kahve molasında çeşitli konuları konuşuyoruz. Bugün de hem bir taraftan şeyler içerken permakültür gibi böyle ismi ilginç bir konuyu ve seni konuk etmeyi düşündük.
1: Evet.
0: İsmi ilginç geliyor bana. Yani permakültür deyince aklıma böyle kıvırcık kıvırcık bir şeyden mi bahsedeceğiz gibi bir şey geliyor. Nasıl bir giriş yapabiliriz? Yani permakültürü ilk defa duyanlar aslında nereden, nasıl bir hayallerinde nasıl bir şey oluşmalı kafalarında?
1: Yani aslında ben biraz hani kendi tanışma hikayemden bahsetmek isterim.
0: Tamam, süper.
1: Şimdi permakültürle benim tanışma hikayem biraz da şey oldu. Yani tabii yaşamla ilgili bilgi sahibi olma ihtiyacından kaynaklandı. Öncesinde helal beslenmeyle, fıtrata uygun yaşamayla ilgili arayışlarım beni buraya getirdi biraz da.
0: Çıkış noktan aslında ben biraz doğal yaşayayım. Biz sanki doğal yaşamıyoruz'u fark ettin. Bir
1: evet.
0: Farkındalık yaşadın önce
1: evet.
0: Ve sonra bir yolculuğa başladın.
1: Aynen. Yani bir yörük asıllı bir aileden gelmemin de etkisi olabilir bu. Yani hem Adana'da yaylada yazıları yaylaya çıkarız. İşte
0: evet,
1: kışın şehre
0: doğru.
1: ineriz. Hani ikisinin arasındaki kontrastı çok belirgin bir şekilde görmemin buna sebebim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca işte eleştirel düşünmeyle ilgili okumalar, araştırmalar yaptıkça yani mevcut gidişatın, işte şehir yaşantılarının, şehir kurgularının çok da böyle insanın doğasına uygun olmadığını, yani doğayı tüketerek bir yere varmaya çalıştığını gözlemledim. Hepimiz gözlemliyoruz bunu ama yani biraz da böyle hani ben ne yapabilirim sorusuyla başladı.
0: Evet.
1: İşte mesela bir işte yumurta alıyorsunuz. O yumurtanın hikayesini bilmiyorsunuz. Aslında arkada dönen şeyin ne olduğunu gördüğünüzde yani o tavukların işte hapis hayatı gibi bir hayat yaşadığını, ondan sonra işte onlara verilen gıdaların işte aslında hormonların ve ilaçların ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Ve günün sonunda yani evet benim istediğim şey bu değil. Hikayesini bildiğim gıdaları yemek istiyorum diyorsunuz.
0: Hele yeni nesil hiç şey değil. Yani hele yeni nesil şu an hani yumurta hakikaten marketten üretilen bir şeymiş gibi.
1: Aynen, aynen evet.
0: Yeni gençler.
1: Aynen.
0: Biraz daha geleneksel. Yani ikisini de gördük. Yani köy hayatını yaşam çoğumuz hani en azından ucundan da olsa yaşayan yaşlardayız.
1: Aynen, kesinlikle. Yani biz bunu fark ediyoruz. Yani bizim babalarımız biraz gördü. Biz çok ucundan gördük ama bizim çocuklarımız bunları fark etmiyor.
0: Fark
1: yani
0: etmiyorlar. Çok endüstrileştik yani. Biz
1: aynen.
0: Mesela bunu fark ediyoruz. İnanılmaz endüstrileştik yani. Ben köy yumurtasını, köyden yumurta gelmeyi, adetli yumurta yemeyi bilirim. Şimdi yumurta bitti falan. Hani
1: evet.
0: Yumurta bitince tavuğu bekliyorsun aslında normalde ama o kadar endüstrileştik ki iş farklı bir noktaya gitti.
1: Evet. Yani aslında bunu düşündüğümüzde hani içine girdiğiniz zaman, eleştirmeye başladığınız zaman, yani daha doğrusu işte bütün ögeleriyle beraber büyük resme baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani sürdürülebilir hiçbir yanı yok.
0: Ha, evet. Bir anahtar kelime yakaladım şimdi. Sürdürülebilir. Değil mi?
1: Evet. Sürdürülebilirlikle ilgili şöyle bir cümle kullanmak isterim. Yani bunu birçok kanaldan duyuyoruz, izliyoruz ama bizim hani geleneksel işte Anadolu insanının bu işe bakış açısı, bu işle ilgili yorumu şu şekilde olabilir gibi geliyor bana. Yani fıtratın korunması ve israfın önlenmesi. Aslında bu bizim en temel vazifelerimizden birisi. Hani bir Anadolu insanı olarak, bir işte İslam'la yoğrulmuş bir kültür olarak fıtratın korunması bizim için hayati önemde. Mesela bir gıdanın, işte bir meyvenin, bir sebzenin genlerinin değiştirilmiş olması bizim aslında kabul edemeyeceğimiz bir şey. Yani özünde bizim reddedebileceğimiz bir şey. Tabii bu şunu da getiriyor. Yani helalle ilgili helal beslenme artı helal yaşam noktasına gidiyoruz. Helal yaşam bütün bunları kapsıyor. Yani orada hapis hayatı yaşayan, işte ilaçlarla sürekli
0: büyütülen, yani
1: büyütülen, zulmedilen canlıları düşündüğünüz zaman aslında bunun helal olmadığını, onların bize birer emanet olduğunu, bundan hareketle gittiğiniz zaman yani bütün bu sistemi, bu endüstri dediğiniz sistemi baştan aşağı bir daha yorumlamamız gerektiğini.
0: Bir saniye, şu makinaları biraz durduralım diyorsun aslında önce.
1: Kesinlikle. Makineler
0: durunca hemen sakinleşiyor. Makineler durunca, sesler kapanınca, ha burada kaya tavuklar burada böyle şey oluyor filan. Bir üst seviyeden bakıyorsun bu permakültür yolculuğunda, sen böyle bir şeyle, sahikle yola çıktın yani.
1: Evet. Daha sonra mesela toprağa zerk edilen kimyasal gübreleri düşündüğümüz zaman, yine işte hayvanlara verilen işte zararlı işte ilaçları, ilaç dönüyor ama aslında onlar zehir, bitkilere verilen ot öldürücü zehirler var. Hı hı. Bütün bunlar
0: böcekleri şey yapmak için aynı şekilde zehir veriyor aslında.
1: Bütün bunları düşündüğün zaman şu geliyor. Yani tabiatta böyle bir durum yok. Yani bir ormana siz gübre atmazsınız veya bir ilaç atıp işte böcekleri yok etmezsiniz. Orada bir denge vardır, bir harmoni içerisinde, bir yani doğal bir döngü içerisinde yaşar hepsi. Veya bir çürüyen bir ağacın altında yaprakları toplayan bir canlı göremezsiniz.
0: Bize vahşi doğa gibi geliyor ama aslında çok doğal bir doğa. Yani aynen. Çok da vahşi değil aslında. Bir denge üzerine yürüyor. Yani.
1: Evet, denge özellikle dengeyi vurgulamak istiyorum. Burada şey var. Hani sürdürülebilirlikten buraya geliyorum. Yani tabiatta hiçbir şey rastlantısal olarak var olmamıştır. Yani bir ağaç oradan çıktıysa işte onun mutlaka bir sebebi vardır. Bir ağacın dal yapısında, hatta vücudumuzda bile, bir damarların örüntüsü bile kendi içerisinde bir dengesi var, bir sebebi var. Ağacı düşünelim mesela, ağacın işte gövdesiyle yaprakları arasında, yani türüne göre değişebilir ama genellikle 7 kırılım vardır, 7 kırılım.
0: Neden yani dallanma anlamında söylüyorsun?
1: Evet, 7 dallanma var. Yani evet. İşte gövde, işte bir üst dal, sonraki dal, yaprağa varana kadar 7 tane. Hı hı. Bunun sebebi 7 çok verimli bir sayı. Ve 7'den sonra aslında verim kaybolmaya başlıyor. Bu yüzden ağaçlar yani hani 7 kırılımdan oluşuyor. Aynı şey mesela vadilerdeki işte yarıklar, su birikintileri, bütün bunları izlediğiniz zaman hepsinin
0: yine benzer bir şey görüyoruz,
1: evet,
0: yani.
1: Belli bir örüntüye göre, belli bir dengeye göre yapıldığını görüyorsunuz. Oluştuğunu görüyorsunuz. Permakültür aslında bütün bunları öğreten tasarım bilimi.
0: Batı'dan mı geliyor yani Abdülkadir?
1: Avustralya'dan geliyor. Avustralya'da bir bilim adamının yaptığı araştırma. O da aslında benzer bir süreç. Biraz da oradan bahsedebilirim.
0: Olur.
1: Avustralyalı Bill Mollison isimli bir akademisyen. Hı hı. Orman, aynı zamanda ormanlar üzerine çalışıyor kendisi. Aslında onun permakültürü yakalaması, permakültür öğretisini insanlara aktarma ihtiyacı bir nesil içerisinde değişen, yani tabiatta Avustralya'da değişen yapıyı gözlemleme şansı olmuş. Bizim öyle bir şansımız şu an olmadı. Hmm. Neden? Çünkü biz çok önceden Anadolu'daydık. Bizden önce de başka medeniyetler vardı. Büyük savaşlar yaşandı. Belki işte ormanlar yakıldı.
0: Bin yıllar yıllarca yaşanan bir süreç var. Oturulmuş bir şey var.
1: Aynen. Yani
0: biz dönüşmüş bulduk diyorsun bir yıl.
1: Aynen. Yani orman, yani balta girmemiş ormanımız yok diyebiliriz yani.
0: Evet, doğru.
1: Ama mesela Avustralya öyle değil. Sonradan keşfedildi. Tamam, oranın yerleri vardı ama oranın yerleri doğayla inanılmaz bir uyum içerisinde.
0: Bu aborijinler falan mesela değil, evet, mi? Meşhur, hani duyarız hep isimlerini.
1: Evet. Yani onları böyle ilkel kabileler olarak düşünüyoruz ama onlarla ilgili bilgileri edindikçe aslında ilkel olanın kim olduğunu bazen insan düşünebiliyor.
0: Evet.
1: Evet, güçlüyüz. İşte dünyaya hakim görünüyoruz ama aslında çok kırılgan bir yapı üzerindeyiz. Mesela ben şunu vurgulamak istiyorum. Beni aslında bu noktaya getiren en önemli şeylerden bir tanesidir bu. Şu an tarım sektörünü düşünün. İşte ulaşım sektörünü düşünün. Sonra işte bizim yaşadığımız şehirleri düşünün. Fazla değil, sadece 6 ay yakıtı, fosil yakıtları durdurun. Bir şekilde ambargo olduğunu varsayın. Veya bir Allah korusun doğal afet olduğunu
0: varsayın. Teknik bir imkansızlığın olduğunu varsayalım.
1: Bir şekilde bitti. 6 ay bitti. Şöyle bir düşünün. Tarlaya tohumunuzu götüremiyorsunuz. Tarlanızı süremiyorsunuz. Ki sürmeye de karşıyız bu arada. çok çok zararlı. Ona tekrar geliriz isterseniz. Sonra gübre atamıyorsunuz. Çünkü gübrenin üretilmesi için ciddi miktarda işte ısıya ihtiyaç var. Ondan sonra işte hasat edemiyorsunuz. Döngü bir bozuluyor ki artık yaşamak...
0: Karanlık bir dünyaya dönüyoruz.
1: Karanlık ve korkunç bir açlık.
0: Evet.
1: Yani şehirler... İnsanlar korkunç derecede
0: sadece aç. Marketten alışveriş yapabilen, hiçbir şeyi kendi elde etmeyen, aslında
1: aynen,
0: bir takım endüstrilerin çıktılarını tüketen insanlar olarak bir anda bu zorlukta
1: damlanmış
0: kalıyoruz.
1: Damlanmış gibi
0: yani
1: oluyoruz.
0: Evet, Avustralya'da Bill Morris miydi?
1: Bill Mollison.
0: Morris'in ismini ya da işte ilk duyurduğu, keşfettiği bir şey. O da değişimden dolayı kendi dünyalarında, kıtalarındaki böyle birden o değişimi fark edecek bir nesle, bir döneme tanık olduğu için ortaya attı ve sonra neler oldu?
1: Sonra hani bunu öğrencilerine aktarma ihtiyacı hissetti ve 72 saatlik, yani 2 kredilik bir üniversite dersi gibi 72 saatlik bir eğitim oluşturdu bir öğrencisiyle beraber.
0: Ya buna da bayılıyorum. Yani hemen bir şeyi metodolojik olarak eğitime çeviriyorlar ya. Bu işi değiştiriyor. Ya bak hakim, şimdi biz bunu konuşuyoruz. Yani aradan yıllar geçiyor ve Bilmor istiyoruz, Avustralya diyoruz filan. Hakikaten hemen bir şeyin metodolojisini ve eğitimini ortaya koyabiliyorlar yani. Buna da hayranlığımı dile getirmek istiyorum.
1: Evet, evet. Yani kendisi ormanlarda çalışmış işte Avustralya'da. İşte üniversitede dersler veriyor işte. Kendi alanıyla ilgili dersler veriyor. Sonra üniversitede bir şey yapıyor. Kampüs içerisinde küçük bir işte sürdürülebilir işte
0: hemen pratiğe döküyor yani.
1: Pratiğe dökmek için çalışmalar yapıyor.

0: Tabii kampüs yönetimi sonra işte bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor kampüste ve hiçbir sormadan bütün her şeyi atıyor, yıkıyor. Bu da çok kızıyor. Yani her şeyini bırakıyor, gidiyor işte ormanda bir kulübesine yerleşiyor. Bir süre orada kalıyor. Sonra bir gün uyanıyor, kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki ya bu dünyayı diyor size bırakmayacağım ben ya diyor. Çok kızıyor ama bu dünyayı size bırakmayacağım diyor. Sonra o günden itibaren tekrar hani o kendisi için bir dönüşüm, hani fikir olgunlaşma sürecimin oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Hı hı. Günün sonunda 72 saatlik bir eğitim. Aslında bu eğitim 14 konudan, 14 ana başlıktan oluşuyor. İşte su, toprak, ondan sonra işte doğal işte örüntüler, ondan sonra kenar etkisi. Ondan sonra aqua kültür, yani sudaki yaşam.
1: Su yaşamı
0: falan diye gidiyor ve 14. bölümde işte görünmez yapılar diye devam ediyor. Yani aslında sosyal dokuyla ilgili de çok güzel bilgiler veriyor.
1: Yani insan ve toprak ilişkisi, su ilişkisi gibi.
0: Gibi. Ayrıca insan ve insan ilişkisi. Hmm. Mesela bir köy hangi işte sisteme göre finanse edilebilir? Ondan sonra nasıl sürdürülebilir bir döngü içerisine sokulabilir gibi çok kaliteli bilgiler içeriyor.
1: Pitür yaşam dersi gibi bir şey aslında.
0: Kesinlikle. Yani ben buna şey diyorum, hani bana permakültürü sorduklarında hani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Çünkü bu kapsamlı bir bilgi.
1: Çok yönlü.
0: Ben şunu diyorum, yaşam bilgisi.
1: Eyvallah.
0: Daha özet.
1: Çok güzel.
0: Daha şey söylemek gerekirse helal yaşam bilgisi.
1: Evet.
0: Yani biz bir şeyin sadece yaşamakla ilgili olmadığını, bunun çok yönlü, sürdürülebilir, hani sadece işte ölümle bitmeyecek şekilde bencilce bakmamamız gerektiğini düşünüyorum ve hı hı. günün sonunda biz yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Mesela o tavuk örneği ben çok
1: bayılırım.
0: Evet, çok
1: bariz bir örnek.
0: Bariz bir örnek. Hani permakültürü anlatırken tavuk inanılmaz bir şey oluyor. Mesela yumurtasını hesaba katıyorsunuz, onun gübresini, işte tüyünü, her şeyin hesaba kattığınız zaman tavuk harika bir örnek oluyor. Hı hı. Yani evet, o tavuk zulüm görüyorsa onda benim de bir
1: payım var.
0: Payım varsa ben nasıl bunun hesabını vereceğim sorusunu soruyorum.
2: Kahve molası.
0: Şimdi tabii biz permakültürle ilgili işte bir girizgah yaptık, biraz araştırdık ettik ama işin içerisine girince olayın aslında çok derin olduğunu gördük. Mesela örüntü kavramından bahsedeyim biraz. Az önce bir bahsettik ama örüntü kavramı şöyle bir şey. Mesela ben bir girişimciyim. Ceviz para ediyor. Ben cevize yatırım yapacağım, ceviz tarlası yapacağım diyorum. Gidiyorum.
1: Bir arsa bir tarla alıyorum.
0: Onu işte finanse ediyorum bir şekilde. Ağaçları dikiyorum, fidanları dikiyorum. Yalnız bunu yaptığım zaman kendimi şöyle buluyorum. Böyle hizalara düzgün bir şekilde dikilmiş.
1: Matematiksel, geometrik olarak.
0: Aynen, geometrik bilinmiş. Olarak. Ama böyle insan zihninden çıkmış gibi. Yani düz. Yani tabiatta da geometrik şekiller var. Mesela bir ayçiçeğin içerisine baktığınız zaman orada Fibonacci dizisini yani, görüyorsunuz. Evet. Matematiksel çok güzel şekiller görüyorsunuz. Ama ben bir tarla tahsis ettiğim zaman, bir ceviz ağacı diktiğim zaman işte
1: onu... Abi 4 metre aralarla bunu dik işte. 8'er paralel, 4'er yatay, boşluk bırak bitsin bu iş diyorlar.
0: Aynen.
1: Mesela.
0: Önce tarlayı kazıyorum. Ne var ne yok. Yabani ot, ağaç maaş ne varsa hepsini bir kazıyorum. Sonra sürüyorum. Tarlayı sürüyorum. Ne yapıyorum? Tarlayı sürdüğüm zaman tarlada yaşayan...
1: Şu an geleneksel yöntemi anlatıyorsun.
0: Aynen,
1: tabii.
0: Geleneksel yöntemi anlatıyorum. Yani şu an hani bize endüstrinin diyeyim, endüstri tanımı çok güzel oldu. Reklam dahil, reklamla beraber düşündüğüm zaman endüstri aslında kendi kendini besleyen bir, hani tabiri mazur görün, hani küçük bir canavar.
1: Evet.
0: Hani endüstri çok küçük bir canavar. Bizi besliyor. Biz oradan besleniyoruz. Ama tam olarak biz mi onu besliyoruz, o mu bizi besliyor, onu bilemiyorum. Onu eleştirel düşünmemiz lazım. Günün sonunda işte tarlamı alıyorum, işte sürüyorum. Çünkü bana ziraat mühendisim, bu konuda eğitim almış uzmanlarım bana bu bilgiyi veriyor. Doğru. Hı hı. Tarlamı sürüyorum. İşte şu sırada, şu uzunlukta, şu aralıklarda ekersen ve ona tarlana şu gübreleri koyarsan, kimyasal gübreleri koyarsan, evet, ceviz ağaçlarından işte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra şu kadar hasat edebilirsin diyorlar. Peki tabiatta böyle bir şey var mı? Yani şundan hareketle gidiyorum. Yani tabiatta ne varsa hepsi kendi verimliliğini ve sürdürülebilirliğini ispatlamıştır. Yani mesela bir tabiatta tek başına yaşayan bir ceviz ağacı göremezsiniz. Veya işte bir alan komple bir orman dolusu, binlerce ceviz ağacını aynı hizada dikilmiş olarak göremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü verimli değil.
1: Doğal değil yani.
0: Doğal değil, verimli değil. Bir ceviz ağacının işte hayatta kalabilmesi için onun neye ihtiyacı var? Az önce dedik, gübreye ihtiyacı var. Azota ihtiyacı var. Minerallere ihtiyacı var. Gübrelere ihtiyacı var. Bunu biz kimyasal gübrelere zerk ediyoruz toprağımıza, ama aslında

0: Fizik mühendisinin işte evini tasarlarken, evini güneşin ışığına mı,
1: Hareket
0: sıcaklığına,
1: yönünün
0: buna
1: şeyine
0: göre
1: göre.
0: tasarlamıyor olması aslında bizim bilgiyi kullanmadığımız anlamına geliyor.
1: Doğru.
0: Permakültür bunu öğretiyor. Yani evet, sen kimya mühendisi olabilirsin, fizik mühendisi olabilirsin veya işte ziraat mühendisi olabilirsin ama bütün bu bilgileri birleştirdiğin zaman faydalı bilgiyi elde ediyorsun.
1: Doğru. Sözünü balla kesiyorum. Son dönem hakikaten ben de iletişim üzerine biraz okumalar yapıyorum. Şunu fark ettim. Multidisipliner olmak, yani böyle her yerden, hani iletişimcisin ama bir mühendis olarak, bir fizik profesörü olarak ya da bir sosyolojiden gelen bir profesör olarak olaya bambaşka bir boyut açıyorsun ve dolayısıyla hepsinin birleşmesinden iletişim oluşuyor. Ben de onu fark ediyorum şu an. Sen de permakültür için benzer bir şey söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bu anlattığın hikaye yarım kaldı sanki. Bu
0: Evet.
1: hani hayal ediyorduk biz, işte gübreyi, bir ceviz ağacını düz sıralarla kurmayı falan hayal ediyorduk.
0: Evet.
1: Oysa bu böyle olmayacak anladığım kadarıyla
0: Evet,
1: sanki.
0: yani şöyle, günün sonunda 10 yıl sonra benim elde ettiğim sahne şu oluyor. Sürekli benim gübreyle takviye ettiğim, sürekli suladığım, ondan sonra sürekli altından yaprakları topladığım, sürekli işte dallarını budadığım, işte sürekli ama sürekli benim ona bir enerji harcadığım
1: Bakıma muhtaç.
0: Hani tabiri caizse bakıma muhtaç, hani hastalıklı bir şeyi büyütmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle serumla besliyoruz.
1: Hı.
0: Yani günün sonunda bunu kazanıyoruz.
1: Oluşturuyoruz.
0: Peki, ha bu arada unuttum. İşte biz bunu böcekler yemesin diye ne yapıyoruz?
1: İlaçladık.
0: İlaç diyoruz ama zehirliyoruz.
1: Endüstri
0: İşte
1: bize getirdi. Bu arada böcekler öldü bir takım.
0: böcekler öldü ve kalıntı bıraktı. Hani toksik kalıntılar bırakıyor ve onu yeni insanlara ve diğer hayvanlara da geçiyor. Ayrıca otları öldürmek için, toprakta bir rekabet başlamasın diye, işte yabani otlar öldürülüyor. Onun için de bir herbisist kullanılıyor.
1: Hı.
0: İşte şey öldüren, ot öldüren bitkiler
1: Bizim için onlar
0: kullanılıyor.
1: zararlı otlar çünkü.
0: Aynen, zararlı otlar. O apayrı bir konu zaten. Zararlı ot tabiri apayrı bir konu. Zararlı ot diye bir şey yok. Sadece vazifesini kaybetmiş, özelliğini kaybetmiş toprağı onaran bitkiler onlar. Onlar inanılmaz bir şey. Yani toprağın kahramanları da
1: Bakış
0: diyebiliriz.
1: açısı yani.
0: Evet, yani bir toprak erozyon olmaya başladığı zaman direkt başlıyor, bakıyorsunuz orada farklı farklı türler başlıyor.
1: Kök salan, işte toprağı tutacak
0: Aynen.
1: yapıda.
0: Aynen, siz toprağa sürdüğünüz zaman orada işte ince köklü bitkiler oluşmaya başlıyor. Yine şey olduğu zaman, mesela topraktaki şeyleri yaktığınız zaman, otları yaktığınız zaman ilginçtir, tam o sıcaklıkta, yani 50-60 derece veya işte yüksek sıcaklıkta açılan tohumları olan bitkiler yetişmeye başlıyor. Dikenli bitki
1: Hı.
0: türlerinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ceviz bahçemi ben aldım, güzelce tasarladım diyelim. Girişimciyim, evet, yapacağım.
1: Askeri düzende
0: Aynı
1: duruyorlar.
0: askeri düzenle duruyorlar. Sürekli sünvase etmem gerekiyor. Nasıl sünvase ediyorum? Yakıtla sünvase ediyorum. Ben 100 dönüm bir araziye bu hizmeti, bu servisi sağlamak için mutlaka yakıt kullanmam lazım. Fosil yakıtlar kullanmam lazım. Fosil yakıtlarla sünvase ediyorum ama yine de sağlıklı olmuyor. Yine de yeterince besleyici olmuyor. Çünkü toprakla ilişkisi düzgün olmayan bitkiler ortaya çıkıyor. Permakültür bize şunu öğretiyor. Eğer bir bitki yabani işte böcekler tarafından işte yeniliyorsa, bu aslında tabiatın yenilmesi gereken bir şeydir. Yani aslında o sağlıksız, hani biliyorsunuz natürel seleksiyonla beraber işte sağlıksız olan, hastalıklı olan türler diğerleri tarafından yeniliyor. Zararlılar tarafından. Zararlar
1: Besin
0: demeyeyim de.
1: zinciri mantığıyla.
0: Aynen, besin zincirinin bir halkasına dönüşüyor. Bu bizim zorla ayakta tutmaya çalıştığımız ceviz bitkisi artık toprakla ilişkisi düzgün olmadığı için sağlıksız bir görüntü sergiliyor.
1: Yani biz aslında normalde teşekkür edip aramızdan ayrılacak bir şeyi zorla bir takım ilaçlar, tedavi şeyleri tabiri caizse kullanarak yaşatmaya çalışıyoruz ve bu aslında sağlıksız bir bireyin toplumun içerisinde hayatını sürdürmeye zorlanması gibi bir şey oluyor yani.
0: Yani evet, belki bunu şey yapabiliriz, hani sağlıksız bir bireyin hayatta tutulması için gayret etmenin mantığını düşünebiliriz ama ondan iş beklemek asıl
1: Ha,
0: asıl
1: evet.
0: asıl kritik
1: Ürün
0: nokta.
1: bekliyorsun
0: Ürün
1: ondan.
0: bekliyorsun ondan, işte ağır işler yapmasını, bir şeyler üretmesini bekliyorsun, yapamıyor. Yaptığı şey de yetersiz oluyor
1: Doğru.
0: ve günün sonunda sen ona zulmediyorsun, o sana zulmediyor. Peki tabii olan nedir? Hani bunun daha sürdürülebilir, doğal olan nedir? O tarlada onu destekleyecek şeylerle beraber büyütebilirsin. Mesela azot lazımsa bunu işte kimyasal yöntemlerle elde edilmiş kimyasal malzemelerle beraber toprağa zerk edilen bir gıda şeklinde, bitki gıdası şeklinde vermek yerine havada bulunan azotu bağlayıp köklerinden diğer bitkilere salan azot bağlayıcı bitkiler var. Bunlarla beraber ekebiliyorsun. Bunlarla beraber

0: Öğrettiğin zaman ne oluyor? Yani senin
1: Doğal bir sürece dönüşüyor yani.
0: masrafın azalıyor. Şey yapmıyorsun. Doğal bir sürece
1: Tükettiğin
0: dönüşüyor.
1: enerji azaldı.
0: Aynen. Kâr ediyorsun.
1: Kâr ediyorsun.
0: Peki
1: Ve yan etkiler yok olmadı. Yani
0: tabii.
1: diğerinde yan etkiler vardı. Bunda yok, doğal bir süreç.
0: Tabii. Mesela şey var. Biz mesela ormanı düşündüğümüz zaman orman dediğimiz tanım aslında bizim işte çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz işte ağaçların çoğulu, ağacın çoğulu
1: Çok sayıda
0: olan
1: ağaç.
0: bu olmuş olmuyor aslında. Orman dediğimiz şey yaşayan bir sistem. 7 katmanı bulunan içinde işte mantarları, bakterileri, böcekleri, işte kuşları, hayvanları bulunan bir sistem aslında. Bir yaşayan bir sistem, bir organizma, devasa bir organizma. Siz bu organizmanın içerisinden mesela insanı düşünün. İnsanın mesela kalbini söktüğünüz zaman onun yerine mutlaka onun fonksiyonunu yerine getirecek bir şey koymanız gerekiyor ya. Aynı ceviz bahçesinde de bunu yapmanız gerekiyor. Yani neyi çıkardıysanız onun yerine bir şey koymanız gerekiyor. Orman bizim şeyimiz, nasıl diyelim, örneğimiz.
1: Örneğimiz.
0: Gerçekten bu şekilde.
1: Modelliyoruz onu.
0: Aynen. Hatta Bill Morrison şöyle der. Dünyadaki bütün kütüphaneler yanabilir. O bilgileri tekrar toplarız. Ama dünyadaki bütün ormanlar ortadan kalkarsa o zaman o bilgiyi tekrar oluşturamayız.
1: Doğru.
0: Bu korkunç bir şey. Yani ormanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Yani bizim hareket noktamız sadece bir ağaçın korunması veya bitkinin korunması değil, fıtratın korunmasından bahsediyoruz. Ve israfın önlenmesinden bahsediyoruz. Benim anahtar kelimelerim bunlar. Fıtratın korunması ve israfın önlenmesi. İsraf sadece odanın ışığını söndürmek işte veya tasarruflu ampul kullanmak değil. Benim mesela kullandığım bir peçetede kullanılan peçetenin üretiminde ve benim önüme gelmesinde harcanan enerjiyi düşündüğüm zaman aslında o peçeteyle ağzımı silmeyebilirim. Mendil kullanabilirim. Bu ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Tekrar permakültüre dönecek olursak, daha doğrusu
1: Bizim ceviz
0: ceviz
1: bahçesine.
0: bahçemize dönecek olursak, şimdi bizim çiftçimiz Anadolu'da mesela birçok örneği var. Yıllarca kâr etmeden tarlasını ekiyor ve bir süre sonra artık kâr edemez hale geliyor. Yani kazanamaz hale geliyor. Sebebi çok fazla girdi maliyeti var. Mesela bir tarlanın girdi maliyeti nedir? Onu sürmeniz lazım. Yani klasik yöntemle sürmeniz gerekiyor. Çünkü yabani otlarla o şekilde baş ediliyor ve verim o şekilde artırılıyor. Yani eski yöntem bu şekilde. Ondan sonra gübrelemeniz lazım. Sonra
1: Su.
0: sulamanız, yani su imkanınız varsa sulamanız gerekiyor. Ondan sonra işte tohumu dışarıdan almanız gerekiyor. Yani tohum almanız gerekiyor. Bunun da bir maliyeti var. Yine böcek öldürücü ve ot öldürücü kullanmanız lazım. Bütün bunları topladığın zaman çiftçi para kazanamıyor. Ya da sembolik, çok az miktarda kazanıyor. Yani bunlara ne yapabiliriz? Permakültür yöntemlerine göre mesela tarlanın sürülmesi çok yanlış bir yöntem. Yani
1: Vay, bayağı şeyden şu
0: evet.
1: an ters köşe yaptın.
0: Evet, çünkü toprağa sürdüğünüz zaman, özellikle alt üst ettiğiniz zaman, evet, bir miktar verim elde ediyorsunuz ama bu yöntemle, toprağın sürülmesi yöntemiyle ben o ceviz bahçesini her sene sürdüğüm zaman yaklaşık 50 ile işte 100 yıl arasında, tabii toprağın şeyine göre değişir, ben o toprağımın, o tarlamın verimini neredeyse sıfırlıyorum. Artık kâr edemez hale geliyorum. Çünkü erozyon başlıyor. Çünkü toprağımdaki mikrobiyoloji ölüyor. Güneş ışınlarına direkt maruz kaldığı için orada çölleşme başlıyor. Ayrıca
1: Çok ilginç.
0: evet, toprağımı yumuşattığımı zannediyorum ben. Toprağımı yumuşatarak işte daha faydalı hale getirdiğimi zannediyorum. Öyle düşünüyorum. Ama aslında öyle değil. Toprağımı yumuşattıkça oraya toprağı tekrar eski sağlığına kavuşturmak için yabani bitkiler orada tekrar kök salmaya başlıyorlar. İşte papatya gibi böyle işte o şey ince köklü bitkiler kök salmaya başlıyor. Aslında buna o kadar da ihtiyaç yok. Yani bir ağacın kökü, sağlıklı bir ağaçtan bahsediyorum. Ağacın kökü, yani kayanın arasına bile girip o kayayı ortadan ikiye ayırabilecek kadar, çünkü kökün gelişim süreci kimyasal bir süreç aslında ve kimyasal olarak o ağacı şey yapabiliyor, o taşı ortadan ikiye ayırabiliyor. Bu kadar güçlü bir şeye siz kök için yol açıyorsunuz. Tarlayı sürmeyebiliriz. Ayrıca tarlayı gübrelemek yerine toprağı zenginleştiren, azot bağlayan işte mesela baklagil türleri var. İşte yonca, fi gibi böyle bitki türleri var. Bunları ektiğiniz zaman doğal olarak topraktaki organik madde miktarını artırıyorsunuz. Yani ekiyorsunuz yoncanızı.
1: Normalde gübrenin yapacağı o katkıyı
0: aynen.
1: Bu bitkiler kendisi köklerinden yukarıdan alıp aynen. Havadan alıp köklerinden salarak toprağa besliyorlar.
0: Toprağa besliyorlar. Şeylerle mantar ve mikrobiyolojiyle simbiyotik ilişkiye giriyorlar. Yani bir bitki sentezlediği fotosentezle elde ettiği glikozun %80'i kadarını kökten mikrobiyolojiye veriyor. Yani kökteki işte mantarlara, işte bakterilere veriyor. Ve bu sentez şekline göre mantarlar ve bakteriler bitkinin ihtiyacı olan mineralleri topraktan alıp bitkiye sunuyorlar. Bu şekilde toprakla bir hani daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Bu tabii şeyler bilim adamları ve işte bu işin uzmanları çok daha iyi biliyordur ama özetle biz tarlayı sürdüğümüzde bu ilişkiyi mahvediyoruz. Her sene sıfırdan kuruluyor sistem.
1: Biz aslında iyi bir şey yapıyor derken katliam gerçekleştiriyoruz yani
0: teknik
1: toprak
0: olarak öyle.
1: Açısından. Evet.
0: Evet, teknik olarak öyle.
1: Kahve molası. Permakültür burada bunları öneriyor yani. Hayır diyor, sürmeyelim. Gelin bunu sürmek yanlıştır. İşte gübreyi kimyasal zaten kabul etmiyorlar. Kullanmak yerine işte daha bunu doğal yöntemlerle üreten bir takım bitkileri ekerek yapalım filan diyorlar.
0: Evet. Yani şimdi tabii biz dinleyenler şunu diyebilir. Hani bu işle uzmanlaşanlar şunu diyebilir. Ya ben öyle bir şey yaparsam verim elde edemem diyebilir. Evet, teknik olarak bu şekilde görünüyor olabilir. Şöyle bir örnek var. Bir dönümden iyi bir tarımla yani şey konvansiyonel tarım hani tarlayı sürüp gübreleyip vesaire işte kimyasal
1: geleneksel yöntemlerle
0: geleneksel yöntemlerle yaklaşık 500-600 kilogram kadar buğday elde edilebiliyor. Aynı şeyi Masanomi Fukuoka'nın Japon bir araştırmacının işte şey yöntemi var. Ekin sapı devrimi kitabı var. Hatta birçok kimse okumuştur bunu. Onun yöntemleriyle yapan insanlarda yaklaşık bu kadar işte 5-600 kilogram kadar verim elde edebiliyorlar. Yani konvansiyonel tarımın yaptığı şeye çok yakın. Belki ondan yani
1: büyük bir makas yok arada aslında.
0: Tabii çok büyük bir şey yok. Bilakis toprağı güçlendiriyor. Yani mesela gübre ve şey kullanım oranları her sene artıyor. İşte bir grafik var böyle 1940'lardan beri kullanılan gübre oranı dünya genelinde ciddi manada artmış durumda. Yani o topraktan verim almak için sürekli basıyoruz gübreyi. Sürekli yani kimyasal gübreyi. Ve günün sonunda elde ettiğimiz verim aslında çok artmıyor. Sabit kalıyor. Bir yerde o kırılacak, bu belli.
1: Ama biz para basıyoruz aslında.
0: Teknik olarak öyle. Evet. O gübreyi üretenlere.
1: Evet.
0: Endüstri ürünün işte görmediğimiz o arkadaki yapılarına ciddi miktarda para harcıyoruz.
1: Bir de hani bir yandan bunu yaparken aslında toprağın da zenginliğini öldürüyoruz. Yani fakirleşiyor. Toprak fakirleşiyor. Biz onu kendi elimizdeki güçle zenginmiş gibi yeni gübreler, yeni şeyler ve o miktarlarını arttırarak yaşatıyoruz.
0: Yaşatıyoruz. Bir yerde kırılacak bu. Ve o kırıldığı nokta bilmiyorum. Belki şöyle söyleyeyim, hani başta söyledim ya, işte ambargo veya işte doğal afetle bir süre yakıtın giremediğini düşünün, sistem çöküyor ya. Peki bu yakıt günün sonunda bitecek, yani bu dünyada fosil yakıtlar büyük şekilde bitecek. İşte ne diyelim, işte onun yerine nükleer enerji mi kullanırız, başka bir enerji mi kullanırız bilmiyorum ama hani ulaşamadığınızı düşünün, bir şekilde o döngünün durduğunu düşünün.
1: Enerji deyince bir parantez açmak istiyorum. Permakültürün enerjiye bakışı, mesela güneş enerjisini değerlendirmesi ya da işte bu İşte toprağa gömülen bir takım organik atıkların tekrar gaz çıkışlarıyla falan. Bu da dahil mi permakültürün şeyine? Yani bir yaşam döngüsünün enerji çok önemli bir parçası çünkü.
0: Evet, aslında permakültürün asıl ortasında bulunduğu şey bu. Enerji, enerji verimliliği üzerine kurulu. Tabiat da bunun üzerine kurulu aslında.
1: Hı hı.
0: Yani bir şey neden öyle olmuş? Çünkü verimli. Yani tabiata baktığın zaman bu şekilde. Hani örnek vereyim. Mesela bir merdiven düşünün veya işte bir duvar düşünün. Veya bir yol düşünün. Bunun etrafında bitkiler nerede çıkar, yabani bitkiler? Köşelerde çıkar. Sebebi ne? Çünkü o köşe en verimli yerdir.
1: Hmm.
0: İki yüzeyin birbirine temas ettiği yer en verimli yerdir. Yine mesela canlılığın en çok olduğu yer, işte mesela gölle karanın bitiştiği yer. Bu ikisinin olduğu nokta en verimli yer. Biz bu kenar etkilerini, kenar noktalarını artırdıkça permakültürde, tabii tabiattan öğreniyoruz bunları.
1: Hı hı.
0: Artırdıkça verimimiz artıyor. Yani mesela bir bahçenize işte bir gölet yaptığınız zaman oranın verimi muazzam derecede artıyor. yine o göletin şeklini yuvarlak yerine mesela işte desenli bir şekilde yaptığınızda, hani doğal bir gölet gibi işte girintili çıkıntılı yaptığınızda verim daha çok artıyor. Çünkü daha fazla kenara sahip olduğu için daha fazla

0: yüzey oluşuyor ve bu yüzeyle daha
1: verim
0: fazla
1: artıyor.
0: evet daha fazla toprak üretiliyor. Tabii toprak dediğimiz zaman da verim anlamına geliyor. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak, bu yakıtla ilgili sürece dönecek olursak, şimdi biz evet şu an sünvasi ediyoruz. Yani ben işime 20 kilometre gitmek için her gün aracımla işte dünya kadar yakıt harcayabiliyorsam şu an harcayabiliyorum. Ama bu sistem durduğu zaman artık harcayamayacağım. Ve karşımda şöyle bir sahne çıkıyor. Hani gübreyle işlenen, yakıtla işlenen, yakıtla sünvasi edilen topraklar eskisi kadar verimli değil. Ve bizim çocuklarımız, belki torunlarımızın bilim adamları muhtemelen şunu diyecekler. Bizim dedelerimiz bu yakıtı o kadar kötü kullanmışlar ki bizim şu an aç kalmamıza, bizi zor durumda bırakacak şekilde kullanmışlar. İsraf etmişler diyecekler muhtemelen.
1: Evet, yani çünkü şimdiden görülüyor aslında bu.
0: Evet, büyük resme baktığınızda bu görülüyor.
1: Ve durdurması da zor galiba. Yani hadi hep beraber bilinçlendik, permakültürü anladık ve uygulamaya başladık desek bile bir süreç, bir zaman, bir takım başta kayıplar varmış gibi gözükecek. Herkes ona razı olmayacak. Zor bir şey gibi geliyor bana. Yani
0: evet, dünyada bunun nasıl olduğuna bakmaya çalıştım, araştırmaya çalıştım. Mesela Küba'da bir ambargo uygulanıyor. Küba hükümeti tabii radikal bir karar alarak şehir permakültürünün çok harika bir örneğini sunuyor. Yani kendisi sokaklarda çim yetiştirmek yerine, şu an biz maalesef peyzaj gözümüze güzel görünsün diye her sene söküp tekrar yani bir öz eleştiri bu. Yani bizim şehirlerimiz çim yetiştirmek için kullanıyor enerjisinin ciddi bir bölümünü.
1: Çok ilginç.
0: Bu alanlarda işte domatesler, işte sebzeler, meyveler yetiştiriyorlar. Mesela işte sahillerde mesela bizim işte baktığın zaman bir tane meyve ağacı göremezsiniz. Ben bunu bir yetkili birisiyle konuştuğumda bana şöyle mandar bir cümle kullanmıştı. Biz oraya eğer meyve ağacı dikersek, ha ben öyle söylemiştim. Neden meyve ağaçları dikmiyorsunuz? Neden buralarda işte erik ağaçları, kiraz ağaçları yok dediğimde diyor ki biz eğer oraya meyve ağacı dikersek ve oraya giden çocuklardan bir tanesi ağaca çıkarsa ve bir şekilde düşüp kolunu kırarsa belediyemize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda bırakıyorlar. Hani dava açılıyor.
1: Sistem acayip bağlanmış ya.
0: Aynen.
1: Yani şöyle bir değişiklik yapayım deyince karşınıza çıkan şeye bak yani.
0: Evet. Yani büyük resme bakıp belki kanun yapıcılarımız, yöneticilerimiz hani biraz daha elini taşın altına koyabilir. Bu hiç bilinçlenmeyle başlıyor bence. Anlatacak çok konu var. Permakültürle ilgili yani dedim ya 72 saatlik bir konu.
1: İyi bir şey oldu aslında. İyi bir giriş oldu bence. Çünkü ben ilk defa diyorum dedim ya kıvırcık şeyler geliyor aklıma ama değil. Seninle de biraz tanışıklığımızdan ve sohbetlerimizden biliyorum permakültürün nasıl bir şey olduğunu. Peki biraz da böyle son dakikalara yaklaşırken bir 5-6 dakikalık bir sürecimiz var gibi gözüküyor. Senin kendi hayatında bu okuduklarından yaptığın şeyler olduğunu biliyorum. Yani belki onlardan birkaç ipucu vermek istersin. Çünkü hani bunları afaki sadece okumalardan değil bir takım sahada gerçekten evinde ve yine kendi girişimlerinle yaptığın şeylerde görüyorum ben. Hani belki birkaç cümleyle bunlardan bahsetmek ister misin?
0: Evet.
1: Şeyle bağlantılarak yani hani orada okudum ve burada da denedim. Hani şu suyla ilgili yaptığın şeyler vardı mesela.
0: Evet, yani aslında ben yapmak istediklerimin hepsini henüz gerçekleştiremedim. Yani gerçek hayat biraz yavaş ilerliyor tabii. Öbür tarafla ilgili. İlk hareket olarak şey yaptım ben. Genişçe bir tarla aldım. İşte çiftlik kurmak için. Tarlanın lokasyonunu, işte imkanlarını, şartlarını güzelce işte planlayarak yaptım. İşte İstanbul'a belli bir mesafede. Orada şöyle bir ikilemle karşılaştım. Ya buraya yerleşmek mi yoksa şehirde mi kalmak? Bunu düşündüğüm zaman hani gerçekten zorlandım ama şuna kanaat getirdim. Evet ben tek başıma gitsem ailemle beraber öyle bir yerde yaşayabilirim. İşte permakültürü uygulayarak hem geçimimi sağlayabilir hem de güzel bir örnek sunabilirim ama bu hani biraz bencillik gibi geldi bana. Yani ben yapacaksam böyle bir şey bunu arkadaşlarımla, çevremle, mümkünse ülkemle beraber yapmalıyım. Yani Türkiye'de evet çokça ekoköy var ama yani biraz böyle halka mal olmalı diye ben buna kanaat getiriyorum. Bunun için evet ben aldım, etrafını çevirdim işte orada işte şu an planlamalar yapıyorum, çizimler yapıyorum. Biraz yavaş gidiyor, istediğimden daha gerideyim ama yapacağım.
1: Ama yapılabilir bir şey olduğunu görüyoruz yani. Hani girişince adım adım en azından bir süreç olarak yoluna girmiş oldum.
0: Tabii. Yani aslında bulunduğumuz yerden başlamamız gerekiyor. Yani ben eğer işte bu yaşam ortamımı değiştirmek zorunda kalıyorsam bunu herkes yapamayabilir.

0: Bilir. Yani permakültür böyle bir şey değil. Şehir permakültürü diye bir konu var mesela. Yani mesela evinin çatıdaki işte yağmur suyunu hasat ederek
1: Aynen onlardan biraz
0: işte
1: bahsedeyim.
0: kocaman bir işte nasıl diyelim işte evde akvaryum bakabiliyorsan mesela akvaryumun üzerine çok güzel işte sebzeler yetiştirebilirsiniz. Akvaponik sistem kurabilirsiniz. Hem balıklarınız için iyi olur. Hem siz oradan işte marulunuzu, rokanızı, soğanınızı hasat edebilirsiniz. Bu şehirde yapılabilecek alternatiflerden birkaçı mesela. Yine mesela örnek vermek gerekirse mesela pratik bilgi açısından mesela otlarla bizim bahçecilerimiz otlarla başları belada mesela. Otları nasıl önleyebiliriz yabani otlara? Çünkü ben sebze yetiştiriyorum. Orada yabani ot bitsin istemiyorum. Yani evet normalde işte tarlada veya başka ortamda o otların başka fonksiyonları olduğu için onlar tutuluyor ama zaten bir sezonluk baktığım bir sebze bahçesi için çok fazla gelebilir. Çok basit bir yöntem. Bunu işte bahçecilikle uğraşan kime söylesem çok seviniyor, dua ediyor. Bahçenize şey koyduğunuz zaman mesela çim var, yabani ot var, ayrık otu var böyle. Sökemiyorsunuz. Her seferinde çıkar söküyorsunuz bir daha bitiyor. Onun üzerine karton koyun. Ve
1: Karton mu?
0: evet bildiğimiz mukavva karton işte
1: Güneşi mi kesiyoruz yoksa?
0: güneşi kesiyoruz ve onların baş vermesini yani yükselmesini engelliyoruz. Sonra ekeceğimiz şeyleri karton üzerinden küçük bir delik açarak uygun şekilde oradan
1: Güzel.
0: ekiyoruz. Yani fidemizi oradan ekiyoruz. Mesela domatesimizi oradan ekiyoruz. İşte fasulyemizi oradan ekiyoruz. Bu şekilde yapınca çok pratik. Hani yani ben bunu öğrenince çok şaşırmıştım. Hani otları yolmak çok zor bir şey. Yani zahmetli bir şey. Kartonu seriyorsunuz. Üzerine delikler açarak oraya ekiyorsunuz. Üstünden de suluyorsunuz. O karton zamanla topraklaşıyor. Toprağa zarar vermiyor. Aynı zamanda altında ne varsa yani yabani ot olarak ne varsa hepsini gübreye dönüştürüyor. Yani toprak içinde faydalı
1: Süper
0: hale
1: ya.
0: geliyor.
1: Basit ama doğal ve zararsız hatta faydalı. Zararsızın da ötesinde faydalı bir şeye dönüştürüyor.
0: Aynen dönüştürebiliyor.
1: Permakültür ilginç bir şeymiş gerçekten.
0: Evet, yani aslında permakültür doğa yani doğamızı gözlemleyerek elde ettiğimiz bir
1: Ben
0: bilgi.
1: bu bilgiyi babamla paylaşacağım ya. Çünkü onların Adapazarı'nda bir etrafında küçük de olsa bir bahçesi olan bir yer var. Onlar da böyle bir bölümünü işte ne bileyim domates, biber falan yetiştiriyorlar ama dediğin gibi bu ayrık otlarıyla falan başları belada. Zaten küçücük bir alanları var. Bir de onlar basınca bu karton yöntemini
0: Evet, çok pratik bir yöntem. Yine
1: söyleyeceğim.
0: mesela akasya ağacı, yalancı akasya, beyaz çiçekli yalancı akasya. Bu çok harika bir ağaç. Dikenlidir, çok güçlüdür. Diğer bitkilerle rekabete yani özellikle su rekabetine girmiyor. Kökünü yani su verseniz bile kökünü olabildiğince derine ana işte su kaynaklarına kadar uzatıp oradan su çekiyor. Ve tabii bu organik malzeme olarak yüzeye çıkartıyor bunu. Toprağı zenginleştiriyor, güçlendiriyor. Aynı zamanda arılar için nektar kaynağı, polen kaynağı. Yani mesela tarlanızın işte varsa işte sınır noktalarına yani ben içine de ekmek istiyorum ama
1: Özellikle sınır kısımlarına.
0: hani acaba diyeceğiniz bir durumdaysa işte ya acaba ben bunu denesem diyeceğiniz durumdaysa hiç pişman olmayacaksınız. Hatta muhtemelen işte 10 yıl sonra bana dua edeceğiniz bir süreç bu. Akasya ağacı diktiğinizde akasya ağacı toprağı zenginleştiriyor. Yine tarlanıza işte eğim varsa mesela ceviz ağacı örneğine gelelim. Ceviz ağacında tarlanızda eğim var ve ceviz ağaç dikmeniz gerekiyor. Yağmur rendeği yöntemi kullanarak aslında sulama ihtiyacını ciddi oranda azaltabiliyorsunuz. Yağmur rendeği yöntemi
1: Biriken alanlar mı bırakacağız
0: tabii
1: orada?
0: eş yükselti çizgisine paralel bir şekilde işte hendek açılıyor. Bunu zaten şeyler işte operatörler işte kepçe operatörleri veya işte şeyler bilir. Toprağı yani toprağı kesiyorsunuz. Diğer
1: Bir
0: tarafı
1: tür
0: aşağı.
1: basamak gibi
0: Aynen.
1: yapıyoruz.
0: Basamaklaştırıyorsunuz ve o toprağı kestiğiniz ve attığınız yer diyelim, o tarafa ağacınızı dikiyorsunuz. Bu şunu getiriyor. Yağmur yağdığında yağmur suları o kestiğiniz yerden kanaldan içeri giriyor. Eş yükselti eğrisinde olduğu için sağa sola dağılamadığı için toprağın içerisinde yavaş yavaş doluyor. Toprakta da zamanla su birikiyor. Yani yağmur sularını sürekli biriktiriyor. Sünger gibi çekiyor. Ve uzun süre sulama ihtiyacı olmuyor. Belki hani fidanınız çok küçükse işte yaz döneminde işte bir ay falan sulamanız gerekebilir.
1: Böyle şey yöntemlerle aslında bilinçli hareket ederek
0: Aynen.
1: enerjiyi iyi kullanıyoruz.
0: Aynen. Örnekler var. Çok fazla örnek var. Mesela işte Ürdün'de şey var. Jeff Lawton'un Çölü Yeşertmek isimli Greening to Desert şeyi var, projesi var. Ürdün'de artık su kaynakları tükenmiş durumda ve ana akiferlerden su çekiyorlar. Ana akiferlerin özelliği şu, yeniden dolmuyor. Hani yüzlerce, belki binlerce yılda oluşan su kaynağı olduğu için artık bir süre sonra o suyu da tükendiğinde Ürdün tamamen çölleşmiş olacak. Orada şey yapıyorlar. İşte bir havzayı nasıl yeşerttiklerini anlatıyorlar. Yani mutlaka izlenmesi gereken bir şey bu. Okunması, araştırılması gereken bir şey. Yani öncesinde kupkuruyken her yer bu yöntemlerle, permakültür yöntemleriyle yeşertiliyor ve en alt taraftan artık su kaynağı çıkmaya başlıyor. Yani çölden en alttan su kaynağı çıkmaya başlıyor. Bir insan işte büyüklüğünde, hani insanı belki götürmeyecek ama kalın böyle su fışkırıyor topraktan. Sebep? Çünkü sene boyunca yağan bütün yağışları orada biriktiriyor. Toprakta biriktiriyor. Yine şey var mesela, Back to Eden diye bir şey var, çalışma var. Amerikalı, Vietnam Savaşı'na katılmış bir askerin orada silahlardaki nörotoksik maddelerden dolayı, mermilerden, patlayıcılardaki nörotoksik maddelerden dolayı vücudunda kalıcı hasar oluşuyor. Ve Amerika'da kendine bir çiftlik kuruyor. Ve o alanda, yani ağaç yongalarını kullanıyor o da, malçlama yöntemi olarak. Az önce söylediğim karton yöntemi, hı-hı, bir malç yöntemi. İşte alanınız büyükse işte ağaç yongalarını şey yapabilirsiniz. Bu da ağaç budamalarını alabilirsiniz. Veya işte saman koyabilirsiniz. O da böyle permakültür ilkeleriyle kendisine bir bahçe tahsis ediyor. Gerçekten onu izlemek keyif verici. Düşünün, işte elma ağaçları, hiç ilaç kullanmasına gerek yok. Ağaçlardaki meyveler gayet sulu ve rengi, tadı, görüntü, yani tadına bakamıyorsun tabii de sunumlarda o şekilde anlatılıyor. Harika. Ağaçların dibinde patates ekmiş. Patates o şeyin içerisinde, ağaç yongalarının içerisinde, çürümeye başlayan ağaç yongalarının içerisinde böyle eliyle toprağa karıştırarak o gün yiyeceği patatesi topluyor. Ondan sonra götürüp şey yapabiliyor, yiyor. İşte tavuklarını aynı şekilde yetiştiriyor. Şimdi ben aslında biraz böyle şundan bahsetmek istiyorum. Hani Küba'dan bahsettik. Hani Küba'da bir, evet, devlet kararıyla işte kent bahçeleri oluşturuluyor ve gıda ihtiyacını biraz oradan karşılanıyor.
1: Şehrin içinde bahçeler var.
0: Aynen. İnsan kendi yaşadığı ortamda gıdasını temin etmeye başlıyor. Çevirin mesela, diğer taraftan bakalım. Mesela şu an savaş yaşanan bölgelere bakıyorum. İşte ambargo uygulandığı andan itibaren ciddi manada açlık başlıyor. Yani insanlar bir deri bir kemik alıyor. Çocuklar, hı-hı, ölüyor. Sebebi? Yakıt yok çünkü. Yakıtı kestiğiniz
1: sisteme,
0: zaman...
1: Sisteme entegre olmuşsun.
0: Aynen.
1: O zaman hop oradan bir parça kapınca sen de ondan etkilenen, aynen, ilk etkilenen oluyorsun.
0: Cümleyi şöyle söylemek isterim ben. Sisteme entegre olmak o kadar sorun değil. Sorun sisteme bağımlı olmak. Tam olarak bağımlı olmak. Yani ben eğer yakıta bağımlıysam, yakıt bittiği zaman artık yaşam şansım kalmıyor. Öyle bir düzen kurulmalı ki, öyle bir düzen kuralım ki artık yakıta bağımlı olmasın. Biz yakıtı sadece başka şekilde yapamayacağımız işler için kullanalım. Yani ben tavuğumun yumurtasını işte Anadolu'dan bir köyden düzeltiyorum. Anadolu'daki bir işte tavuk çiftliğinden almak zorunda kalmayayım. Tavuğum yani benimle beraber yaşayabilecek bir canlı o. Hı hı. Ben ona işte evimdeki işte pirinç pilavımın fazlasını ona verdiğim zaman çok mutlu olabilir. O da yumurtasını bana verdiği zaman ben mutlu olurum. Ağacımdaki işte evin önüne ektiğim dut ağacımın meyvelerini yiyerek o zaten şeyini hayatta kalabilir. Yani bu döngüyü kurduğum zaman, bu sadece bir tavuk örneği bu. Bütün örüntüyü bu şekilde kurduğumda yani şehirler, İnsanlar, halklar çok daha güçlü, çok daha dayanıklı, nesiller çok daha gürbüz hale gelecektir. Çünkü bu, yani malın korunması, aklın korunması, neslin korunması, bu bizim inancımızın bir gereği. Biz bunları korumak için aslında tabiattaki örüntüleri, tabiattaki örnekleri kullanabiliriz.
1: Çok güzel bir noktaya geldin. Hakikaten sadece ne yediğimiz değil, nasıl yaşadığımızı aslında söylüyorsun şu an yani.
0: Aynen. Nasıl yaşadığımız da bizim aslında ne yediğimiz kadar önemli.
1: Onlardan kopuk bir yaşamdayız şu an. Yani hani tavuk kendisinden kopuk sadece yolunmuş, soyulmuş, hazırlanılmış, hatta bazen parçalanmış olarak önümüze gelirken orada hani kesim sürecine de dahil olduğun hakikaten

0: Onunla yaşadığın, belki de üzüldüğün, yani duygusal bir boyutunun bile olduğu bir yaşam şeyini bahsediyoruz aslında. Bir döngüden bahsediyoruz.
1: Doğru. Ben bu şehir yaşantısıyla işte bu tabii yaşamı kıyaslarken şu örneği vermeye çalışıyorum. Kendimden örnek vereyim. Mesela ben sabah erkenden kalkıp işe gitmeliyim. Orada çalışmalıyım ki para kazanmalıyım. Yani sanki bir yerde benim para kazanma yöntemim, biraz böyle benim hayata tutunma yöntemim bir yerden sonra o işe bağımlı oluyor. Yani o iş, o, yani sanki benim o rızkımı veren iş yerimmiş gibi veya patronummuş gibi olmaya başlıyor. Ben bunu reddedebilirim. Tabii olur mu canım, öyle şey olur mu diyebilirim. Ama fiili olarak, bilinçaltı olarak bu gerçekleşiyor. Sonra ben ne yapıyorum? Düzenli olarak gidip tabiri caizse ibadet eder gibi marketten alışveriş yapıyorum. Yani ibadethaneye dönüyor bir yerden sonra. Alıyorum ve evimde eşimin, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum, kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu döngülerden birisi kesildiği zaman sanki hayat damarım kesilmiş gibi hissediyorum. Mesela bir işsizlik yaşadığımda veya işte markete ulaşamadığımda, olur ya işte bazı ülkelerde ambargo oluyor mesela, bakıyorsun marketleri yağmalıyorlar. Sonra marketi yağmaladım,
0: Tamam,
1: bitti.
0: bitti market.
1: Ne oldu?
0: Sonra kamyonlar gelmiyor. Ne
1: Aynen.
0: olacak?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Peki tabii yaşama baktığım zaman ben o tohumu toprağa verdiğimde o toprağın onu kendi başına yapmadığını, belki de onu yaratıcının bereket ile büyüttüğünü, benim onu, onun fıtratına, onun tabiatına ne kadar uygun, ne kadar güzel yaşarsam, ne kadar güzel davranırsam o kadar güzel sonuç elde ettiğimi düşünün. Ve ben bu inançla beraber evet yine işe gidebilirim, sorun değil. Ama
0: Bir anda bilinç düzeyim değişmiş oldu artık. Çok
1: aynen.
0: farklı bakıyorum hayata. Yani
1: Aynen.
0: bir bağımlılıktan çıktım, aslında tırnak içinde özgürleştim.
1: Aynen, özgürleştim. Bize bu süreç nasıl başlamış? Ben şöyle bir şey yaptım geçmişle ilgili. Hani evet biz bu bilgiyi nasıl kaybetmişiz ya? Hani nasıl olabilir? Hani biz eskiden mesela Merkez Efendilerin, işte Mevlana'ların, Yunus'ların neslinden
0: Onlardan
1: geliyoruz. Onlardan
0: besleniyoruz.
1: besleniyoruz. Merkez Efendi biliyorsunuzdur. Hocası işte şey yapıyor. Dervişlerden bir tanesini böyle biraz daha fazla iltifat ediyor. Dervişler de hani ya acaba hocamız niye şey yapıyor diye böyle içlerinden geçirirlermiş. Sonra bir gün diyor ki dervişlerine, bana diyor şey yapın, tabiatta işte hani elinize böyle bir imkan verirse, değiştirme imkanı verirse neleri değiştirirsiniz diye soruluyor. Dervişler geliyor işte, o diyor ki ben şunu değiştirirdim, bu işte kışı bu kadar uzun yapmazdım, hep yaz yapardım. O derdi ki işte, diyor ki işte yağmuru, işte kışı soğuğu engellerdim falan filan. En son Merkez Efendi'ye soruluyor, o da diyor ki efendim hani ben bir şey bulamadım, yani her şey kendi merkezinde
0: Yerli
1: yerli yerinde
0: yerindeydi.
1: diyor.
0: Neyi oynatsam bir...
1: Aynen, yani ben böyle olduğu gibi bırakırdım diyor ve lakabı Merkez Efendi oluyor. Ben de
0: Evet.
1: ismini bilmiyorum. Belki ismini bilen vardır.
0: Eyvallah.
1: Biz böyle bir
0: Çok güzel
1: kültürün,
0: bir örnek.
1: mesela sığırcık suları, yani sığırcık suyu şeyi var mesela, hikayesi vardır bizde. Mesela bir bölgede işte şey çekirgeler dadanıyor. Ondan sonra oraya Allah dostu götürüp sığırcık suyu şey yapıyor. Aslında belki orada şu var. Hani o bölgede bir kuraklık vardı belki. Evet, çekirgeler orada yaşayabiliyor ama kuşlar su içmek için, yer arayacağı için o bölgeye gelemiyordu. Tamam, o okunmuşsa olabilir. O bambaşka bir şey. Hiçbir şey sebepsiz değil. Sığırcık suları koyarak, yani ağaçlara sığırcıklar için su kaynağı oluşturarak o çekirgelerin,
0: Tekrar yaşam döngüsünün normale dönmesini
1: aynen,
0: sağladı.
1: bozulan dengenin korunmasını, evet, düzeltilmesini sağlıyor.
2: Kahve molası.
1: Bizim bu doğal yaşamla ilgili belki yapmamız gereken şey, tabiattan kopmayacağız. Tabii olandan, işte fıtrata uygun olandan kopmayacağız. Ve modern yaşamı, teknolojik yaşamı da sonuna kadar kullanmalıyız. Yani ben kişisel olarak bu şekilde
0: Kopuk bir
1: düşünüyorum.
0: şeyden bahsetmiyoruz
1: Aynen.
0: yani.
1: Yani bencil bir yaşamdan da bahsetmiyoruz. Veya küçük bir azınlığın işte kendini mutlu hissettiği bir ortamdan da bahsetmiyoruz. Yani bütün ülke olarak biz buna dönüştürebiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Eskiden biz bunu nasıl kaybetmişiz? Biz 93 Harbi yaşamışız. O bizim için çok büyük bir kıyım olmuş. İşte 150 yıl kadar önce. O dönemde işte çok büyük işte harcamalar yapılıyor, işte imkanlar şey oluyor, işte insanlar ölüyor. Ve devlet köylüye ciddi manada bir vergi artışı yapıyor. Yani vergi artımı sağlanıyor. Yani yaptığı hasadın ciddi bir bölümünü devlet istiyor. Evet, hani o zamanki şartlar için bu gerekli olabilir ama baktığınızda şöyle bir şey gerçekleşiyor. Hani yan etkilerini düşünelim. Köyden şehirlere göçler başlıyor. Çok büyük göçler başlıyor. Artık kimse işte tarla ekmek, işte hayvan bakmak istemiyor. Niye? Çünkü
0: yükü ağır.
1: Yükü çok ağır. Şehre, evet. Şehre gidip hazır olanı yemek, işte bir yerde çalışmak daha şey geliyor insanlara.
0: Makul geliyor.
1: Makul geliyor. Ve bu şekilde bilgiyi yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani o doğal tabii yaşam bilgisini kademe kademe kaybediyoruz. Daha düne kadar bizim hayvancılıkla ilgili yani yapılan şeylerden dolayı mesela köylüyle konuştuğumuzda ben diyor neden hayvan bakayım ki diyor. Hayvan diyor çok maliyetli bir şey diyor. Ben onu sütünü satarak onun gıdasını temin edemiyorum ki, bir de kaldı ki ben ondan faydalanacağım. Satarım diyor. Şey yaparım, çıkarım sistemden, gider şehirde asgari ücrete çalışırım diyor. Daha düne kadar biz bu süreçleri yaşadık. Batı'da bu iş nasıl oluyor? Baktığınızda adamlar yani tamam, orada da endüstri çok güçlü. Orada hakim. Ama en azından çiftçi ezilmiyor. Orada daha az eziliyor diyelim. Bizim örnek almamız gereken, bizim yaşamamız gereken şey şu. Tabiatı modelleyeceğiz. İşte mesela bizim çocuğumuz sabahleyin tavuğunun yumurtasını kümesten bir koşu alıp gelecek. Ondan sonra
0: bir de onun tadına varacak.
1: Onun yani. Tadına varacak. Veya o yetiştirdiği alandan, yetiştirdiği sebzenin hani nereden başladığını, nerede bittiğini bilecek. Hikayesini bilecek. Yediğimiz gıdanın hikayesini bilecek.
0: Bir yere emek verecek yani. Hadi bakalım onu sula. Hadi bakalım onu bak bakalım. Bak dalı yere düşmüş, onu kaldıralım. İşte onu ağır basmış, şöyle olmuş. Şimdi pembeydi, kızardı domatesler gibi. O süreçlere tanık olmak. O emeğini görmek.
1: Bill Mollison der ki dünyadaki bütün sorunları bir bahçede çözebilirsiniz.
0: Çok güzel bir son cümle olabilirdi. Ben yine de birkaç dakika toparlamak için süremiz olduğunu düşünüyorum. Bugün Abdülkadir Yılmaz'la kahve molasında permakültür üzerine konuştuk. Bunu yaparken de aslında birçok yere dokunduk. Fakat konu sadece işin ucu değil mi yani hocam?
1: Tabii, 72 saatlik.
0: Konuşsak daha bu gider. Belki başka bir programda, belki biraz daha özel bir yerinden alarak bir kere daha sizi konuk etmek isteyebiliriz. Ben çok faydalandım çünkü. Kendime de notlar aldım cebimde. Bir takım notlarla gideceğim bugün. Yani benim aklıma şu gelirdi programı sonlandırırken, yani mesela bu işi merak edenlerin böyle belki Türkçe belki İngilizce bir takım kaynakları var mı, nasıl arasınlar, nasıl yol alsınlar, böyle sen nasıl yol aldın, belki kendi yöntemini söyleyebilirsin. Yani ben permakültürü öğrenmek istiyorum diyen biri bugün ne yapılır sorusunu da cevaplayıp kapatalım istersen.
1: Evet. Tabii önce bir araştırma yapmak icap eder, hani artılarını eksilerini şöyle bir yan yana koyabilmek gerekiyor. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay, internetten örnek kurulan çiftliklere, bahçelere bakılabilir. Kitap olarak Bill Mollison'ın kitapları var. Permakültüre giriş kitabı var. O okunabilir, incelenebilir. Yani biz biraz şöyle geliyor bana, Anadolu kültürüne, Anadolu irfanına uygun şekilde biz bu permakültür bilgisini yeniden
0: revize edebiliriz.
1: Evet, yeniden yorumlamalıyız. Çünkü aslında bu bizim kayıp bilgimiz, kaybettiğimiz bilgi. Biz onu yeniden kendi özümüze uygun şekilde yeniden okuyabiliriz, yeniden yazabiliriz. Ben buna inanıyorum şahsen. Permakültürün eğitimleri var. Türkiye Permakültür Enstitüsü var, Araştırmalar Enstitüsü var. Orada eğitimler veriliyor. İşte 72 saatlik eğitim, hani yoğun bir eğitim. İşte zaman zaman İstanbul'da da oluyor, farklı illerde de oluyor. İşte bunun karşılığında da bir sertifika alıyorsunuz. Tabii bu şey daha bir başlangıç. Ha bir de şunu söylemek isterim. Hani ben bir sürü şey anlatmaya çalıştım bildiğim kadarıyla, okuduğum, araştırdığım kadarıyla. Hani mutlaka işte mesela tarımla ilgili olsun, işte ziraatla ilgili olsun, hayvancılıkla ilgili olsun. Yani benden çok daha bilgili insanlar olabilir. Hani bu işin uzmanı, her şeyin uzmanı olamazsınız.
0: Tabii,
1: olamam.
0: Tabii, tabii.
1: Ama permakültürün ana ilkesi şudur. Doğayı gözet, insanı gözet. Eğer bunu yaparsan bir bereket artışı olacak, oluyor. Artanı da bu ikisine vakfet. Permakültürün etiği budur. Bizim Anadolu irfanına ne kadar benziyor değil mi? Aynen. Yani vakıf medeniyeti, vakıf kültürü bir medeniyetten geliyoruz biz. Permakültür aslında o tabiri caizse o Lego'nun veya işte o puzzle'ın eksik parçasının cuk diye oturuyor gibi hissediyorum ben şahsen. Bu eğitimi aldıktan sonra önce tabii bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Giriş eğitimleri var mesela, 2 günlük giriş eğitimi. Onun da ayrı bir şeyi var. permakültürplatform.org sitesi var. Orada çok sayıda kaynak var. Yerli, yabancı, tercüme edilmiş kaynaklar var. İnternetten o bilgileri...
0: Rahatlıkla böyle bir giriş için şey yapılabilir.
1: Aynen, yapılabilir. Her şey, yani permakültüre yaşadığımız alandan başlamalıyız. Mesela yani kıyafetimizden başlayabiliriz. Veya işte mutfağımızdan başlayabiliriz. Yani permakültür illa işte bir çiftlik alayım, bir tarla alayım, bir bahçe yapayım demek değil. Başlangıç yeri burası. Yaşadığımız alan, mevcut nokta. İşte bir camın önünde yetiştireceğiniz bir saksı da bile siz aslında bir noktada permakültürü yaşayabilirsiniz. Yani o aslında...
0: Küçük bir başlangıç noktası olabilir.
1: Başlangıç noktası, evet. Veya işte bir ormana gittiğinizde, yani şöyle diyelim, ağaç tarlasından bahsetmiyorum. Balta girmemiş mümkün mertebe, işte olgunlaşmış bir ormandan bahsediyorum. Gittiğinizde işte o mantarları, bitkileri, bunların birbiriyle olan ilişkisini öğrendiğinizde zaten artık şu başlıyor. Ağaçlar sizinle konuşmaya başlıyor. İşte bitkiler sizinle konuşmaya başlıyor. Siz onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Ve aslında bu sürecin sonunda nasıl diyelim?
0: Yunus'un sarı çiçeğe sorması gibi.
1: Aynen, onu diyecektim. Sordum sarı çiçeğe gibi olmaya başlıyor. Başlangıcını, sonunu, sürecini görüyorsunuz. Ve artık bütün her şey bize, yani yaratılışımızı, ne için geldiğimizi, nereye gittiğimizi gösteriyor, göstermeye başlıyor. Permakültürü hani bir araç, bir alet kutusu gibi düşünmek,
0: evet,
1: lazım.
0: Bir aracı gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada süre sebebiyle noktalamamız gerektiğini söyleyeyim ama gerçekten doyumsuz bir sohbet başlıyordu aslında. Sadece başlangıç yapmış olduk ama stüdyomuza kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Yine tekrar buluşmak dileğiyle kahve molasına son veriyoruz. Son bir cümlem varsa onu da alabiliriz.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. Hani bu bizim mitik bilgimiz permakültür. Bunun ne kadar çok insana ulaşması mümkünse o kadar çok insana ulaşması gerek. ...gerektiğine kanaat getiriyorum. İşte farklı kurumlarla, birçok insanla konuştum. Etrafımdaki herkese anlattım. Permakültür deyince birçok insanın aklına... ...hani benim yakın çevrem için söyleyeyim... ...muhtemelen ben geliyorum.
0: Evet, arkadaşlar
1: arıyor bazen. Abi diyor işte köyde... ...işte şey köy kokusu aldım diyor. İşte sen geldin aklıma diyor. Böyle biraz tabii işin espri tarafı bu. Yani bu bilgiyi... ...en azından farkındalığı... daha çok insana ulaştırabilmek açısından bana bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum Akre FM ailesi olarak size. Umarım faydalı olur. Umarım bunu dinleyen ve permakültür özelinde tabii yaşamla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler olur da faydalanır diye ümit ediyorum.
0: Bir damla da siz koydunuz deryaya. Çok teşekkür ediyoruz. Kahve molasında görüşmek üzere. Akra'dan hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur. İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
3: Süleymaniye Kütüphanesi Emekli Müdürü Nevzat Kaya, Selçuklularda ve Osmanlı'da kağıdın kullanımı ve kağıt fabrikalarına dair bilgileri paylaşıyor.
4: İbn Sina 890 ile 1037 tarihleri arasında yaşamış, hepinizin tanıdığı bir insan. İbn Sina nasıl yetişti? Kendi ağzından dinleyelim. 15-16 yaşlarımdayken babam tekrar Buhara'ya döndü, bizi de birlikte götürdü. Buhara'da ilk tahsilimi gördüm. 10 yaşına geldiğim zaman Kur'an'ı ezberlemiş ve birçok bilgiler elde edinmiş. Birkaç sene sonra ayrı ayrı hocalardan hesap, fıkıh ve kelam okudum. Bu sırada Buhara'ya Abdullah Natili adındaki bir alim gelmişti. Babam bu zatı evimize davet etti. Ondan mantık, felsefe öğrendim. O sırada tıp tahsili de görüyorum.

gördüm. 18'ime kadar bu suretle fasılasız çalışmaya devam ettim. Geceleri de okumaya ve yazmakla meşgul oldum. Uyku bastıracak olursa bir bardak su içer, açılır, yeniden çalışmaya koyulurdum. Uykuda bile zihnim okuduğum şeyler ile meşgul oluyordu. Ekseri uyandığım zaman evvelce halledemediğim bazı şeylerin uyku sırasında halledilmiş olduğunu görürdüm. Daha sonra mabat yani metafizik ile uğraşmaya başladım. Bu meseleye dair Aristo'nun kitabını belki 40 defa okuduğum halde anlamamış, yese düşmüş, ümitsizliğe düşmüştüm. Bir gün mezatla bir kitap satılıyordu. Dellal bu kitabı almamı tavsiye etti. Farabi'nin bir türlü halledemediği metafizik meselelerine dair Al-İbane isimli kitabıydı. İşe yaramaz diye kitabı almak istemedim. Fakat dellal sahibinin paraya ihtiyacı var. Olduğundan ucuz alabileceğini söyleyince kitabı aldım. Eve döndüm, hemen okumaya koyuldum. O vakte kadar bir türlü anlayamamış olduğum Aristo'nun meseleleri, kitabındaki anlattığı meseleleri tamamen kavradım. Bu hale son derece sevindim. Allah'a şükrederek 2 rekat şükür namazı kıldım ve fakirlere sadaka dağıttım. Şimdi İbn Sina fikri inkişafında Samanoğulları Kütüphanesi'nin büyük rolü olmuş. Hükümdar Nuh bin Mensur, Mensur'un halifeleri İbn Sina tedavi halifesini Nuh bin Mensur hastalandığı zaman İbn Sina'yı çağırıyorlar, onu tedavi ediyor. Saraya alıyor. Sivanül Hikme adında saray kütüphanesinin müdürlüğüne getiriyor. İbn Sina'nın yetişmesinde en büyük amillerden bir tanesinde bu kütüphanede çalışması. Farabi'nin kendi el yazısıyla olan Talimul Sani isimli kitabı ki bugün kaybolmuş o kitap, ondan sonra araştırdım bu kitap nedir diye. Ondan sonra yok, sadece İbn Sina'nın bu ifadesinden anlaşılıyor. Kitabını da orada okudum diyor ve bütün bir takım meselelerimi de Farabi'nin bu eserinden çözdüm. Farabi 870 senelerinde Türkistan'da Sirderya Nehri'nin kenarında yaşamış, 950'de de Şam'da vefat etmiş. Büyük filozoflardan bir tanesi, hepiniz ismen tanıyorsunuz. Şimdi İbn Sina'nın meselesine dönelim. İbn Sina hocalarından hesap, fıkıh, kelam okudu. Herhalde anlatmadılar, okudular. Bir kitaptan okudu. Yani İbn Sina'nın İbn Sina olabilmesi için hayatının kesik noktalarından örnekler veriyorum. Evinde mantık, felsefe ve tıp okudu. Bunları da kitaptan okudu. Sonra dellalın sattığı kitap, yine bir sattığı şey, o meselelerini çözen, kendisini sevince boğan, hatta o kadar sevinmiş ki sadaka veren, o duruma getiren şey gene kitaptı. Peki kitabın temelini oluşturan da kağıttı. Eğer kağıt olmasaydı İbn Sina bu meseleleri bu kadar kolaylıkla halledemeyecekti. O halde İbn Sina'yı İbn Sina yapan etmenlerin birisi de kağıt. Onun için kağıt kültürümüzdeki yeri büyük. Sonra Anadolu Selçuklularına geliyoruz. 1021'de Konya'da İplikçi Medresesi'nde Sadreddin Konevi yine bir kütüphane kuruyor. Sonra Anadolu Beyliklerine geçiyoruz. Anadolu Beylikleri kitap, kütüphane, ilim adamına hizmet için yarışıyorlar. Ve o zamanki toplamış olduğu yazmaların bir kısmı bugün bizim kütüphanelerimizde şu anda. Süleymaniye Kütüphanesi'nde, burada Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde, Millet Kütüphanesi'nde şu anda bizim 20. 21. asırın insanların faydalandığı, istifade ettiği eserler.

İnsanlığın kültür ve uygarlıkta bu eserlerin faydasının, bu eserlerin rolünü inkar etmemek mümkün değil. Amasya'ya geliyoruz. Amasya'da Beyazıt Paşa'nın Amasya'da bir cami yaptırıyor. 1418 tarihli vakfiyesinde Kağıtçı Müslihiddin'den bahsediliyor. Demek ki Amasya'da da bir kağıtla uğraşan bir yer var. Sonra 1486 tarihli Bursa sicillerinde Bursa'nın Dilimbuz Deresi Vadisi'nde bir kağıthaneden bahsediliyor. Şimdi acaba burada kağıt fabrikası mı var, yoksa kağıt yapılmış kağıdı işleyen, terbiye eden kağıthaneler mi var? Orası hakkındaki

bilgilerimiz kesin değil. Daha sonra veya ikinci Beyazıt'ın vakfiyesinin sonunda kağıdı tamam İstanbul'i kağıttır diyor diye böyle bir kayıt var. Yani bu vakfiyenin kağıdı tamamen İstanbul'i kağıttır. İstanbul'da kağıthane denilen bir mevki var, bir yer var. Burada İstanbul fethinden evvel kağıthane vardı. Fetihten sonra oldu veya daha sonra oldu veya hiç yoktu. Kağıt ismi verilmişti. Böyle münakaşalı bir şey var. Ama İstanbul'da kağıdın var olduğu, yapıldığı belli çünkü bu tip kayıtlar var. Yani bir tarafta da İstanbul'da kağıt, Bursa'da, Amasya'da ve İstanbul'da kağıtlar yapılıyor. Daha sonra Yalova'da 1741 yılında Elmalı köyünde, Sarıhanlı bir başka ismi köyünde bir fabrika yaptırılıyor. Bu fabrikanın yapımı için İstanbul'da Osmanlılar'da matbaa icat edilmiş. Matbaanın çalışabilmesi için Avrupa'dan kağıt getirtiliyor fakat çok pahalıya mal oluyor. Bir taraftan kağıdın burada yapılması, ucuz elde edilmesi lazım geliyor, öyle düşünülüyor. Bir taraftan da bir fabrikanın, yani bir matbaanın stokunda devamlı kağıdının bulunması gerekiyor. Halbuki bunlar ancak gündelik kağıt getirilebiliyordu. Onun için burada bir kağıt fabrikasının kurulması düşünülüyor. Ve İbrahim Müteferrika'nın gayretleriyle, teşvikiyle birisini Polonya'ya gönderiliyor. Ve Polonya'dan 3 adet kağıtçı, kağıt ustası getirtiliyor İstanbul'a. Ve bunlar anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmalara göre bütün devlet masraflarını veriyor. Bursa'da bir yer tespit ediliyor, biraz evvel söylemiş olduğum Elmalı köyünde kağıt fabrikası kurulacak. Bu adamlar ne isterlerse onlar devlet tarafından karşılanıyor. Alet ve edevat kurulacak, demirde, aksamıydı, bilmem neydi. Kağıt fabrikası bir yıl içerisinde fabrikayı kuracaklar, fabrikayı çalıştıracaklar. Bizim buradaki bulunan ustalardan usta yetiştirilecek ve bir yıl sonra çalıştıkları gidecekler. Bir yıl içerisindeki yapmış oldukları kağıtları da Osmanlı'ya kalacak, Türklere kalacak diye böyle bir anlaşma yapılıyor. Ehemmiyetine binaen bu üç adama 40 akçe para veriliyor masraf olarak. Giderken de 300 kuruş ödeniyor. Ben bir hesap yaptım, o akçeyi de kuruşa akçeye çevirdim. Her usta günde 340 akçe para alıyor. Bir günde 340 akçe. Halbuki İstanbul'da bir usta, iyi bir kalfa 20 ile 60 akçe arasında para alıyormuş. Yani devlet bu işe o kadar ehemmiyet veriyor, o kadar yatırım yaptığı halde Yalova'daki bulunan su meselesi yüzünden işi yürütemiyorlar. Çünkü fabrikaya su lazım. O köyün suyuymuş. Köyü vergiden muaf tutuyor. Devlet bilmem ne yapıyor. Başka vergilerinde şey yapıyor. Yine de suyunu kesiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ve işi yürütemiyorlar. Fabrika bir müddet sonra akim kalıyor ve yürümüyor. Sonra 1804'te Osmanlılar bu 1700'lerden sonra 1800 yılın başında, 1800 yılın ortasında, 1800 yılın sonunda 3 tane fabrika kuruyorlar. Birinci ve üçüncüsü Beykoz'da, ikincisi İzmir'de. Beykoz'daki kurulan fabrika bir yıl çalışıyor, 1000 top kağıt üretiyor. Orada da bayağı yüksek maaş veriliyor, 100 kuruş maaş veriliyor aylık gelen ustalara. Fakat bu da yürümüyor. Akim kalıyor. Sonra 1846-50'lerde İzmir'de bir fabrika kuruluyor. Barutçubaşı Ohannes fabrikanın kurulması için İngiltere'ye gönderiliyor. Yalova'daki fabrikayı niye Polonya'dan getirdik, adamları da Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den getirmedik? Çünkü biz kağıtları Polonya'dan kağıt satın almıyorduk. İngiltere, diğer Avrupa devletlerinden satın alıyorduk. Onların oradaki bulunan kağıtçılar ve onların uzantıları olan Osmanlı Devleti'ndeki bulunan, İstanbul'daki bulunan uzantılı adamları bunların karşılarına dikildikleri için Polonya'ya yönelmiş, Polonya'dan adamlar getirilmişti. Oradan getirme imkanları yoktu çünkü menfaatler ellerinden gidiyordu. Aynı kıskacın içerisinde İzmir'i de görüyoruz. Adam kalkıyor buradan İngiltere'ye gidiyor.
İngiltere'de bir rapor hazırlıyor. Buradan gönderiliyor. Raporu Meclis-i Ziraat'a havale ediliyor ve kararlaştırılıyor. Fabrikamız burada, ondan geri dönüp geldikten sonra oturup bir meclis kuruluyor. Mecliste kararlaştırıyor. Bütün masraflar çıktıktan sonra kağıdın tabakasını 15 paraya satabilecek durumda hesaplanıyor bunlar. Halbuki 1843 yılında hünkâri kağıdın tabakası 39 para, battal kağıdın tabakası 20 para, İstanbul kağıdının tabakası da haşebi kağıt deniliyor buna, 8,5 paraya satılıyor. Böyle olunca, 15 paraya satılınca bu fabrikanın ayakta durmaması, bu fabrikanın çalışmaması için, kapanması herhangi bir sebep yok, kapanması için de bir sebep yok. Çünkü çok ucuza mal ediliyor, ümit ediliyor ki bu fabrika devam edecektir. Fransızlar İzmir'de bir takım adamlar meydana, memurlar koymuşlar. Türkiye'de paçavra topluyorlar. Paçavrayı hamur haline getiriyorlar. Fransa'ya gönderiyorlar veya İngiltere'ye gönderiyorlar. Çünkü paçavranın Fransa ve İngiltere'deki fiyatı buranın iki katıymış. Bizim bir taraftan pamuğumuz var. Bir taraftan Trabzon yöresinde kenteni ve kenevirimiz var. Yani hamuğun, kağıdın ham maddesi olarak. Bir taraftan da paçavramız var. Buna rağmen İzmir'deki fabrikada maalesef uzun müddet çalışamıyor ve akim kalıyor. Sonra üçüncü fabrika Beykoz Hamidiye fabrikasına gelelim. İkinci Abdülhamit Türkiye'de Osmanlılar'da bir kağıt fabrikası kurulması için emir veriyor. Şimdiki Osman Bey semtine ismini veren şahıs Osman Bey'e büyük imtiyazlar veriliyor. Fabrika kurma yetkisi 50 yıllığına adamı Osman Bey'e veriliyor. 4 yıl içinde fabrika kurulacak. Seçilecek yeri devlet ya bedava verecek, eğer şahsın elindeyse satın alıp kendisine verilecek. 50 yıl kimseye kağıt fabrikası yaptırılmayacak. Bu fabrika imalat ve ihracat karşılayamazsa, eğer kağıt ihtiyacımızı bu karşılayamazsa, açık artırmada daha fazlası, daha düşüğe kağıt fabrikası yapabilecekse o zaman onlara yaptırılacak, yoksa yine bunlara yaptırılacak ikinci fabrika. Kağıt ihracatından gümrük alınmayacak. 50 yıl sonunda kağıt fabrikası devlete kalacak. Yap, işlet, devlet şeklinde o zaman da böyle bir şey yapmış. Böyle şartlarla bir kağıt fabrikası. Çok iyi şartlar. Beykoz'da Hünkâr İskelesi'nde Hamidiye Kağıt Fabrikası adı altında 19 Haziran 1890'da temelleri atılıyor. Bir şirket kuruluyor. Şirket iki idare meclisi, biri İngiltere'de, birisi burada. Buradaki bulunan idare meclisinin 3 tanesi de İngiliz. İngiltere'deki idare meclisinin hepsi İngiliz. Yani buradan anlaşılıyor ki, ben bunları karıştırdıkça şunu anladım. Teknolojinin buraya gelmesi, yani Türkiye'ye gelmesi, Osmanlılara gelmesi çok pahalıya mal olmuş. Çok sıkıntılar çekilmiş. Şirket tahvil üretiyor. Avrupa'daki bulunan kağıt tüccarları ve kağıt fabrikasının propagandasıyla tahviller satılmıyor. Satılmayınca gelecek olan fabrikaların, fabrikalardaki bulunan makinenin, cihazın bir tanesini göndermiyorlar. Ona da kabul deniliyor. Fakat parayı ödeyemedikleri için bu dönüm gecikme oluyor. Bir anlaşma daha yapıyorlar. 6 ay fabrika size çalışsın diyorlar. Fabrikayı kuralım, fabrika size çalışsın. Ona da kabul diyorlar. Bu arada gene nizalar çıkıyor. Mahkemeye veriliyor. Fabrika şirketin malı oluyor. Şirket yürütemiyor fabrikayı. Bu dönem diyorlar ki fabrikayı satıyoruz. Bu dönem Abdülhamit emir veriyor, fabrikayı satın alın diyor. Fabrikayı satın alıyorlar. İngiltere'den uzmanlar getiriyorlar. Fabrikanın başına, fabrika çalışmaya başlıyor. Birinci Cihan Harbi çıkıyor, fabrika duruyor. İngilizler gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar. Fabrika çalışmadan olduğu gibi duruyor. Bundan sonrasını Marif Mecmuası 22 Temmuz 1309, yani 1893 tarihli Marif Mecmuası'ndan okuyalım bakalım fabrikanın hali neye gelmiş. Kuruluşundan 25 yıl sonra 1915 Ağustos'unda makinalarının bakır ve pirinç aksamı harp malzemesi imalatında kullanmak Avrupa Kağıtçılar Birliği tazyiki ile tahrip edilerek işletilemez hale getirilmiştir diye bir kayıt var. Mehmet Ali Kağıtçı, Türkiye'ye kağıtçılığının gelmesinde İzmit Kağıt Seka Fabrikası'nı kuran adam, büyük emeği olan birisi. Ondan da dinlemiştim ben bu konuyu. Avrupa'daki bulunan kağıtçıların, kağıt temsilcilerinin Türkiye'deki uzantıcılarla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde
bu fabrikanın buradan

0: 15 yılında öbürü çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
1: Süleymaniye Kütüphanesi Emekli Müdürü Nevzat Kaya, Selçuklularda ve Osmanlı'da kağıdın kullanımı ve kağıt fabrikalarına dair bilgileri paylaştı. İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki,

0: Kur'an, insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, İlahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse, muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri! Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyrulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerine doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Akran Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam. Akra. Akra. Akra.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل الجحيم جنة بس مدة العيد زمن الطويل يعني أزور زمن أهل الجنة عمل ليش يور أزور زمن أهل الجنة عمل ليش يور نمازن دا أرزن دا إبادة ولا سائرة ثم يقول الله عمله بعمل أهل النار فقد صن بكي كده أهل النار عمل إلى كتاب اليوم الله منا مز محافظ إليه بإن الرجل بعد الله ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار هدى زين زمان كان لديك عمل لنشكر بلا عمل لنشكر فلا عشر لنشكر ثم يختم الله عمله بعمل أهل الجنة صن بكي يصنكو أهل الجنة عملنا لنوري. Çünkü bu gönül, böyle boşta duran, ibre üzerinde duran bir yaprak gibidir, yahut bir kağıt gibi. Nasıl rüzgar ne taraftan gelirse o tarafa döner böyle. Bakarsın ki Allah-u Teala'dan ona bir hidayet gelir, derhal bir dönüş yapar. Elinde değil. Müslümanlığı dönüverir. İnsan da bakarsın, iyilikler giderken bir rüzgar çıkıyor, Müslümanlığı unutuverir Allah'a. Bir rüzgar, bir sene adam, bir rüzgar çıkıyor, bir dönüş yapar, en iyi bir yara olur. Ehl-i cennet olur. Feyce'alullahu feyce'alullahu min ehl-i cennet feyduhulhul cennet. Orada cennetine kal. Şimdi burası hiç bizim vazifemiz değil. Cennet, cehennem. Bize düşen vazife kulluk vazifemizdir. Hangi gün ki peygamberler müstesna Allah-u Teala'nın bütün tamamının noktasız yapabilirsin. Onun için vazifemiz neyse bunu yapmaya çalışırız. Başka tarafa karışmayız. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti bol ya. İnşallah o rahmetiyle bizleri de affeder. Şimdi namazda söylediğine bak ne güzel bir mesele gelecek. Bayıldım ben de. İnne racül ve yuhramur rüzgâ bizzen yusûlühü. Rüzgü bazı bir arkadaş soruyor. İşim ters gidiyordu. Çok zamandan beri bir türlü rüzgü. Nefesinin yolunu bulamadım diyor. Zorlanıyorum. Ne çare verirsin bana dedi. İstiğfar etsin. Ne yapacaksın? Diyor ki Allah-u Teala insanın rüzgünden mahrum eder. Bizzen bir yusûlühü. Ona isabet eden günahından dolayı. وَلَا يَرُزُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَى Kader denilen bir şey var ya, imanımız. Bunu hiçbir şey durdurmaz. Ancak yalvarışlar, dualar. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok dualar etmelidir. Hususi dua kitapları vardır. Biz o duaları bilemeyiz ve becerip de söyleyemeyiz de. Onun için eski büyüklerimizin yaptıkları gerek Cenab-ı Hakk'ın, gerek Peygamberimizin, gerek büyük evliyalardan intikal eden o dualar çok makbul dualardır. Dua etmeli ki o kazayı kaderlerde gereçerdir. وَلَا يَذِيدِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا الْجِرْزِ Ömür artmaz derler. Tehlikeler arttırır diyor. وَلَا يَذِيدِ فِي الْأَرْضِ Ömrü ziyade etmez. Demek ki ziyade oluyor. Neyle? Bir. İlla cizze. Tehlik, hasenat, ömrü uzatıyor. Nasıl uzatıyor? Aklın vermez nasıl uzatıyor? Allah-u Teala'nın işe kimin aklı ediyor ki? Kimsenin aklı ediyor. Nasıl uzatır? Yeterin rahatlık verir hayatına. Ömrün gayet güzel geçer. Bu bir ömür uzunluğu olur. Sıkıntısız, rahat bir demir. Ya hafif

sen gazetesi 10 senemi 20 sayfa. Bana da karşı olma. İnne racül leyâmül bi amri ehl-i cennet ve innehu lin ehl-i nâv ve inne racül leyâmül bi amri ehl-i nâv ve innehu lin ehl-i cennet. Tüdrikü şakve ve se'ade indi hurucu nefis. İşte bu hurucu nefis, can çıkarken diyorlar ya, can çıkarken insan la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyebilir de ne mutlu insana. Fakat bu kime nasip olur bilmem. فَيَخْتَتِلَا لِلَّهُ بِهَا Allah cümlemizi affetsin. Son nefesi bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye can verenlerin cümlesine ihake edin. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا نَزِعَ التَّمْرُ شَبَرَةً مِنَ الْجَنَّةِ عَبَتْ مَكَانَهَا اُخْرَ Senin bir meyvesidir cennette. Dolu zatı önünde. Kopuyorsun. Yiyirken orada bir tanesi daha bitmiştir. Daha onu alırken orada yeni bir tanesi daha bilirmiştir. Gelecek seneye kadar beklemeye lüzum yok. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ اَكْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْقَلِبَ اَوْ يُحَدِّسَ حَدَثَ سَوْ Bu çok büyük bir şey. Allah evimize hakiki namazlar nasip etsin. اِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ Kişi namazına gidiyor. Allah'a hükmetti. اَكْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ Derhal Cenab-ı Hak kulum karşındayım diyor. Kulum karşındayım. Akbele ikbar ediyordu, karşılıyor. Güveç. Ey bir rahmet, ey fadılık. Fela yansırfu anhum. Cenab-ı Hakk'ından yüzünü çevirmez. Namaza duran kulundan Cenab-ı Hak yüzünü çevirmez. Hatta yan galiba. O namazdan çıkın diye kadar. Ey yuhdise hadese savun. Yahut kendisinden bir namazı bozacak hadise zuhur eder. Onun için namaz müminin miracı. İşte miraç ne? Allah'la karşılaşmak demek. İşte. Ben senin karşındayım Cenab-ı Hak. İkbal ediyorsun. Söyle bakayım diyor. Başlıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Nefis senalar direkt isteyerek. Onun kelamını okuyarak. Efendim. Onunla mükalim ederekten namazı bitiriyorsun. Tam bir miracımız. Ama burada tabii gönlün uyanık olması lazım. Yoksa gönül gaflette nerede olduğunu bilmeyerek durduysa yazık ona. İnne racul. اِذَا صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بِيَعُوا لَيْلًا Şimdi teravih namazı biliyoruz ya, Allah kabul etsin. Durduk, işte 20 rekat, pek sürse yarım saat işte, yahut bir saatte. Bu namazı kılmakla, كُتِبَ لَهُ بِيَعُوا لَيْلًا Bir de gecenin tam namazı kılınmış gibi sevap veriyor Cenab-ı Hak. كُتِبَ لَهُ بِيَعُوا لَيْلًا قِيَعُوا لَيْلًا Bütün geceye kaim olur. İmam-ı Gazel demiş ki, اَكْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ İkbal ediyor ya, bu kinayedir. اَمْ مُكَاشِفَدِ كُلْ مُسَلِّنْ هَلَا قَدَرِ صَفَائِهِ اَنْ كُلُورَاتِ الدُّنْيَا Şimdi insan duruyor burada. Durmasıyla tabii kendisinin dışarıda birçok meşakkatı vardı, sıkıntısı vardı, işleri vardı. Hepsini bunların terk etti. Bu terk edişle hakkı durduğu vakitte bu sıkıntı, meşakkat, darlık, neler varsa içerisinde bakarsın bir muvakkat zaman içinde olsun insandan sıyrılır gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın ikbali budur diyor. Senden bu halleri alabilmesi. Bu da herkesin tabii namazda duruşundaki kuvvet ve zaafa bağlı. Şöyle bir şey daha demiş. İnsan zulmanidir. Etten kemikten ibaret bir mahluk. Zulmet içerisindeyiz. Zulmet içerisindeyiz. Zulmetin karşılığında nur vardır. Şimdi bak bu ışık bize bir nur verdi. Bu ışık sayesinde birbirlerimizi görüyoruz. Musalli namazına durduğu vakitte zulmanidir. Fakat karşısında Allah-u Teala var. Onun nuru var yani. Allah-u Teala'nın nuruna karşı kendisini verdi kul. Bu veriş nispetine göre. Kulun Allah'a kendisini veriş nispetine göre. Mesela ay. Şimdi aya karşı bir dönüşü var. İlk günü azıcık. Belki görünmez bir şekilde. İkinci güne bir parçacık şöyle. Üçüncü güne şöyle bir parçacık. Beşinci günü, onuncu günü, on beşinci günü tam cephesiyle. Kime dönüyor? Bu dönüş güneşe. Tam cephesiyle güneşe döndüğü için tam cephesiyle güneşten alacağı ziyayı bize aksettiriyor. Ayın kendisi zulmettir. Karanlık, ışık yok ayda. Kendisinde ışık olmadığı halde güneşe olan teveccühünden güneşin aldığı nur bize iktibas ettiriyor. Binaenaleyh kul kendisi zulmanidir ama kainatın sahibi olan Hazreti Allah'ın nurla döndürdüğü vakti kendini oradan alacağı nur işte ya bir günlük ya iki günlük herkesin istidadına göre 15 günlük bir olursa o adet Aliyyül Ala işte. Ama yine bir alış var. İlk günü bir parça alıyor. Alıyor ya.

köfe. Az verilmiş. Azıcık daha dönebilirsen daha çok oluyor. Daha çok dönerse daha çok olabilir. Binaenaleyh biz her gün kılıyoruz bu namazı. Her gün kıldığımız için insanda biraz şey olursa, hesap olursa, ya ben bunu her gün dönüp yapıyorum da için bir şey aranıyorum. Alamıyorum diye bir düşünürse, dönmesini bu tarafa doğru daha kuvvetli çevirmeye, kendisine bakar, kusurlarını bırakıp huzur-u ilahiyede olduğunu müdrik olduğu halde okurken kime karşı okuyorum, ne okuyorum? Allah cümlemizi affetsin de bu dönüşlerden işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracının bir eşidir. Bu gitti geldi, bize anlattı, izah etti. Şimdi biz de namaza durmak suretiyle Allah'la karşılaşıyoruz. Burada belki bir hata etmeyelim. Allah böyle bir varlık olup da karşımıza çıkmış değil. O her yeri muhit, her şeyi muhit, her yerde hazır ve nazır. Nerede kul Allah'a dönerse Allah orada mevcut. Binaenaleyh nereden olursan ol. Allah'a döndüğü vakitte Allah'ın nuru seni karşılamıştır. Onun nuru. O iktibat ettiğin nur ile sen de nurlanır ve o nur sayesinde etrafını nurlandırabilirsin. Ayrıca nurlandırdığı gibi. Ay alıyor ama etrafına da veriyor. Binaenaleyh Allah-u Teala'ya dönüp de nur alan insan etrafındakilerine nur saçacak kabiliyetidir. Kaçamıyorsa kendi hatasıdır. Alamıyor nur demek. Alsa saçacak etrafına. Ayın saçtığı gibi. Ay cemaat etsen bir şey işte. Bir taş maçıdır. İşte gidip görüyorlar taştan topraktanı var ki. Bu pekala güneşten iktibat edebiliyor da biz ekmeli mahlukat olduğumuz halde niçin Allah'ın nurundan iktibat edemeyiz? İnne racül. Bu ikide şayanı dikkat. İnne racül. La yekûnü mü'minen hatta yekûne kalbuhu ma'lisânî. Allah. Kul mü'min olmaz. Ama la ilahe illallah diyenlerin hepsi mü'min değil mi? Hepsi mü'min. Ama derece derece. Nasıl ayın güneşten aldığı dereceler gibi. Yahut Allah barometrelerdeki görülen dereceler gibi. Herkes derece derece. Ama asıl olgun mü'minin ki kamil diyorlarına bunun nasıl olması lazım? Hatta yekûne kalbihû ma'a lisânihî sevâ. Diliyle gönlü bir olması lazım. Bazı insan politik olur. Dilinden öyle bir insanı aldatır ki bu olursun. Ne iyi adam dersin. Ama hiç öyle değildir. Bu makbul değil. Dilinden gönül birleşmemiş. Ve yekûne lisânihû ma'a kalbihî. Lisanıyla da kalbi bir olması lazım. Kalbin lisanla, lisanın da kalple daima birliği lazım. Daha üçüncü bir şart daha. وَلَا يُخَالِهُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ Sözü de ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun değilse bu da kamil değil. Mesela diyor ki içki içmeyin diyor. Haramdır diyor, günahdır diyor. Hep kendisi içiyor. Olmaz. Namaz kılın diyor. Hep kendisi gelmiyor. Olmaz. Birçok şeyler söylüyor. Güzel. Fakat kendisi tatbik etmiyor üzerinde. Olmaz. Kavli amelini muhalif. Üçüncü bir şart daha. وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَضَائِكَةً Müslümanın hiçbir zaman komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Emin olacak. Bakın şimdi bunu dinleyin. Müslüman, ev kafirin. İstersen o komşu Müslüman olsun, isterse kafir. İktidar. Abiden evfasın. İsterse abid olsun. Beş yok ağzında. Abidlerin. Evfasın. Yahut namazsız bir Müslüman. Fasık. Günahkar. Evfasın. Evfasın. İstersen dostuz olsun komşu. İstersen düşmanın olsun komşu. Düşmanın olan komşuya da zarar vermemekle mükellef Müslüman. Evveriben. Evvelediyen. İstersen başka memleketi. Muhacir geldi şuradan buradan. Yahut eskiden beri bu memlekette yaşayan adam. İkisi de indiğinde bir olacak. Bitti bu zaten. Ev gayrı, ev nafı. Yahut sana menfaatı dokunuyor daima. Ötekinin de zararı dokunuyor. Olmaz. İster faydalı, ister zararlı, hepsi de hoş gitti. Muamele edeyken. Ev edebiyen, ev karibetler, ev meyven. Yakın veya uzak komşu. Bunların hepsine Müslümanın vazifesi komşusuna karşı daima şefik, rahim, merhametli olgun olması lazım. Onun hatasıyla, onun kusuruyla, ona karşı senin de terbiyesizlik yapana Müslümanlık meydan veriyor. O yaptı ya, yapsın var. Ne bu? Her kap kendindekini döker. Onun kabının içerisinde pislik yazmış, su tutmuş. Kendine bir şey

Senin kapında mal var, kaynak var. Sen de ona karşı daima güzel şeylerle mukayese edeceksin. Çirkinlik yapmayacaksın. Onun için Ramazan'da bahsediyor. Oruçluyuz. Karşımıza çıktı bir adam. Söylüyor, soyuyor, dövmeye kalkıyor, bir şeyler ediyor. Heyecanımızı kaldırıyor, bizi kızdırıyor, kazaklandırıyor. Buna ben de bir tane patladım diyorsun şimdi. Ya bir kötü sözü ben söyleyeyim buna. Yok diyeceksin ki, arkadaş ben oruçluyum. Ben oruçluyum bak. Senin o çirkin muhabire ben mukabele edemem. Ben oruçluyum. Saim. Sabrın adı sabır. Sabırlıyım ben. Bunlar tabii lafla olan şeyler değil. Azıcık insanın da kendisine riyazet denilen o açlığı tattırması lazım. Bunun için Cenab-ı Hak bu ayı bize vermiş. Bakın bakalım azıcık bir yer altında ama bizim açlıktan pek de haberimiz olmuyor. Akşam güzel doyuruyoruz. Gece de doyuruyoruz. Haberimiz olmuyor açlıktan. Keyfimize kadar yandı kadar. Bunun için büyükler demişler ki insanların ıslah ve terbiyeleri kendiliğinden olmaz. İnsan kendi kendini ne kadar riyazete de soksa, ne kadar bilmem, nasıl çabalarsa çabalasın yani, kendi kendini düzeltemez insan. İnsanın kendi kendini düzeltmesi mümkün olsaydı, Allah ne peygamber yollardı, ne kitap yollardı. Düzeldin kendi kendinize derdi. Halbuki peygamberler göndermiş, o ashab-ı kiramın haline bir düşün. Müslümanlığa girdiler, fakat Müslüman olunca nasıl Müslüman oldular? O peygamberin sayesinde oldular ama. Ashab, bu kemali ancak peygamberin sayesinde buldu. Peygamber olmasaydı yine eski alemlerinde olurlardı onlar. Mesela demin çok soğuk ve sert bir maddedir. Fakat ateşi sokuyorsun, pamuk gibi oluyor. Ateş gibi o da kızıyor. Sebebi temas. Onunla temasın üstünde. Binaenaleyh eğilerin arasında bulur, eğileri bulur da eğilerin arasına girer. Onların sohbetlerinde bulunur, onların sözlerinden istifade edersen. Ben de demin de dedim ya. Güneşe dönen ay, güneşin aldığı nuru nasıl etrafına veriyor? Allah'a tam dönebilen insanlar vardır ki Allah Celle ve Ala'dan aldığı nuru etrafındakilerden yayarlar, peygamberin yaydığı gibi. Bu kıyamete kadar bu gibi insanlar mevcut olsa din çoktan mahvol olurdu yani. Bugünkü felaketlerin fitnelerin içerisinde dinin adı bile kalmazdı. Evet Allah'ın o mübarek kullarının sayesinde bak Allah-u Teala sizi burada, kim sizi zapt ediyor burada? Hiç kimse zapt etmiyor. Ama Allah'ın o verdiği ışık sayesinde hepiniz öyle bu günahkarı dinleme açılıyorsunuz burada. Onun için hiç kimse kendiliğinden tekemmül edememiştir. Kendi kendine ne kadar ibadet ederseniz tekemmül edememiştir. Mesela bazı büyükler var. Bursa'daki Üstad Hazretler gibi, bizim Nakşibend Mahmud Bahattin gibi ve buna benzer tekemmül etmiş insanlar var. Bunlara diyorlar ki ruhani kabiliyetleri var. Bunlar var. Müstesna insanlar. Herkes böyle bu kabiliyette olamaz. Mesela atom diyorlar şimdi bir şey. Her taştan oluyor mu ya? Her şeyden oluyor mu? Kabiliyeti olan şeylerden. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinize mutlu günler dilerim. Allah bütün kardeşlerimizin ibadetlerini, taatlerini kabul eylesin. Affı mağfiret eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerif biraz uzunca, alimlerle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, El ulema'u ümena'ur rusuli ala ibadillahi ve ateziluhum ve bi lafzı deylemi ve iştenibuhum malem yuhaliti sultan ve yudahilü dünya fe izâ haletü sultana ve dâhili dünya fekat hânur rusule fahveruhum. Bu da efendim işin bir başka yönüne ışık tutan bir hadis-i şerif. Bunu da izah edelim. Çünkü bu da gerekli. Hani ben hiç sevmiyorum bir işin sadece güzel tarafını, tatlı tarafını anlatıp öbür tarafını, madalyonun arka tarafını anlatmamayı doğru görmüyorum. İlmin efendim tamam olması için her şeyi iki yönüyle anlatmak lazım. Yani olumlu tarafları da anlatmak lazım. Olumsuzluklar varsa onları da anlatmak lazım. Mükafatları da anlatmak lazım. Efendim cezalar ve kötü sonuçlar varsa onları da ikaz etmek lazım. Bu hadis-i şerif öyle bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El ulema'u ümena'ur rusuli ala ibadillah. Alimler Allah'ın kulları üzerine peygamberlerin emanetçileridir, emin kişilerdir. Yani peygamberler ümmetlerini alimlere emanet etmişlerdir. Aman benim ümmetimi koru, aman ümmetime iyi hizmet etti demiş gibi oluyor yani. Efendim, bu ne zaman va'tiziluhum, yani onlara ilişmeyin, onlara ilişmeyin, onları üzmeyin, onları ezalandırmayın, efendim onlara sataşmayın gibi bir mana var burada. Ayrılın onlardan, yani onlara eza cefa etmek tarafını tutmayın. Deylemi'nin rivayetindeki söz de veştenibuhum, onlardan sakının. Yani boynu büküktür, kendisi affedici olsa, efendim merhametli olsa, beddua etmese bile Allah efendim kendi evliyasına, alimlerine kötü muamele eden, eza cefa edenleri ne yapar? Efendim cezalandırır, intikam alır. Onun için onlardan sakınmak da lazım. Yani bir insan peygamberin aleyhinde bulunursa başına taş yağar, yıldırım yağar. Tarihte var misalleri. Böyle bir mübarek alemin de aleyhinde olursa sonunda belasını bulur, cezasını çeker. Sakınmak lazım. Onlardan sakınınız. Ne kadar, hangi müddetçe? Malem yuhaliti sultan. Sultan ile efendim haşır neşir olup düşüp kalkmadığı müddetçe ve yudahili dünya, dünya işlerine, menfaatlerine efendim dalmadığı müddetçe. Burada önemli bir husus var. Sultan ile düşüp kalkmak. Fîzâ hâletus sultan, sultan ile ahbaplık kurar, düşer kalkarlarsa ve dâhili dünya ve dünya işlerine, menfaatlerine dalarlarsa o zaman fakat hânur rusul, kendilerine, ümmetlerini emanet etmiş olan peygamberlere hıyanet etmiş olur bu alimler o zaman. Fahzeruhum, onlardan korunun, onlar tehlikeli mahluklardır. Onlar insanı efendim kötü yerlere götürürler, zararlı olurlar insanlara demek. Bu da önemli bir husus. Efendim şöyle oluyor, mesela başka ülkelere gidiyoruz, efendim karşılaşıyoruz. Şimdi bunların yanına gidiyor bazı insanlar. Niçin gidiyorlar? Onların beğenisini kazanmak için, takdirini kazanmak için, onların suyunca, onların arzusuna göre, keyfine göre konuşarak onları avlamak için, onlara kendilerini sevdirmek için. Neden? Çünkü onlar iktidar sahibi olduğundan arkasından kendilerini severlerse mevki verirler, makam verirler, maddi imkan verirler, menfaat sağlarlar diye efendim ihya oluyor insanlar. Tabii bu yüzden dünya menfaati sebebiyle gidip onların yanına yanaşanlar her söylediğini evet efendim, münasiptir efendim, çok doğru buyurdunuz efendimiz, harika efendim filan gibi dalgalıklık edip alkışlayanlar olmuş tarih boyunca. Efendim bunu kitaplardan okuyoruz. Şimdiki zamanda da yine olabilir. Bir yöneticinin, bir müdürün böyle etrafında toplanan insanlar olur. Alim böyle yapmayacak. Alim Allah'ın görevli kulu olduğu için alim hakkı söyleyecek daima. Dünya menfaatini düşünmeyecek, efendim saltanatı düşünmeyecek, saltanat erbabından sağlayacağı menfaatleri düşünmeyecek. Menfaatlerine göre hareket etmeyecek alim. Hakkı söyleyecek. Çünkü karşısındaki insan belki o alim öyle söyledi diye o işi ondan yapacak. Bütün sorumluluk alime gelecek. Doğruyu söylemesi lazım. Hatta sultan zalim bile olsa cihadın en üstünü kelimetü hakkın inde sultanın cair cevri cefa edici zalim bir sultanın karşısında hak sözü söyleyecek. Bu yaptığın doğru değildir. Bu zulümdür. Bunu Allah sevmez. Şunu yaparsan günah olur. Bak sen şimdi kimse seni engelleyemiyor. Bunu yapıyorsun ama sonra bunun çok cezasını çekersin. Belasını bulursun. Çoluk çocuğunda çıkar. Kendinde çıkar. Pişman olursun. Perişan olursun diye doğruyu söylemesi gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, sayın dinleyiciler, bütün bunlardan anlattıklarımızdan sonuç çıkartmak gerekirse İslam'da ilim çok kıymetli. Alimin derecesi çok yüksek. Hem maddi bakımdan yüksek hem de manevi bakımdan yüksek. Manevi bakımdan Allah indinde çok sevgili, mahlukat arasında çok itibarlı, yerdeki gökteki varlıklar hepsi kendisini seviyorlar ve kendisine dua ediyorlar. Efendim, ahirette de yüksek makamlara erecek. Peygamberlerle arasında bir peygamberlik derecesi farkı var. Öbür bakımlardan dereceleri çok yüksek olacak. Öteki bütün insanların hepsine. Acaba şehitlerden de yüksek mi olacak? Alimlerin derecesi daha yüksek olacak. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri şehide soracakmış. Sen şehitliğin sevabını kimden öğrendin de böyle Allah yolunda canını verdin, canını feda ettin diye. O da diyecekmiş ki işte hoca efendiden duydum, alimden duydum. Onun için şehitliğe arzu ettim, heves ettim. Sonunda canımı feda ettim, şehit oldum. Tamam. Sen bunu alimden öğrendiğin için o halde o senden daha üstün. O daha önce cennete girecek. Onun makamı daha üstün olacak diye buyuruluyor. Makamı yüksek alimin. Fakat alimin sorumluluğu var. Ümmet alime emanet edilmiş. Alim her zaman doğruyu söyleyecek. Hayatı pahasına doğruyu söyleyecek. Haktan ayrılmayacak. Dünya menfaatini düşünmeyecek. Dünya menfaati için efendim yağcılık yapmayacak, yağcılık yapmayacak. Doğruyu söyleyecek. Çünkü herkes onu kaynak olarak biliyor. Ondan doğruyu öğrenmek durumunda. O halde ilim çok yüksek olduğundan kendimiz alim olmaya çalışalım. Bir insan bu yaştan sonra, kartlaştıktan sonra alim olabilir mi diyebilir yaşlı bir kimse içinizden. Allah uzun ömür versin. Bazen hocamız söylerdi, insanın gönlü ihtiyarlamaz evladım derdi. Gönlü genç kalır derdi. Hele imanlı, irfanlı olursa gönlü çok delikanlı gibi kalır bir insanın. Onun için aksakallı, beli kambur, delikanlılar olabilir insan. Efendim alim olmak için yani ille üniversiteye gidip doktora yapıp doçent olup profesörlüğe yükselmek şartı yoktur İslam'da. Alim olmak için insan takva ehli olursa, ahlakını düzeltirse, efendim özü sözü doğru olursa, dost doğru yürürse o bak tamam her şeyi biliyor, Allah'ın rızasını kazanacak şekilde yürüyor diye alimler sınıfına girer. Bu bir. Bir de bazı hadis-i şerifler var. Efendim ravileri ve senedinin kuvveti bakımından çeşitli sözler söylenmiş ama yine de ümit verici hadis-i şerifler. Bir insan 40 tane hadis-i şerifi ezbere bilirse Allah onu mahşer gününde, kıyamette alimlerin arasında haşreder, alimler zümresine katar, onlardan eyler diye. Demek ki aslında alim sıfatını kazanmak herkes için mümkündür aziz ve sevgili kardeşlerim. Ayetleri, hadisleri öğrenirsek, uygularsak, ahlakımızı düzeltirsek, edepli, ahlaklı, müstekî bir Müslüman olursak Allah bizi de alim sınıfından sayabilir, o zümreye katabilir. Onlara verilen mükafatları bizlere de verebilir. Biz bunları kazanmaya çalışalım. Bu bir. İkincisi hanımlarımıza, efendim eşlerimize, çocuklarımıza da teşvikte bulunalım. Onlar da alim olsunlar. Onlar da dini ilimleri öğrensinler. Herkes güzellikleri öğrensin, uygulasın. Kötü ve günah şeyleri öğrensin, ondan kaçınsın. Bu günahtır, bunu yapmayayım desin. Ortalık düzelsin, toplum arzu edilen seviyeye gelsin, insanlık gelişsin. Efendim, insanlar kardeştir, hepsi aynı annenin babanın çocukları. Böyle dünyada efendim sömürü, efendim cinayetler, öldürmeler, savaşlar, efendim emperyalizm vesaire, efendim çeşitli şekillerdeki haksızlıklar olmasın. İnsanlar dünyada da ahirette de mutlu olsunlar, iki cihanda bahtiyar olsunlar. Allah hepimizi alimlerden eylesin, çok çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Nice mutlu günlere Allah-u Teala Hazretleri hepinizi sıhhatle, afiyetle, sevdiklerinizle eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Lütfen.
1: Aile muhabbetini sağlayın. Dışa karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı. Ailede içte kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim bilmem vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan.
2: ...90 Saniyede Edebiyat.
3: Anonim nedir? Anonim, yazarı ya da söyleyeni unutulmuş, halka mal olmuş sözlü veya yazılı ürünlere verilen ad. Bu tür eserler artık bir kişiye değil, toplumun ortak hafızasına aittir. Halk edebiyatının en zengin tarafı da budur. Sözü söyleyen unutulur ama söz yaşamaya devam eder. Etimolojik olarak kelime Fransızca anonim kelimesinden gelir, kökeni ise eski Yunanca anonimos kelimesidir. Anlamı ise isimsiz, adı bilinmeyendir. Anonim ürünler halk arasında doğar, dilden dile geçer, kuşaktan kuşağa aktarılır. Kimi araştırmacılara göre halk edebiyatının özü zaten anonimliktir. Çünkü bu eserlerde bireysel bir sanatçı değil, kolektif halk ruhu konuşur. Bu türün örnekleri arasında ninniler, maniler, bilmeceler, atasözleri, efsaneler ve türküler yer alır.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Bir mucit, bir icat.

Ebu'l-İz el-Cezeri ve Su Saati. Otomatik makineleri ilk defa yapan İslam bilgini, sibernetik biliminin öncüsü ve babasıdır. Cizre'de doğduğu için Cezeri diye meşhur olmuştur. Kesin olmamakla beraber 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu, Doğu Anadolu'daki imar ve ilim işlerinin örnek derecede yürütüldüğü, zamanının ismiyle Karaahmet olan bugünkü Diyarbakır'da, Artuklu Sarayı'nda Reisül Amal yani baş mühendislik yaptı. Burada ilmi çalışmalar yapan Cezeri, aynı zamanda haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kurucusudur. Yaptığı makineler ile bu ilmin temelini atmıştır. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, bunların kontrolü ve denge durumu sibernetiğin esas konusudur. Bu ilmin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıktı. Bu bakımdan İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri yaptığı mekanik makinelerle bu ilmin temelini atmıştır. O, sadece otomatik aletler yapmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Zamanla gelişerek bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıyan bu bilim dalı, insanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, kontrolü ve

0: da saat sayısı kadar madeni bilyeyi ağzından atarak bırakır. Bilyeler madeni bir çanağa düşerek oldukça güçlü sesler çıkarırlar. Ayrıca saat başlarında saatin altında bulunan otomat, çalgıcılar davul, zil ve düdük çalarlar. Gündüz saate bakınca güneşin gökyüzündeki konumunu görmek, gece de renkli camlar üstünde ayın konumunu görmek mümkündür.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a." Kim abdest alırsa ve abdestini güzel yaparsa, güzel alırsa, yani onun hakkını vererek, farzlarına, sünnetlerine, adabına riayet ederek alırsa bu abdestini, dikkatli bitirse, sonra sümme rafa basarahu ile sema, sonra gözünü göğe diker de şu sözleri söylerse: "Fekale eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu." Bildiğimiz bir söz, kelimeteyni şehadeteyn, Allah'tan gayri ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına, onun tek olduğuna şehadet ederim, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim manasına gelen kelimeteyni şehadeteyn. Bunu söylerse güzel abdest aldıktan sonra ne olur? Fütihat lehu semaniyetu evvabil cenne. Cennetin 8 kapısı buna açılır. Yedhulü min eyyiha şa'e. Neresinden isterse oradan dahil olur.
0: Dostça bir tavsiye.

sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde.
2: Evet.
1: Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısında titremeye başlayan adamı teskin edişi. Fetih günü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına bir adam gelip konuşurken kendisini birden bir titreme tutmuş, titremeye başlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Sakin ve ebsem ol. Ben bir hükümdar, bir kral değilim. Ben ancak güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek geçinmiş olan Kureyşilerden bir kadının oğluyumdur." buyurdu. Mekkelilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslamiyet üzerine beyatları. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekkelileri İslamiyet üzerine beyat yapmaya davet etti. Mekkeliler Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat için toplanınca Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepeciği'nin üzerinde oturdu. Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselam'ın berisinde durdu ve halkın ellerini tutup güçleri yettiği kadar Allah'ın ve Allah'ın Resulü'nün buyruklarını dinleyecekleri ve itaat edecekleri hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'a birer birer beyatlarını aldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın beyat almak üzere Mekke'nin yukarısındaki Sükül Gan'de Karn-ı Müskala yanında oturduğu da rivayet edilir. Erkek kadın büyük küçük bütün Mekkeliler beyat için geldiler. Allah'a iman, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına,

ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek suretiyle Peygamberimiz aleyhisselama İslamiyet üzerine beyat ettiler. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Beyat alınırken Hazreti Ömer Peygamberimiz aleyhisselamın buyruklarını beyat edeceklere ulaştırmakta ve duyurmaktaydı. Bu beyat erkeklerin beyatıydı. Mücaşi bin Mesud der ki, Mekke fethedildikten sonra kardeşimle birlikte Peygamberimiz aleyhisselamın yanına gittim ve ''Ya Resulallah, Medine'ye hicret etmek üzere beyat için kardeşimi sana getirdim.'' dedim. Resulullah aleyhisselam, ''Artık hicretin hükmü daha önce hicret edenlere ait olarak geçti. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur.'' buyurdu. Kendisine, ''Öyleyse hangi şey üzerine beyatımı alacaksın?'' diye sordum. ''İslamiyet, iman ve cihad üzerine.'' buyurdu. Ebu Kühafe'nin Peygamberimiz aleyhisselama getirilip beyat ettirilişi. Hazreti Ebu Bekir, babası Ebu Kühafe'nin elinden tutup yederek Mescid-i Haram'a getirdi. Peygamberimiz aleyhisselam onu görünce, ''Şeyhi evinde bıraksaydın, buraya kadar emendirmeseydin de, yormasaydın da, kendisinin yanına ben varsaydım olmaz mıydı?'' buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, senin ona karşı yürümenden onun sana kadar yürüyüp gelmesi daha layık, daha uygundur.'' dedi. Ebu Kühafe gelince Peygamberimiz aleyhisselam önüne oturup onun göğsünü sığadı. Sonra da ona, ''Ey Ebu Kühafe, Müslüman ol, selamete er.'' buyurdu. Ebu Kühafe hemen Müslüman oldu, şehadet getirdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in bacısına alınan gerdanlığı hakkındaki tavsiyesi. Bir süvari Mekke'ye girince Hazreti Ebu Bekir'in bacısının boğazındaki gerdanlığı almıştı. Hazreti Ebu Bekir bacısının elinden tutup Allah ve İslamiyet aşkına bacımın gerdanlığını geri veriniz diyerek orada seslendi. Hiç kimseden ses çıkmayınca da bacısına, ''Ey bacıcığım, gerdanlığının karşılığını Allah'tan dile. Vallahi bugün insanlarda emanet duygusu pek azdır.'' dedi. Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Muattib'in getirilip beyat ettirilişi. Peygamberimiz aleyhisselam amcası Hazreti Abbas'a, ''Kardeşin Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Muattib nerede kaldılar, onları göremedim.'' diye sordu. Hazreti Abbas, ''Herhalde Kureyş müşriklerinden uzaklara çekip gidenlerle birlikte onlar da gidip uzaklaşmışlardır.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Onları bulup bana getir.'' buyurdu. Hazreti Abbas hayvanına binip onları getirmeye gitti ve getirdi. Peygamberimiz aleyhisselam onları Müslümanlığa davet edince onlar Müslüman oldular. Peygamberimiz aleyhisselam onların Müslüman olmalarına çok sevindi. Ellerinden tutup onları Mültezem'e götürdü. Onlar için Allah'a dua ettikten sonra döndü. Peygamberimiz aleyhisselamın yüzünde sevinç görünüyordu. Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, Allah seni sevindirsin, yüzünde sevinç görüyorum.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Evet, amcamın şu oğullarını benim için bağışlamasını Rabbimden diledim. O da bağışladı.'' buyurdu. Mekkeli kadınların Peygamberimiz aleyhisselama beyat ettirilişi. Kureyş erkeklerinin beyatları bitince, Kureyş kadınları takım takım gelip Peygamberimiz aleyhisselama beyat ettiler. Ümmü Hani binti Ebu Talip, Ümmü Habib binti As bin Ümeyye, Erba binti Ebil İs, Atike binti Ebil İs ile Affan bin Ebil İs'in kızı gelip ilk beyat eden kadınlar arasındaydı. Ebu Sufyan bin Harb'in karısı Hint binti Utbe, İkrime bin Ebu Cehil'in karısı Ümmü Hakim binti Haris bin Hişam, Safvan bin Ümeyye'nin karısı Begüm binti Muazzel, Fatihe binti Velid bin Muire, Hint Reyta binti Münebbih bin Haccac ve daha bazı Kureyş kadınları da toplanarak 10 kişilik bir takım halinde beyat için Peygamberimiz aleyhisselamın yanına geldiler. Peygamberimiz aleyhisselamın yanında zevcesiyle kızı Hazreti Fatıma ve Abdülmuttalip oğulları kadınlarından bazıları da bulunuyordu. Hazreti Ömer, erkeklerin beyatlarında olduğu gibi Peygamberimiz aleyhisselamın buyruklarını

0: kadınlara tebliğ edip ulaştırarak onların da beyatlarını aldı. Ebu Sufyan bin Harb'in karısı Hint binti Utbe'nin de dediği gibi beyat sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepeciği üzerinde, Hazreti Ömer de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın berisinde bulunuyor, beyat için buyurduklarını kadınlara ulaştırıyor, duyuruyordu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimiz için yapılan dini merasim. Peygamberin ölümleri her tarafta duyulmuştu. Münafıklar bu haberi istismara koyulmuştu. Müminler hep şaşırdılar. Kılıcını çekti Ömer. Öldürürüm ben diyordu her kim öldü derse eğer. O sırada Ebu Bekir peygamberin hanesine girip açtı örtüsünü, bastı onu sinesine. Gözyaşıyla pak alnından öptü şanlı Muhammed'i. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bu gerçek dost için hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin başucunda gözyaşları çağlıyordu. Selamlarım seni dedi ey sevgili Resulullah. Sağlığında güzel idin, ölümün de hoştur vallah. Yarın Mevla huzurunda unutmayın bizi lütfen. Ebu Bekir evden çıkıp mescide dek gitti hemen. Ey halk dedi, içinizde Muhammed'e tapan varsa bilsinler ki ölmüştür o, boştur bütün kaygı tasa. Fakat Hakk'a tapanlar da bilsinler ki Cenab-ı Hak sağdır, ölmez hiçbir zaman, ölmeyen sağ odur ancak. Sözlerini berkitmek için şu ayeti tanık seçti. Muhammed bir Resul, ancak çok Resuller geldi geçti. Öldürülür veyahut o eceliyle ölürse siz ökçenizin üzerinden geriye mi dönersiniz? Herkes sinip bir köşeye hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin kayboluşu yürekleri dağılıyordu. Pazartesi geç kalındı, yıkanmıştı salı günü. Abbas faal örtü tutup kapattılar her yönünü. Üsame'ydi su dökeni, yıkıyordu Ali tez tez. Gasil işi bitti sonra getirdiler üç parça bez. Dinmeyen gözyaşlarıyla sarılmıştı ona kefen. Görüşüldü mezar işi, Ebu Bekir geldi hemen. Resullerin metfenleri öldükleri yerdir dedi. Kimse onun bu reyine aykırı söz söylemedi. Ayşe'nin hücresine kazdı Ebu Talha mezar. Peygamberin namazını kılmışlardı azar azar. Önce kılan erkeklerdi, kadınlar da kıldı sonra. Çekilince onlar evden, çocuklara

Ve öyle kara musibetler döküldü ki, dökülseydi gündüzlere, kararırdı onlar belki. 8. Bölüm. Peygamberimizin şekli, ahlakı, itiyatları, şahsiyeti. Resulullah sizin için en güzel bir numunedir. En uzunlar arasında boylu poslu görünürdü. Tek kalınca tevazuunun halesine bürünürdü. Siyah uzun saçlar ile süslüydü büyük başı. Az değirmi hakim fakat eğikti bir hakka karşı. Yüce lahut aleminden ilham olan bu ulu baş, abidedir şeksiz, vücut mülkünde bu duygulu baş. Bu baş onun vücuduna ilahi bir heybet vermiş, basıp geniş omuzlara yükselerek arşa ermiş. Bu baştır ki görününce gönüller hep gelmiş vecde, bu ziyalı baş için ki düşmüş gökten yere secde. Gür saçlarla çerçeveli genişçe bir açık alın, balkırdı bu nasiyede nur ayeti yalın yalın. Bir semavi nasiye ki faziletler tablolaşmış, en icazkar, en mübarek çizgilerle yüze taşmış. Ak alına kudretiyle çekmiş yüce Allah kaşlar, ki yan yana doğmuş gibi bir çift hilal siyah kaşlar. Kaş değil o gökte hilal, bu cepheye saye salmış, iki siyah hilal sanki sahifeyi nura dalmış. Par par yanar akı pek ak, siyahı pek siyah gözler, sürmelemiş kudreteli hilkatte tek siyah gözler. Dalsa güneş siyahına o gözlerin kaybolurdu, düşse eğer beyazına yüze yüze yorulurdu. Sevindirmiş aydınlatmış o gözleri rü'yetullah, gündüz olmuş gece görür onlar birer ayetullah. Ak çehrede güzel gözler esrarını hakka taşır, bakıldıkça manalaşır, semalaşır, göz kamaşır. O gözler gür siyah, uzun kirpiklerle çerçeveli, manzume-i hüsnü aşkı veren teller bu besbelli. Gök havzunun çevresini sürmeleyen bu kirpikler, kımıldayıp serpi verir kıvılcımlı güzellikler. Gerildikçe gün yüzünü okşar onlar gölgelerdi, sanki hüsün alemine hayat, renk ve nur elerdi. Nasiyeden süzülerek inen ince çekme burun, donmuş gibi tebessümü goncalaşan bir ak nurun. Güller o gül yanakların tanzirine özenmiştir, güzellikler yanağının safasıyla bezenmiştir. Çift sayfası güzelliğin, güllerdi gül yanakları, gözler kadar güzel ağız, gül yanağı dudakları. Kalmış kirpik fidanlığı ortasında tebessümle, şirazesi sanki hüsnün salar pembe pembe şule. Ne öyle sık ne de seyrek ağzındaki inci dişler, yan yana nur damlaları gülümserken dizilmişler. Manzume-i hüsnün onlar şah beytidir jölelerden, naziredir yıldızlara, okşar durur göğü yerden. Günah olur, günah onu güzellikle sınırlamak, suretine, siretine, özenmiş de özenmiş hak. Yüzü biraz değirmiydi, vücudu da irice ve kuvvetliydi. Pazuları, bacakları kalınca ve sık etliydi. Pembemsiye çalar teni, yüzünde nur parıldardı. İki dalı arasında siyah, büyük bir ben vardı. Saçı ne düz ne kıvırcık, sakalı bir tutam idi. Bedeni gül gibi kokar, cismi güzel ve tam idi. Saçını çok temiz tutar, koku sürer ve tarardı. Son zamanda sakalında ağarmış birkaç tel vardı. Sarığının teylesanı sarkar idi omzuna, severdi ak elbiseyi, hoş gelirdi ak renk ona. Ayağına giyindiği sandala pek benzer idi, bağlarını düğümleyip hafif hafif gezer idi. Omzunda taşıdığı uzunca bir ihram vardı, o her zaman müminleri güler yüzle selamlardı. Yürür iken canlı yürür, ayağını sürümezdi, sağa sola salınarak, yumularak yürümezdi. Ağır ağır gidişinde tabii bir sürat vardı, koşar gibi yürüyenler ondan geri kalırlardı. Simasının canlılığı herkesi ram eder idi, onu gören bu simada olmaz yalan söz der idi. Gönülleri fethederdi, onun tatlı bir bakışı, özü sözü bir idi, pak idi pak içi dışı. Efendimiz çok düşünür, ekseriya susar idi. Sözü tane tane söyler, mevzuya tam basar idi. Bir sözünü bitirmeden öbürüne başlamazdı. Kusurları yüze vurmaz, hiç kimseyi taşlamazdı. Konuşurken göğe bakar, hafif ve pek az gülerdi. Sevmezdi hiç kahkahayı, ekseriya gülümserdi. Ziyarete gelenleri karşılayıp güler yüzle, selam verir, el sıkardı, ağırlardı tatlı sözle. İmtiyazdan hiç hoşlanmaz, herkes ile bir dururdu.
ashabıyla bir arada bir yaygıda otururdu. Efendimiz otururken ayağını uzatmazdı.

fena bir söz sarf eylemez, şuna buna laf atmazdı. Sevmediği şeyi ancak ihmal ile karşılardı. Kalbi nazik, sözü tatlı, pek sevimli huyu vardı. Ayıpları açıklamaz, kusurları bürür idi. Saygısızlık yapanları bağışlar, hoş görür idi. Hiç kimseyi azarlamaz, yapmazdı sert muamele. Yapar idi kötülüğe iyilikle mukabele. Müsaade almaksızın hiçbir yere girmez idi. Kendisi de böyle şeye asla meydan vermez idi. Çok severdi Efendimiz intizamı, nezafeti. Hoş görmezdi müminlere pis, perişan kıyafeti. Sümkürerek, tükürerek pislendiren her bir yanı, üstü başı kirlilerle saçlarına bakmayanı, tekrar tekrar sıkıştırır, temizliğe sevk ederdi. Yıkanarak camilere temiz temiz gelin derdi. Efendimiz hastalarla fazla meşgul olurlardı. Gider ölü namazına, cenazeyi uğurlardı. Hazineler emrindeyken sade yaşar yaşatırdı. Birçok günler hanesini karanlıklar kuşatırdı. Hoşlanmazdı gösterişten, sessiz geldi, sessiz gitti. Ev eşyası bir sedirle bir tulumdan ibaretti. Yatağının yüzü deri, içi hurma lifindendi. Her hususta sadeliğe olmuş idi örnek kendi. Kendisini bu dünyada sayar idi bir misafir. Derdi, evet misafire bu kadar şey kafi gelir. Derdi ki, ben bir yolcuyum göçenlerin ülkesinde, dinlenerek kalkar gider bir ağacın gölgesinde. Yaşamıştı gösterişsiz, çok muttaki, kanaatkar. İnsan için bu dünyada, derdi, şuna ihtiyaç var. Bir meskenle bir elbise, az ölçüde yemek ve su. Hayatıyla ispat etti bu sözünü o doğrusu. Efendimiz yemeklere besmelesiz el sunmazdı. Kalkarlarken de şükretmemek gafletinde bulunmazdı. Yemeği çok sadeydi, ne bulursa yerdi onu. Bütün ömrü müddetince yemedi sırf buğday unu. Sevmediği bir yemeğin aleyhinde bulunmazdı. Hiçbir şeyi yermezdi o, sevmediği nimet azdı. Soğuk suyu pek severdi, süt içerdi su katarak. Kuru üzüm hoşafından hoşlanırdı Resulü Hak. Büyüklere hürmet eder, incitmezdi hiçbir kulu. Her gün akşam sofrasında doyururdu bir yoksulu. Bırakmadı ölümünde ne bir dirhem ne bir dinar, ne bir deve ne bir keçi, yoktu cömert onun kadar. Yoksullara, düşmüşlere sabır, ümit aşılardı. Herkesin her dileğini alakayla karşılardı. Hiç şüphesiz oydu ancak insanların en cömerti. Birkaç davar isteyene bir sürüyü birden verdi. Ömründe bir dilenciyi çevirmedi boş olarak. Ben der idi dağıtanım, veren ise Cenab-ı Hak. Dilencilik sevmediği en düşkün bir hareketti. Dilenene dağdan odun kes, sat diye tembih etti. Yükselmenin önemini o belirtmiş, o anmıştır. İki günü denk olanlar hiç şüphe yok, aldanmıştır. Kıyametler kopsa bile işini terk etme derdi. Bu dünyayı ahiretin ekin yeri addederdi. Dünya için derdi çalış, ölmeyecek gibi didin. Ölecekmiş gibi yarın ahiret için azık edin. Tevekkülün manasını anlatırdı ayan beyan. Bağla derdi deveni sen hakka ondan sonra dayan. Beşikten ta mezara dek okumayı duyururdu. İlim dinin hayatıdır, direğidir buyururdu. Hikmet gerçek müminlerin kaybettiği bir malıdır. Onu nerede bulur ise hemen alır, almalıdır. Sadakayı kabul etmez, hediyeyi alır idi. Onu baştan savmadıkça sıkıntıda kalır idi. Uygun olan ricaları reddetmezdi hiçbir zaman. Dövmemiştir Efendimiz ne bir köle ne bir hayvan. Sakın derdi hayvanlara hiç eziyet etmeyin. Siz hayvanların hukukunu son derece gözetiniz. Çocukları fazla sever, okşamadan geçmez idi. Herkes ile ülfet eder, zengin fakir seçmez idi. Hiçbir zaman fakirleri çiğnetmezdi zenginlere. Derdi, nail olduğunuz bu nimetler, bu semere, fakirlerin emeğidir. Borçlusunuz siz onlara. Gece gündüz çalışıyor sizin için o fukara. Köleleri azat eder, öksüzleri gözetirdi. Alçaltılan kadınlığa itibar ve şan getirdi. Onun gayet geniş idi muhabbeti, merhameti. Görülmedi hiçbir zaman sert ve katı hareketi. Buyururdu, gönderildim alemlere rahmet için. Kardeş olun ey insanlar, taşımayın haset ve kin. Müslümanlık güzel huy der, bunu sık sık duyururdu. Güzel huyu ikmal için gönderildim buyururdu. Kendin için umduğunu, başkası için ummadıkça iman etmiş olmazsınız derdi.

böyle hep açıkça. Durur idi, her sözünde doğrulukta ün verirdi. Vaadinden hiç caymadı o, böyle şeyden ürperirdi. Yaratıklar arasında tekti Hakk'ın o nebisi, ahlakıydı Kur'an onun, Allah idi mürebbisi. Allah onun ahlakını Kur'an'ıyla duyurmuştur. Ahlakın en yükseğine sahipsin sen buyurmuştur. Efendimiz müminlere hemen her gün vaaz ederdi. Dine ait bilgileri öğreniniz benden derdi. Her hususta ortalama gider idi gidişinde. Bu itidal hemen göze çarpar idi her işinde. Buyururdu, var mıdır hiçbir muttaki benim kadar? Fakat bakın oruç tutup eğiliyorum hem de iftar. Hem yaparım ibadeti hem de yatıp uyurum ben. Bu işleri benim için yapmayanlar değil benden. Savaşlarda nice nice zaferlere oldu mazhar. Fakat o ne gururlandı ne de duydu bir iftihar. Başladı mı bir işi o, bırakmazdı bitirmeden. Hayatında düşmemiştir tereddüte hemen hemen. Tehlikeler karşısında göstermedi zaaf eseri. Ali gibi bir kahraman şöyle över peygamberi. Bedir'in namlı savaşının kızıştığı sırada ben sığınmıştım peygambere boğuşmanın dehşetinden. O idi en cesurumuz, çekildik hep ondan yana. Düşmanların ilk safları yakın idi gayet ona. Bir gün düşman Medine'yi bastı diye şai oldu. Zaif idi Müslümanlar, bu baskından çok korkuldu. Bir an bile çekinmeden bindi ata Resul-i Hak, Medine'nin çevresini tek başına dolaşarak. Bunun yalan olduğunu gelip hemen haber verdi. Müminlerin üstlerine cesaretle kanat gerdi. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetleri. Efendimiz sabahleyin namazını kılar kılmaz seccadesi üzerine uzanarak uyur biraz. Daha sonra her taraftan gelenleri kabul eder. Onların bu sözlerini dinler idi birer birer. Kuşluk vakti namaz kılıp ayrılırdı mescidinden, sonra kendi işiyle uğraşmaya başlar hemen. İkindiden sonra bütün ev halkını dolaşarak onların her hallerini sorar idi Resul-i Hak. O gün nerede kalacaksa toplanırlar hep orada, kendisiyle yatsıya dek kalırlardı bir arada. Namazını kılar kılmaz hanımları dağılırdı. Efendimiz bundan sonra yapmaz idi hiç lakırdı. Hemen ilk iş olmak üzere Kur'an'dan bir sure okur, sağ yatar sağ elini, sağ yanağı altına kor. Ya Rab derdi, yalnız senin adın ile ölürüm ben, yalnız senin adın ile durabilir bu can, bu ten. Uyandığı zamanda, hamdolsun ki Hakk'a derdi, öldürdükten sonra bizi lütfeyleyip hayat verdi. Döneceğiz yine ona, Allah'ınız bizler ancak, sonra bazı ayetleri okur idi Resul-i Hak.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri

0: Kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Akhbarana Abdullah İbni Muhammed İbni Abdullah İbni Abdurrahman el-Razi. Abdurrahman el-Razi olacak. Oraya üstün hareket koymuş, yanlış. Kale akhbarana İshak İbni İbrahim İbni Ebi Hasan el-Enmati. Kale semi'tu Ahmed İbni Ebil Havariyyi. Kale semi'tu Eba Süleyman el-Daraniye yekul men ahsene fi neharihi küfi'e fi leylihi ve men ahsene fi leylihi küfi'e fi neharihi ve men sadaka fi terki şehvetin zehaballahu biha min kalbihi vallahu ekremu min en yuazzibe kalben bi şehvetin türket lehu. Abdullah İbni Muhammed İbni Abdullah İbni Abdurrahman el-Razi müellif Sülemiye söylemiş, haber vermiş. O da İshak İbni İbrahim İbni Ebi Hasan el-Enmati'den duymuş. Bağdatlıymış bu zat. Efendim güvenilir bir alim imiş. Ahmed İbni Ebil Havari'den ve başkalarından çok rivayetler yapmış. Sağlam. Ondan Ebu Amr es-Semmak ve başkaları sözlerini alıp nakletmişler, kitaplara geçmiş. Pazar günü vefat etmiş. Mate yevmil ehad li ihta aşrete leyletin halet min muharrem. Minel Muharrem, Muharrem ayının 11'inde vefat etmiş. Senetisneteyni ve seraseme 302 senesinde. Tabi bunlar hep Hicri kameri seneler. Bu Ahmed İbni Ebil Havari'den, o da Ebu Süleyman Eddarani'den duymuş. Ebu Süleyman Eddarani kim? Hayatını okuduğumuz, yazılarını okuduğumuz kimse. O ne demiş? Yekulu şöyle dediğini duymuş ravi. Süleyman, Ebu Süleyman Eddarani'nin. Men ahsene fî neharihi. Gündüzünde iyilik yapan, iyi kulluk yapan, iyi iş yapan kişiyi küfi'e fî leylihi, Allah gecesinde tatmin eder, ona kâfi gelir. Yani nasıl tatip edeceğini Allah bilir, yeter ona. Allah gündüzünde iyi yapınca gecesinde onu kollar, gözetir. Ve men ahsene fî leylihi, gecesinde kim İyi kulluk ederse, iyi bir gece geçirir, iyi işler yaparsa gecesinde ibadet, taat, zikir, tesbih, namaz efendim vesaire. O zaman küfi'e fî neharihi, gündüzünde kollanır Allah tarafından işleri ve maneviyatı yönünden iyi bir duruma mazhar olur. Demek ki her zaman parçası kendisinden sonrası için bir garanti oluyor. Yani sen gece çalışırsan Allah senin gündüzünü güzel bir gündüz olmaya sana destek veriyor, lütfediyor. Gündüz çalışırsan gecenin hayırlı bir gece olmasına destek veriyor. Ne güzel. Böyle arkasından geleni efendim iyi olmasına sebep oluyor. Ve men sadaka fi terki şehvetin zehaballahu biha min kalbihi. Kim sıdk ile gönlünden bir arzuyu, bir şehveti atmak istiyorsa Allah onu gönlünden giderir. O atmak istediği şeyi çıkartır hakikaten. Yeter ki candan istesin. Şehvet tabii bizim bugünkü Türkçemizde sadece cinsel arzu manasına kullanılıyor. Halbuki öyle değil. Arapçada yemeğe karşı olan iştihaya da şehvet derler. İştiha zaten şehvetin iftial babıdır. O baptan geliyor. Yani o kökten geliyor. Yani yemeğe karşı olan arzuysa şehvetül batın, yani midenin şehveti. Cinsel arzuysa şehvetül ferç derler. Yani insanın gönlünde çeşit çeşit arzular olur. Şairin birisi Farsça diyor ki, vehki yek dil daremu der dil hezaren arzust. Farsça manası şu, ne yazık ki bir tanecik gönlüm var diyor ama gönlümde bin tane arzu var. Vehki yek dil darem, bir gönlüm var. Derdin hezarem arzus ama gönlümde bin tane arzu. Yani insanın bir gönlü var, şu kadarcık bir kalbi, iç alemi ama binlerce arzusu var. Bu arzular, istekler hep işte bir arzu Farsça bir kelimedir. Arapça değil. Arzunun Arapçası şehvettir. Yemeğe karşı şehvet, efendim çalışmaya karşı, bilmem neye karşı, bilmem neye karşı, eğlenceye karşı, gezmeye karşı, bilmem spora karşı filan. yani her şeye karşı olan arzuya şehvet denilir. Şimdi kalbinde

olan bu şehvetlerle insanın mücadele etmesi lazım ve onları yenebilmesi lazım. Onların önünde sürüklenmemesi veya peşinde sürüklenmemesi lazım. Onlara hakim olabilmesi lazım. Mesela komşunun bahçesinde güzel güzel meyveleri görür, canı çok isteyebilir, çok arzu ediyor, kıvranıyor. Yememesi lazım. Yani haram çünkü başkasının şeyi. Daha başka şeyler de buna benzer arzular. Tutulmak gerekiyor, engellenmesi gerekiyor ve bastırılabilmek gerekiyor. Yani kişi bastırma gücüne sahip olmalı. İçinden bir arzu gelirse onun esiri olmamalı. Ne yapalım, dayanamadım, işte şeytana uyduk, yaptık bunu diyorlar. Yani hapse düşenler veya mahkemeye çıkanlar hakime mazeret olarak diyor ki şeytana uydum, yaptım, dayanamadım filan diyor. Dayanmak lazım. Şeytana uymamak lazım. Yani nefsin arzusuna yenilmemek lazım. Mağlup düşmemek lazım. Şimdi bu nasıl olacak? Ha, aşk ile, sıdk ile gerçekten içinden böyle bir arzunun atılmasını istiyorsa bir kimse gönlünden, Allah onu atar. O arzuyu onun gönlünden gider. Yeter ki aşk ile istesin. Garanti veriyor yani Ebu Süleyman Eddarani. Vallahu ekremu min en yuazzibe kalben bi şehvetin türiket lehu. Ve Allah Celle Celaluhu kendi rızası için bir arzusunu terk eden bir gönülü efendim azaplandırmaktan daha mütealidir, daha yücedir. Azaplandırmaz yani. Kendi arzusu için bir kimse gönlünde Allah'ın razı gelmediği bir şiddetli arzuyu görüyor ve frenleyebiliyorsa Allah o gönlü muazzep etmez. Hem dünyada muazzep etmez hem ahirette. Hakikaten de bazı insanlar diyorlar ki hocam tesbih çekiyorum, tadını duyamıyorum. Namaz kılıyorum. Eskiden çok güzeldi. İlk zamanlarda şöyle aşk ile şevk ile tatlı namaz kılardım, şimdi olmuyor. İbadetin tadını bulmanın sırrı budur işte. Şehvetini, arzusunu insan frenledi, terk etti mi Allah o zaman şey verir. İbadetin zevkini, şevkini verir. Yani artık o gönlü azaplandırmaz. Hem dünyada azaplandırmaz, o şeyi çeker. O şehveti çeker ondan, istiyor çünkü. Sıdk ile istiyor ondan kurtulmayı. Hem de o terkten sonra artık bir taltif gelir. Yani şehvetini, arzusunu, nefsinin hevasını terk eden bir insan ibadetin lezzetini duyar. İbadete o zaman tekrar zevkle yapmaya bakar. O halde ne yapacağız? İçimizde beliren günah temayüllerini, arzuları, istekleri irademizle yeneceğiz. O zaman ibadet aşkı, zevki, şevki hasıl olacak. Ağzımız bir tatlanacak. Yani kulluğun tadını anlamaya başlayacağız. Onu yapmadığı zaman zaten ondan kaçmıştır. Yani iyiydi, bir günah işledi, ibadetin tadı kaçar. Yani günahın pek çok zararı vardır. Zararlarının başında ibadetlerdeki zevki, lezzeti, tadı alıp götürmesi. Bu gelir. Kişi artık namazı kılmak istemez, camiye gelmek istemez, Kur'an'ı okumak istemez. Tadı kalmadı. Neden? Bir günah işledi de ondan. Günahlar ibadetlerin zevkini söndürür. Günahlardan vazgeçmek, yani bir gayret gösterip Allah rızası için bir şehvetten, bir arzudan, bir günahtan vazgeçmek ibadetlerin zevkini geri getirir. İkram olarak Allah onu artık o konuda azaplandırmaz. İçi dışı dünyada ahirette iyi şeylere mazhar olur. Efendim hali hoş olur. Haddesena Abdullah, yani yukarıdaki Abdullah İbni Muhammed İbni Abdullah İbni Abdurrahman Errahezi demek istiyor. Haddesena İshak, yani ondan sonraki İshak İbni İbrahim İbni Ebi Hasan el-Enmati'yi kastediyor. Efendim aynı rivayet zinciri demek yani. Kale haddesena Ahmet, yani Ahmet dediği de Ahmet İbni Ebil Havari'yi kastediyor. Efendim aynı rivayet zinciriyle kâle semitü Ebu Süleyman'e yekûlu, Ebu Süleyman Eddarani'nin şöyle dediğini şu kulaklarımla işittim diyor. Şey, Ebil Havari. Ne diyor? Demiş, hayrü sehâ'i mâ vâfakal hacete. Tabi insan biraz Arapça bilmeli. Bu derslerin zevki o zaman daha çok çıkar. Keyfine, tadına doyum olmaz. Bir de böyle güzel atasözlerini yazmalı. Bunlar ezberlenecek sözlerdir. Hayrü sehâ'i mâ vâfakal hacete. Cömertliğin en hayırlısı ikramın, yani birisi birisine bir ikram yapıyor. Efendim ikramın en hayırlısı ihtiyaca denk onu karşılayan cinsten olandır. Yani adam bostan tarlasında
Oturmuş

Selamünaleyküm diyorsun, heybenden çıkartıp bir karpuz veriyorsun. Ya, zaten benim tarlamda görmekten bıktığım kadar karpuz kavun var yani. Şimdi orada onun ihtiyacı yok. Ama mesela ne bileyim, onun o anda neye ihtiyacı olduğunu sezip de onu anlayıp da onu verebiliyorsan en büyük ikram o oluyor. Bakıyor şeye, mesela sıcak suya ihtiyacı var, hava soğuk, abdest alacak, ısıtıp getiriyor. Tamam, hay Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin, dua alıyor. Bir yığın dua alıyor. Şimdi yazın da suyu kaynatıp getirse o zaman makbul olur mu? Olmaz. O zaman da bir soğuk su mesela belki hoşuna gider, belki bir efendim meyve böyle karpuz kavun hoşuna gider. Yani karşındaki insana bir iyilik yapacaksın, cömertlik yapacaksın, sehavet yapacaksın. Seha ve sehavet cömertlik demek. Yani bir bağışta, ikramda bulunacaksın ama halıcıya seccade hediye etmek, karpuzcuya karpuz vermek, tereciye tere satmak tatlı bir şey değil. Yani onun ihtiyacı olan şeyi bulup onu verirsen, ha hay Allah razı olsun diye o zaman gerçekten duayı alırsın. Hayru sehai ma vafakal hacete. Cömertliğin en hayırlısı ihtiyaca tam uygun düşendir. Onun için iyi kulluk da zeka işidir. Bayağı insanın aklını kullanması lazım, bulması lazım, anlaması lazım, çakması lazım işi yani. Çaktım diye, zehir hafifiye gibi çakması lazım. Böyle anlayıp ona göre şey yapması icap eder. Ve bihi kale Ebu Süleyman. Aynı rivayet zincirinden gelen habere göre yine Ebu Süleyman Eddarani bir seferinde şöyle demiş: İzâ sekeneti dünya fi kalbin terahhalet minhul ahiretu. Allah korusun. İnsan demiyor, bir kalbe dünya iskan oldu mu, yerleşti mi? Yani dünya bir insanın kalbini mesken edindi mi? Geldi, yerleşti mi kalbine dünya? O zaman terahhalet minhül ahiretü. Ahiret oradan eyvallah, hadi Allah'a ısmarladık der, kalkar gider. Dünya gelip insanın gönlüne yerleşti mi? Ahiret oradan kalkar gider. Ne demek dünyanın gelmesi, ahiretin gelmesi? Yani bu yer küresi mi geliyor? Hayır. Yani insanın gönlü bu hayatın keyifleri, zevkleri, istekleri, hedefleri ile dolarsa, hedefi bu dünya olursa, o zaman ahiret yani cennet, Allah'ın rızası vesaire, ebedi hayatla ilgili şeyler kalkar gider eyvallah. İkisi bir arada olmaz. Dünya arzusu gelirse ahiret arzusu gider. Onun için efendim bu konuda çok sözler söylemişlerdir ama millet dünya deyince hep böyle meridyenli, paralelli, çizgili, yuvarlak küreyi hatırlıyor. Bilmiyor ki dünya dediğimiz işte şu bizim hayatımızdır. Ve hepimiz de şu hayatın tadını çıkartmak ve şu hayatta bir takım amaçlara ulaşmak için harıl harıl çalışıyoruz. Talebeler mezun olacağım diye çalışıyor. Adamlar ev bark sahipleri evini geçindireceğim, zengin olacağım diye çalışıyor. Herkes aslında dünyayı çalışıyor. Hocamız öyle derdi. Ya bana birçok kimse geliyor, bir ahiret sorusu soranı görmüyorum derdi. Herkes işte efendim işim bozuldu, bilmem ne oldu, bilmem kız alacağım, bilmem efendim vesaire. Hep dünya diyor. Yani bir ahiret meselesi sormuyor diyordu. Derdi böyle. Aslında hepimiz bir bakıma bu ana meseleyi belki atlamış ve kaçırmış olabiliyoruz yani. Asıl mesele ne? Şu hayat değil. Asıl mesele ahiret. Onu güzel hale getirmek, orada kazanmak, cenneti kazanmak, orada Allah'ın sevdiği bir durumda olmak daha önemli. Bunu unutur da insan bu dünyaya dalarsa, paramı nerede daha iyi işletebilirim, yoksa döviz mi alsam, satsam, versem, altın mı daha iyi, araba mı daha çok prim yapıyor, efendim bilmem bugün nereye gitsem, nerede eğlensem, yazlığı efendim hangi köyde geçirsem vesaire. Hayrola, bunlar hep burayla ilgili, bu hayatla ilgili. El hayatü dünya, hep kafandaki meseleler şöyle tasnif edip şurası dünya, burası ahiret diye ayıracak olsak, hep sen bununla ilgili şeyleri düşünüyorsun. Hani öbür hayatla ilgili şeyler? Yani burada dünya ve ahiret dediğimiz zaman iki şeyi düşüneceğiz. Dünya bu hayat, yaşamakta olduğumuz. Şimdi biz neredeyiz? Dünyadayız. Yani nefes alıyoruz, yaşıyoruz. Ölmedik daha. Ölünceye kadarki alem dünya. Öldükten sonraki ahiret. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman herkes kolay anlasın diye. Sen ölümden sonra için hazırlanıyorsan iyi, akıllı bir insansın. Sadece ölümden evvelki, ölünceye kadarki hayatınla ilgileniyorsan, onun
meseleleri kafanı, kalbini, gönlünü doldurmuşsa o zaman çok yanlış bir şey yapıyorsun. Küçücük bir şeyle uğraşıyorsun. Öbür taraf ne olacak? Düşünmüyorsun. Çünkü öbür taraf ebedi. Onu düşünmediğin için çok yanlış bir şey yapıyorsun. Bu taraf muvakkat. 40 sene olsa daha bunun üstüne ömrün iyi. 50 sene olsa, 60 sene olsa, 80 sene olsa sonra bitecek. 80 sene. Diyelim ki 100 yaş yaşadın, 110 yaş yaşadın, 150 yaş yaşadın. Yani daha fazlası çok görülen bir şey değil. Sonra ne olacak? Öleceksin. Ondan sonraki hayat ne? Ne 1000 sene, ne 10.000 sene, ne 100.000 sene, ne milyon sene. Sonsuz seneler. Şimdi sen bu sonsuz seneleri düşünmüyorsun. Ölümden sonraki şeyi, alemi, ahireti düşünmüyorsun. Hep bu dünyayı, yani 80 seneyi düşünüyorsun. Bu çok büyük ahmak. Çok yanlış bir şey. Hepimizin, yani mümin de olsak, farkına varmadan bu kafirlerin hastalıkları falan bulaşıyor insana. Onu düşünmesinden kaynaklanıyor. Halbuki bu kafirler, biz ahireti düşündüğümüz zaman bizim karşımızda duramazlar. Bizim en büyük gücümüz şeydendir. Ahiret ehli olmamızdandır. Yani adam ölmeye gider. İyi mümin oldu mu? Bak Avrupalıların hiçbirisi böyle bir şeye yanaşmaz. Neden? Tam dünya ehlidir onlar. Yani ölümden sonrasıyla ilgili şeyi pef aman diyor yani. Neymiş diyor. İnanmıyor. Anlatamazsın. Çünkü olacak bir şey. Daha şu anda bir şey değil ki al işte nah, bu diye kedinin ensesinden tutup da sütü burnuna efendim sütün içine burnunu sokup da ye işte bu süt de, der gibi diyemiyorsun ki. Olacak bir şey olduğu için olacak diyorsun peh diyor. Hah diyor. Aman diyor. Sen bilirsin diyorsun o zaman. Yani inanmıyor. İnanmayınca ne diyeceksin? Bir şey. Yani Allah ne yapalım? İman vermemiş. Var bir cezası. İman vermemiş. Anlatabildim mi? Yani dünya deyince lütfen meridyenli, paralelli, çizgili efendim beş kıtalı filan bir şey aklınıza gelmesin. Dünya ölüme kadarki zamanımız. Ahiret ruhumuzu teslim ettikten sonraki sonsuz zaman. Onu düşünmek lazım. Çoğu kimse bu tarafı düşünüyor. Milattan önce, milattan sonra gibi efendim şeyi düşünüyor. Vefattan önceyi düşünüyor. Vefattan sonra ne malum? Var mı yok mu acaba? Bilmem ne filan böyle. Yani böyle gidiyor işleri. O zaman işte o en büyük hatayı işliyor. Bir insanın gönlüne dünya girerse ahiret oradan eyvallah der, göç eder gider diyor. Bütün büyüklerimiz yani kitaplara ismi geçmiş, tarihe efendim böyle namı efendim yazılmış büyüklerimiz hep ahiret ehli insanlardır. Hep ölümden sonra için çalışmışlardır. Bu dünyayı aldırmamışlardır. Yani çok büyük dediğiniz insanları şöyle gözünüzden perde kalksa, dünyevi hayatını görseniz kulübede yaşıyordur, efendim şey giyiyordur, 40 yamalı hırka giyiyordur, malı yoktur, mülkü yoktur. Selman Nurfarisi Ebu Derda Hazretlerinin evine gitmiş, bakmış acımış. Hanım perişan, ev perişan, onun üstü başı perişan. Neden? Ahireti düşünüyor. O dengelemiş yani demiş ki tam böyle ahireti düşünmek olmaz. Dünya hayatında yaşıyorsun, bu tarafı da biraz idare edeceksin ama ahireti hiç hatırından çıkartmayacaksın. Ve bihi kâle semîtu Ebu Süleymane yegûlu. Aynı rivayet zinciriyle Ravi Ebil Havari demiş ki, Ahmed İbni Ebil Havari demiş ki, Ebu Süleyman şöyle söyledi, duydum ben. El vâridu sâdıku en yastuka ma fî kalbihi ma nataka bihi lisanuhu. El vâridu sâdıku. Vârid, insanın gönlüne vürud eden düşünce veya fikir. Yani içine doğuyor bir şey, aklına bir şey geliyor, böyle diyoruz ya. Bu nereden geliyor? Yani aklına bir fikir geldi, bir duygu, bir düşünce geldi. Nereden geliyor? Şeytandan gelir, şeytanın vesvesesi. Nefisten gelir, nefsin vesvesesi. Efendim, bir de gerçekten Allah'tan ilahi bir bilgi olarak gelir. Hayal değildir, bir gerçek tarafı vardır, hakikattir. İşte bu gerçek varid. Gerçek gelen şey nasıl belli olur? En yastuka ma fi kalbihi ma nataka bihi lisanuhu. Kalbinde olan şeyin doğru olmasıdır. Ma nataka bihi lisanuhu, dilinin söylediği şeye uygun olmasıdır. Şimdi burada yastuka diye hareke koymuş. Ben olsaydım yusaddıka diye okurdum. Yani efendim kalbinde olan şeyin diliyle söylediği şeyi tasdik etmesidir derdim ama anlatılmak istenen zaten aynı mana. Yani gönlündekiyle dili aynı olmasıdır. İkisi arasında fark olmamasıdır. İçi dışı bir olmasıdır demek istiyor. O zaman o adamın dilinden dökülen fikirler
gerçek bir varidattır, ilham-ı ilahiyedir, varidat-ı ilahiyedir, içi dışı eşit. Ama kalbi

başka düşünüyor, dili başka söylüyor, o zaman yalan. Gerçek değil. Ve bihi kâle, semitu Ebu Süleyman'e yekûlu, aynı rivayet zinciriyle, Ebu Süleyman Eddarani'nin şöyle söylediğini işittim dedi, Ahmed İbni Ebil Havari. Men sadaka küfiye ve men ahsene ufiye. Kim doğru sözlü, doğru özlü olursa demiş Ebu Süleyman Eddarani, küfiye işleri Allah tarafından görülür, ihtiyacı giderilir, Allah'ın yardımına mazhar olur, doğru olursa. Ve men ahsene, kim iyilik yaparsa, yani kulluğunu iyi yaparsa, ufiye, o zaman afiyet ehli olur, afiyet ihsan olunur kendisine. Yani demek ki doğru sözlü, doğru özlü olursa Allah maddi manevi ihtiyaçlarını karşılar onun ve efendim o iyiliğinin mükafatını görür, mükafatlandırılır, doğruluğunun mükafatını görür. Kim iyilik yaparsa, yani kulluğunu iyi yaparsa veyahut başkasına hayır hasenat iyilik yaparsa, o zaman o da afiyete mazhar olur efendim deniliyor. Semitül Hüseyin ebne Yahya yekulü semitü Cafer ebne Muhammed ibne Nusayr yekulü semitül Cüneyd yekulü kâle Ebu Süleyman ed-Darani. Demek ki bu rivayet zincirinde Cüneyd-i Bağdadi Ebu Süleyman'dan duymuş. Rubbema yaka'u fi kalbi en nüktedü min nüketil kavmi eyyâmen felâ akbelu minhu illâ bi şahideyni adileyni el kitabi ve sünne. Buna çok dikkat edelim. Bu çok mühim bir şeydir tasavvufta. Şimdi Cüneyd'in Ebu Süleyman'dan duyduğuna göre rahmetullahi aleyhime demiş ki Ebu Süleyman, Rubbema yaka'u fi kalbin nüktetü min nüketil kavmi eyyâmen. Günlerce bazen gönlüme şu tasavvuf erbabının nüktelerinden, güzel fikirlerinden bir fikir geliyor kalbime. Günlerce o beni meşgul ediyor da efendim bir nükte, bir incelik, bir zarif bir şey, bilgi, fikir. Efendim fela akbelü minhu illa bi şahideyni adileyni. O gelen, gönlüme gelen o fikri, o efendim arifane duyguyu kabul etmiyorum. Günlerce beni meşgul ediyor, iyice benim kafama saplanıyor, yerleşiyor. Gene de kabul etmiyorum günlerce. Ancak iki adil şahit olursa kabul ediyorum. İki adaletli, doğru şahit olursa kabul ediyorum bu gelen fikri, nükteyi. El-Kitabi ve Sünne. Yani Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bakın tasavvuf erbabının bağlılığını görüyoruz. Yani adamlar mübarek insanlar. Allah'ın sevgili kulları. Allah bunların gönüllerine hat füyüzat veriyor, varidat veriyor, efendim keşfiyat veriyor. Nice şeyler akıllarına geliyor, gönüllerine doğuyor. Kabul etmiyorlar. Günlerce geldiği halde ancak Kur'an'dan, hadisten şahit gelirse aklına, o zaman şahit desteklerse o gelen nükteyi, o zaman kabul ediyor. Halbuki babu tasavvufum diyen pek çok insanı şeytan böyle aldatır. Demek ki senin gönlüne bir şey doğuyor. Doğuyor ama sen bu Ebu Süleyman Hazretlerinin sözünü bilseydin kontrol edecektin kendini. Yani doğup da gelen fikir, sen gözünü kapatıyorsun bir fikir geliyor. Şeytandan gelen şeyi Rahman'dan geliyor sanıyorsun. Şeytan senin namazdan, ibadetten alıkoyuyor da hala uyanmıyorsun. Demek ki tasavvufi çalışma yapan kimseler akıllarına gelen fikirleri işime doğdu, tamam Allah getirdi işime, tam tesbih çekiyordum, gözüme bir şey göründü, işte bir şey oldu, şunun hakkında şöyle düşündüm, acaba öyle mi böyle mi? Öyle olmaz. Yani bunun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim o kadar sıkıyorlar ki manevi bakımdan işte şu derecem yükselsin diye. Ha, zehir içmek geliyorsa bil ki şeytandan, %100 şeytandan. Çünkü intihar insanı ebedi cehennemde yanmaya götürür. Sen zehri içer de intihar edersen, ölürsen cehennemlik olacaksın. Bak şeytan seni cehennemlik olacak şeye itmek üzere, yani arkandan böyle uçurumun kenarındasın. Hop itti mi aşağı cehenneme 70 yıllık yola uçarsın yani. Demek ki tasavvufun büyükleri tasavvufu böyle yaşamışlar. Aklıma bir varidat geliyor, gönlüme bir duygu, fikir geliyor. Ama Kur'an'dan, hadisten iki şahit olmadan söylemiyorum diyor. Yapılan şeyler, söylenen sözler, adam uçuyor, koşuyor bile olsa ya olmaz. Yani kıymeti yok. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi

0: Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Câsiye Suresi. Kur'an-ı Kerim, insanlığa doğruyu gösteren, kalpleri aydınlatan ve Allah'ın kudretini hatırlatan ilahi bir rehberdir. Sevgili dinleyiciler, Câsiye Suresi'nden söz edeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 37 ayettir. Sure adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Câsiye suresinde Allah'ın varlığının işaretlerine uyulmasının zarureti, heva ve heveslere kapılmamanın önemi ve kıyametin hak olduğu anlatılmaktadır. Sure, alemlerin Rabbi olan, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a hamd ve tazimle son bulur. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. Siz de O'na tekbir getirin. O mutlak galiptir. Tek hüküm ve hikmet sahibidir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren.

0: insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayrolur. Sıkılınca sabrederiz, hayrolur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayrolur. Müminim, sıkıntıyla denenir, şükrederim.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Radyonuz Akra FM frekanslarından bizleri dinleyen herkesi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü programımızın konusu Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerden İdris aleyhisselam olup gücümüz yettiğince anlatmaya çalışacağız efendim. Hazreti İdris aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Hazreti İdris, Şit aleyhisselamın torunlarından, Nuh aleyhisselamın babasının dedesidir. İnsanlığın ilk devirlerinde Nuh tufanından önce yaşamıştır. İdris aleyhisselamın Mezopotamya'da, bugünkü Irak'ın El-Hilla denilen yerinde kurulu olan Babil'de veya Mısır'da bulunan Münit'te doğup yaşadığı rivayet edilmiştir. Bir rivayette Babil'de doğup sonra Mısır'a gittiği şeklindedir. Babasının ismi Yert'tir. Annesinin ismi Berre veya Esvet'tir. Kendisi Adem aleyhisselamın 6. göbekten torunudur. Bir rivayete göre aralarında 1000 yıllık bir zaman dilimi geçmiştir. İdris aleyhisselamın geriye doğru Adem aleyhisselama kadar olan nesebi şöyledir. İdris aleyhisselam, Yert, Mehlail, Kinan, Enus, Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselam. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris aleyhisselamın, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen Şit aleyhisselamdan sonra ve Nuh aleyhisselamdan önce peygamber olduğu rivayet edilmektedir. Asıl adı Ahnu, Unhu veya Hanuh'tur. İdris kelimesi ders kökünden gelen bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden İdris diye bahsedilmesinin nedeninin, Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dininin sünnetinden, kitaplardan, Adem aleyhisselam ve Şit aleyhisselamdan kalan suhuflardan çok ders yapması olduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için Müselles bin Nime, kendisine peş peşe nimetler verilen de denilmiştir.

Kıymetli dinleyenler, konuyla ilgili güvenilir kaynaklarda belirtildiğine göre İdris aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba gür sakallı, iri kemikli, güzel yüzlüydü. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. Vücudu az kıllı, başı çok saçlıydı. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. Evlatlarının anası, hanımının adı Hadane'dir. Adem aleyhisselamdan beridir nesilden nesile geçen ve her kimdeyse parlayan Muhammedi nuru, İdris aleyhisselamın 137 sene taşıdığı rivayet edilmiştir. Hadane hamile kalınca bu nur Hadane'ye, ondan da oğlu Metuşelah'ın alnına geçti. İdris aleyhisselamın pek çok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Metuşelah'tır. Çünkü Resulullah Efendimizin nuru İdris aleyhisselamdan sonra ona geçmiştir. İdris aleyhisselamdan sonra oğlu Metuşelah, Yüce Allah'a ibadet ve taate devam etti. Kendisi ata binip savaşmakta, babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zat idi. Anında peygamberlik nuru parıldardı. Metuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lemek'i yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti ve 917 yaşında vefat etti. Kıymetli dinleyenler, İdris aleyhisselama Cebrail aleyhisselam 4 defa gelip ona Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmiş, 30 suhuf indirmiştir. Onun şeriatında Allah'a öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, meleklere, peygamberlere ve ahir zamanda gelecek olan son peygamber Ahmet aleyhisselama inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, domuz, köpek ve eşek eti yememek, aklı gideren maddelerden sakınmak emredilmiştir. İdris

Aleyhisselam her peygamber gibi her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği kavmine Allahu Teala'ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. Kavmini Allah'a itaat etmeye, doğru yola tabi olmaya davet etmiş ve onlara şeytandan sakınmalarını, putlara tapmaktan vazgeçmelerini tavsiye etmiştir. Onun döneminde insanlar Şit ve Kabil toplumu olarak ikiye bölünmüştü. Şit toplumu Müslümandı. Kabil toplumu ise tam anlamıyla yoldan çıkmıştı. Sorumsuz bir hayat süren Kabil topluluğuna özenen Şit oğullarından insanlar kafile kafile onlara katılmaya başlamışlardı. Babası Yert bin Mehlail, İdris aleyhisselamı yerine bıraktığı ve kavminin oturdukları mukaddes dağdan Kabil oğullarının yanına inmemeleri için yaptığı vaaz ve nasihate kulak asamadıkları zaman İdris aleyhisselam ayağa kalkıp onlara ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız Yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız.'' demiş. Fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar, inecekleri yere inmişler, Kabil oğullarının kadınlarıyla düşüp kalkmışlardır. Onları yanlış yolda olan Kabil oğullarına tarafkir olmaktan men etmeye çalışmış, bunların önünü alabilmek için kendisine inananlardan oluşan silahlı bir kuvvet kurmuştu. Ok ve yayı keşfederek geliştirdiği savaş taktikleriyle Kabil oğullarını sindirdi. Bu uğurda pek çok sıkıntıya göğüs gerdi, sabretti ve hakkı yaymaya çalıştı. İdris aleyhisselam insanlara peygamberimizin vasıflarını ve kendisinden sonra büyük bir tufan felaketinin yaşanacağını, ancak müminlerin bu felaketten kurtulacağını en ince ayrıntılarına kadar bildirmişti. Ama ne yazık ki kendisine çok az kişi itaat etmiştir. Kendisinden sonra putperestlik ortaya çıkmış ve Nuh aleyhisselam döneminde de tufan meydana gelmişti. ...360 sene ömür sürdüğü rivayet edilen İdris aleyhisselamın bu hükümleri insanlara tebliğ ile görevlendirildikten sonra 105 veya 120 sene bu görevini ifa ettiği rivayet edilmiştir. O, zamanında yaşayan her kavmin dilini bilir ve ulaştığı her kavmi hak dine kendi diliyle davet ederdi. Kıymetli dinleyenler, İdris aleyhisselama verilen birçok mucizelerden bazıları, ağaçların yapraklarının sayısını bilir, dua ederken bir adedil evrak, ağaçların yaprakları kadar diyerek tesbih okurdu. Yıldızlara ait ilmi bilirdi. Kavmini imana davet ettiği zaman ondan yıldızların heyeti, durumu ve diğer hususi hallerini açıklamasını istediler. İdris aleyhisselam bunu geniş olarak haber verdi. Yıldızların durumunu anlattı. Bunun için nücum ilmi Hazreti İdris'ten kalmıştır denir. Melekler grup grup onun ziyaretine gelip görünürlerdi. Onların her birinin ismini, vazifesini, tesbihini bilir, havada uçup giderlerken onları görürdü. Gökyüzündeki bulutlara dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip onunla konuşurlardı. Kendisinden sonra gelecek olan peygamberleri ve Nuh tufanını haber vermişti. İdris aleyhisselam, insanlık tarihindeki pek çok ilkin sahibi, bir dönüm noktasıdır. Yaşadığı sürece insanlara her alanda medeni ve insanca yaşamanın yollarını bizzat uygulayarak göstermiştir. Matematikten astronomiye pek çok bilim dalı onun sayesinde ortaya çıkmıştır. Kaynaklarda geçtiği kadarıyla Adem aleyhisselamdan sonra sahibi olduğu ilklerden bahsedilecek olursa şöyle sıralanmaktadır. Kalemin keşfi ve yazmada kullanımı, ilimlerin tasnifi, İlk kez yıldızların hareketlerinin incelenmesi, astronomi hesaplarının yapımı, atın evcilleştirilmesi, silah olarak ok ve yayın keşfi, Allah yolunda ilk kez düzenli birlikler kurup sıcak harp yapılması, ilk kumaşı dokuyarak elbise yapmak, iğneyle dikiş dikmek, ölçü tartı aletlerini kullanma, şehir kurmak. Ayrıca Şit aleyhisselamdan sonra kimseye verilmeyen gizli ilimler kitabının da verildiğinden bahsedilmektedir. Ondan önce insanlar hayvan derileriyle örtünmekteydiler.
İdris peygamber insanlara dikili elbise giymeyi öğreten

En terzilerin piridir. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisine öğretilmiş, Şit aleyhisselamdan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin musafı da ona teslim edilmişti. Değerli dinleyenler, İdris peygamber yeryüzünün meskun, yerleşilmiş yerlerini dört bölgeye ayırıp her birisine bir vekil tayin etmiştir. Buralardaki insanların yaşamlarını rahat ve güvenli olarak idame ettirebilmelerini temin için 100 civarında şehir kurmuştur. Kendinden sonrakilere öğrettiği ilimler, başta fen, tıp, astronomi olmakla beraber daha nice, ince ve derin ilimlerdi. Bir rivayete göre eski Yunanlılar ve daha sonra gelen ilim adamları fizik, kimya ve tıp ilimlerini İdris aleyhisselamın kitaplarından istifade ederek öğrenmiş ve geliştirmişlerdir. Bunlar tabii ki Yüce Allah'ın ona bir ihsanıdır. Kendisine ilim ve marifet bağışlanan İdris aleyhisselama göklerin sırları da açılmıştır. İdris aleyhisselam normal bir ölümle vefat etmemiş, kavmiyle arasında geçen mücadelenin sonunda Allahü Teala'nın izniyle Hazreti İsa gibi diri olarak göğe alınmıştır. Göğe çıkarılmadan önce oğlu Metduşelah'ı yerine vekil, ev halkına vasi olarak bırakmıştır. Kaynaklar onun İsa aleyhisselamla birlikte aynı hayat tabakasında dünyevi cisimlerini muhafaza ederek ancak dünyevi ihtiyaçlardan kurtulmuş bir şekilde yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bazı müfessirler, bugün hayatta olan dört peygamber vardır ki, ikisi yerde, ikisi göktedir. Yerdekiler Hızır ve İlyas, göktekilerse İdris ve İsa aleyhisselamdır demişlerdir.

Kıymetli dinleyenler, hemen her toplum onun bu en büyük hatırasını, yani ölmeden önce göğe çekilmesini çeşitli efsanelerde yaşamaktadır. Dünyanın pek çok toplumuna ait efsanelerde aynen Nuh tufanı olayı gibi İdris aleyhisselamın hayatını çağrıştıran izlere rastlamak mümkündür. Bu durum İdris aleyhisselamın insanlığın henüz ilk dönemlerinde yeryüzünde görev yaptığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Adem aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasında ismi bilinen sadece Şit aleyhisselamdır. Allah-u Teala mübarek Kur'an-ı Kerim'inde İdris aleyhisselamı iki ayrı surede zikretmektedir. Bu ayeti kerimeler mealen şu şekildedir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde ben Miraç gecesinde 4. kat semada gökte İdris peygamberle karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana merhaba Salih kardeş. Salih peygamber dedi buyurmuştur. İdris aleyhisselam hakkında indirilen ayeti kerimeler ve mevcut hadisi şeriflerden onun peygamber, dost doğru, yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sabırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir.

0: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, insanı bizzat insan eğitmiştir. Buysa peygamberler vasıtasıyla olmuştur. İnsanın yegane mal varlığı zekasıdır. Bu zekayı eğitense Allahü Teala olmuştur. İnsan zekası Allahü Teala ile ancak peygamberler vasıtasıyla muhatap olabilmiştir. İnsan her şeyi bütünüyle istismar edebildiği gibi ilimleri ve eğitimleri de istismar etmiş, kendi heva ve hevesine uydurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği Bakara suresi 102. ayet-i celilesinde Harut ve Marut kıssasında anlatılmaktadır. Kendilerine öğretilen bir ilmi karı koca arasını ayırmakta nasıl kullandıkları gösterilmiştir. Aynı şekilde mesela astronomi bilimini öğrenen peygamberlerin yaptırdıkları gözlem evleri zamanla birer putperest tapınağı haline getirilmiş, saygı duyulan insanlarsa putlaştırılmıştır. Mesela Adem aleyhisselamın oğlu Şit aleyhisselamın ismi putlaştırılarak eski Mısır edebiyatına Set isminde geçmiştir. İdris aleyhisselam da diri olarak göğe çıkarılınca onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Hatırlamak için resmini yaptılar. Çok daha sonraları gelenler de öncekilerden kalan ve başka amaçla yapılan bu resmi tanrı sandılar, çeşitli heykeller yapıp tapıldı. Aynı şekilde İdris aleyhisselamın ashabından olan bilgin kişiler ve özellikle melek isimleri Nuh kavminin tapındıkları birer tanrı heykelleri haline dönüşüvermişlerdi. Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmese de Adem aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasında bağlantıyı tamamlayan Şit aleyhisselamdan da bahsedelim dilerseniz. Hazreti Şit aleyhisselam. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra gönderilen ikinci peygamberdir. Babası Hazreti Adem, annesi Hazreti Havva'dır. Adem aleyhisselamın ilk oğulları olan Habil ile Kabil'in arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kabil Habil'i öldürünce Allahü Teala Hazreti Adem'e Habil'e karşılık ihsan olarak yeni bir oğul verdi. Adem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde Şit aleyhisselam tek doğdu. Cebrail aleyhisselam Hazreti Havva'ya Allah bunu, Şit'i sana Habil'in yerine verdi dedi. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbranice olup Arapça'da Şes, Süryanice'de Şas denir. Şit aleyhisselam doğunca Adem aleyhisselam da bu hibetullah'tır. Allah'ın hibesidir demiştir. Hazreti Havva, Hazreti Şit'e hamile olduğunda, kendi alnında parıldamaya başlayan nur, Hazreti Şit'i doğurduğu zaman onun alnına geçtiğini gördü. Adem aleyhisselam bundan, Şit'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştı. Şit aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru, onun zevcesine, ondan oğlu Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynağ'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçerek nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a, ondan da Hazreti Muhammed aleyhisselama geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğullarının en ulusu, en üstünü, en sevgilisi ve ona suret ve sirette yani hal ve yaşayışta en çok benzeyeniydi. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın öteki evlatlarının hepsinden güzel ve faziletliydi. Alnında son peygamber Hazreti Muhammed'in nurunu taşıyordu. Bu nedenle Adem aleyhisselam onu diğer evlatlarından çok severdi. Adem aleyhisselam onu bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktı. Ey oğulcuğum, sen benden sonra halifemsin diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye etti. Bunu Kabil'den ve Kabil oğullarından gizli tutmasına ona emretti. Gece ve gündüz saatlerini ve her mahlukun Allah'a hangi saatlerde ne gibi ibadetler yaptıklarını bildirdi. Vuku bulacak tufan hakkında da bilgi verdi. Adem aleyhisselam, Kabil oğullarının zina ve içkiye düştüklerini, bozulduklarını görünce Şit aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğullarıyla evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye etti. Ayrıca ilahi sırları bildirip bütün ilimleri öğretti. Peygamber Efendimizin nuruyla ilgili olarak oğlu Şit aleyhisselama şöyle vasiyet etti. Oğlum, alnında parlayan bu nur son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Şit bu vasiyet üzerine saliha bir kızla evlendi. Sonra evlatlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devam ettiler. Adem aleyhisselamın vefatından sonra Allahu Teala Şit aleyhisselama peygamberlik verdi. 50 suhuf indirdi. Bunlarda hikmet ilmi, matematik, sanayi bilgileri, kimya ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmiştir. Şit aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp her tarafa yayıldılar. Onlara Allahu Teala'nın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı. Peygamberlik, din, ibadet ve yüce Allah'ın hak ve şeriatlarına göre hareket Şit aleyhisselam'da ve oğullarında bulundu. Şit aleyhisselamın dininin esasları Adem aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uygundu. Şit aleyhisselam ekseriye Şam tarafında dağlık kesimde yerleşmiş, Kabil oğulları da güneyde ovalık bölgede yaşamaktaydılar. Şit aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini, Allah'ı her türlü noksan, eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emreder, Allahu Teala'ya iman etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yapardı. 1000 kadar şehir kurup hudutlarını tespit etti ve kavminin imar ettikleri bu şehirlerde yaşayıp Allahu Teala'ya ibadet ve taatle meşgul olmalarını temin etti. Bunun için Şit oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olur, ne kin tutulur, ne suçlama yapılır, ne yalan söylenir, ne de boş yere yemin edilirdi. Onlardan herhangi biri yemin etmek istediği zaman ancak Habil'in kanı üzerine yemin olsun ki derdi. Kıymetli dinleyenler,

Reşid aleyhisselam ve kavmi gayet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık, buğuz ve haset yoktu. Kötülüklerden, haramlardan ve isyandan uzak dururlardı. Böyle yaşayıp giderken kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere Şit aleyhisselam Şam'dan Yemen tarafına gidip azgın ve sapık bir halde yaşayan Kabil'in oğullarını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Fakat bu kavim Şit aleyhisselam'ın davetini kabul etmeyip sapıklıklarında ısrar ettiler. Şit aleyhisselam onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı. İlk kılıç kullanan odur. Yemen'deki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı. Babası Adem aleyhisselamla veya kardeşleriyle Kabe'yi balçık çamuru kullanarak taştan tamir ve imar yaptı. Son peygamber olan Hazreti Muhammed'in nuru Şit aleyhisselamdan sonra oğlu Enuş'a geçti. Şit aleyhisselam oğlu Enuş'a babası Adem aleyhisselamın Hazreti Muhammed'in nuru ile ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı. Şit aleyhisselam vefat edeceği sırada yerine oğlu Enuş'u bırakıp ona Allah'ın buyruklarını yerine getirmesini ve kavmine de bunu ve Allah'a güzelce ibadet etmelerini emretmesini söyledi. Ayrıca oturdukları mukaddes dağdan inmemelerini, çocuklarının da oradan inmelerine engel olmalarını ve lanetlenmiş Kabil'in çocuklarıyla düşüp kalkmamaları hakkında da Habil'in kanı üzerine ant verdi, sonra vefat etti. Şit aleyhisselam vefat ettiği zaman 912 yaşında olduğu, peygamberliğinin ise 240 sene civarında olduğu rivayet edilmiştir. Şit aleyhisselamın oğlu Enuş, babasının cesedini özel ağaç zamkıyla ve tarçın gibi kokan ağacın kokusuyla tütsüledi. Şit aleyhisselamın cenaze namazının oğulları, oğullarının oğullarıyla kızları ve kızlarının oğulları tarafından kılındığı kayıtlarda mevcuttur. Rivayete göre Şit aleyhisselam Mekke dağlarından Ebu Kubeys dağındaki mağaraya gömülmüştür. Adem aleyhisselamın oğullarından Şit aleyhisselamdan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiş, Şit aleyhisselam böylece Ebul Beşer olan Adem aleyhisselamla birlikte bütün insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştur. Şit aleyhisselamdan sonra bütün Şit oğullarının nesepleri, Şit aleyhisselama ulaşmadığı gibi Şit aleyhisselamdan İdris aleyhisselama kadar da onlara vahiy ve peygamber gönderilmemiştir. Şit aleyhisselamdan sonra yerine bıraktığı oğlu Enuş, babasının ve dedesi Adem aleyhisselamın vasiyetlerini yerine getirdi. Kendisi Allah'a en güzel şekilde ibadet ettiği gibi kavmine de Allah'a güzel şekilde ibadet etmelerini emretti. Onları oturdukları mukaddes dağlarından aşağıya inmelerini ve lanetlenmiş Kabil oğullarıyla düşüp kalkmalarını yasakladı. Yeryüzünde ilk kez hurma ağacı diken, ilk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de Enuş'tu. Habil'in katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enuş vefat edeceği sırada bütün oğulları için bereket duası yaptı ve anında peygamberlik nuru taşıyan oğlu Kaynan'ı yerine vekil bıraktı. Kaynan da latif, muttaki ve Allah'ı çok takdis edici bir zat idi. Kavmini o da ataları gibi Allah'a itaat ve güzelce ibadet etmeye, Adem ve Şit aleyhisselamların vasiyetlerini tutmaya davet ve teşvik etti. Kaynan da babası gibi vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Aralarından hiçbir kimsenin oturdukları mukaddes dağdan lanetlenmiş Kabil oğullarının yanına inmemeleri için onlara Habil'in kanı üzerine ant verdirdi. Yerine oğlu Mehlail'i vekil bıraktı. Mehlail zamanında Adem oğullarının seyyidi ve ulu kişisiydi. O da kavmini yüce Allah'a ibadet ve taate devam ettirdi. Onlara babasının vasiyetini yerine getirdi. Vefatı yaklaştığı sırada oğlu yerdi, kendisine halif tayin ve vasiyet etti. Ona bildiği ilimleri öğretti. Alemde cereyan edecek şeyleri haber verdi. Adem aleyhisselama indirilmiş olan hükümdarların sırrı kitabı Mehlail'de bulunuyordu. Mehlail'in vefatı

Hatta onların seslerini dağda oturan Şit oğullarından bazıları duyardı. Onların bu meclisine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her kötülüğü işlemekte birleşmişlerdi. Zaman uzayınca Şit oğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri ahdi ve misaklarını bozdular. İçlerinden bir kısım erkekler oturdukları mukaddes dağlarından inip amca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yert bunu haber alınca hemen yanlarına vardı. Onlara Allah aşkına yapmayınız dedi. Atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin Habil'in kanı üzerine yaptıkları anda hatırlattı. Kendilerine vaaz ve nasihatte bulunduysa da dinlemediler. Oğlu Uhnu, İdris aleyhisselam ayağa kalkıp, ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız yerde dinlemeyerek dağımızdan inerse biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz.'' dedi. Fakat onlar yine de dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Kabil oğullarının kadınları Şit oğullarını yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şit oğullarından başka bir erkek kafilesi daha kardeşlerimiz ne yapıyorlar diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabil oğullarının kadınları tutup bırakmadılar. Daha sonra bütün Şit oğulları dağdan onların yanına indiler. Azgınlık ve onlarla evlilik yapıldı, birbirlerine karıştılar. Kabil oğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılarsa da Nuh tufanında hepsi boğulup yok oldular.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçer.

uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim. Uyan.

0: Değerli dinleyenler, rivayete göre Şit oğulları önceleri Adem Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlar. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerlerdi. Yine rivayete göre Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem Aleyhisselam'dan korkarak Yemen tarafına kaçmıştı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması, onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkinde bulundu. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladı. Bir zaman sonra Kabil oğullarından bir adam, "Ey Kabil oğulları! Şit oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizinse böyle bir şeyiniz yok," dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu kişi oldu. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi şöyle dediler: "Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeus'u, Yevuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın." Bir rivayette Süvan Şit Aleyhisselam'ın oğlu olduğu, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in de Süvan'ın oğulları olduğu belirtilmektedir. Bunlar iyi amelli, salih kimselerdi. Halk bunlara uyarlardı. Bunlar öldükleri zaman adamları, "Keşke onların suretlerini bize bir yapan olsaydı da bakarak kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik etmiş olurlardı," dediler. Yine Kabil oğullarından bir adam, "Ey kavmim, ben can vermeye güç yetiremem ama size onların suretlerine göre 5 tane put yapsam, yontsam olmaz mı?" dedi. Onlar da "Olur," dediler. Bunun üzerine Kabil oğullarının put yapıcısı onlar için Ved, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in suretlerine göre 5 tane put yontarak dikti. Adlarına put dikilenlerin kardeşleri, amcaları ve amcaoğulları gelip bu putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. O asır böylece geçti. Yert zamanında da böyle yapıldı. Bazı kimseler doğrudan döndü, sonraki asırda bu putlara ilk çağdakinden daha çok tazimde bulundular. Üçüncü asır gelince yeni gelen nesil, "Bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içinde," diyerek onlara tapmaya başladılar, küfürlerini artırdılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İdris Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. İdris Aleyhisselam onları putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar İdris Aleyhisselam'ı da geçmişte gelen tebliğcilerin yalanladığı gibi yalanladılar. Yüce Allah da onu yüksek bir makama kaldırdı. Putperestlik Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar artarak devam etti. Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ı peygamber gönderdi. Nuh Aleyhisselam da onları Yüce Allah'a ibadete uzun zaman davet etti. Fakat onlar Nuh Aleyhisselam'a karşı koydular ve kendisini yalanladılar. Nuh Aleyhisselam onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua etti. Yüce Allah da onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları dikili 5 putu sürükleyip yere indirdi. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet sular çekildi, esen rüzgarlar putların üzerini toprakla kapattı.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programı.

programında yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor, karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemiyor.

0: Demedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabi okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var. Selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insana aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah'a emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Bugün Canan bizi davet eyledi. Buyurun nasibi olanlar gelsin. Gönül mihrabına etmiş esala, iktida eyleyip kılanlar gelsin. Zümre-i uşşaka vasıl olanlar, menaref sırrından dersini alanlar. Küntü kenzin esrarına erenler, dür ile mercanı derenler gelsin. Zikret hakkı her seherlerde, seherlerde açılır nice bin perde. Yanar derya gibi şifa her yerde, o rahmet bahrine dalanlar gelsin. Ne güzel, ne hoş sözler. Muhterem dinleyenler, Zümre-i Uşşak, Aşıklar Zümresi. Men Aref biliyorsunuz bunu. Küntü Kenz biliyorsunuz. Hep bunları sinesinde barındıran bir name bütünü. Kendini bilen insan alemi bilirse, men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu, kim ki nefsini, kendisini bildi, tanıdı, Rabbini bildi mealindeki hadis-i şeriften mülhem. Küntü Kenz'de malum bütün ervahın yaratıldığı ve orada ilahi hitaba mazhar olunduğu, şereflendiği nokta, bela veya beli denilen alem, yer. Böyle içinde var. Diğer programlarımızda uzun uzun bahsettik ama burada namenin de tatlılığı ile sözlerin bütünleşmesi üzerinde duruyoruz. Gönül mihrabı, hakikaten yönelilen gönüller vardır. Ve çoktur mesela Yunus, mesela Niyazi Mısri, mesela Abdurrahat Nuri, mesela Mevlana Celaleddin Rumi, daha nice nice büyüklerimiz vardır. Allah sayılarını çok eylesinler, kıyamete değin gelecekler, büyükler gönülleri şenlendirecek.

biter. Böyle seherlerde açılır nice bin perde. Bu seherler noktasında yine işitmiştik ki suku evliya, yani veliler, hak dostları, Allah erleri, pazarı. Onların pazarı bu vakit açılır buyurulur. Malum ülkemizde birçok yerde değişik pazarlar vardır bu hayvanat üstüne. Mesela gece saat 2'de 3'te başlar. Bursa'da tutun, Konya'da tutun, Kütahya'da tutun, Doğu'da tutun, Hatay'da tutun. Her yerde böyle erkenden yahut da zerzevat gibi, meyve gibi şeylerin satıldığı haller çok erken saatlerde açılır. Dünyevi işlerde ve erken giden alacağı olan neyse onun iyisini hemen güzelce alır ve döner erkence işine başlar. Tıpkı işte insanlar için, kullar için de o vakti seher çok önemli. Hatta eskiden Akra programlarında çok değerli bir isim öyle tespit etmişti. Gündüzlerimiz başkalarının. Okulundur, patronundur, çocuğundur, şunundur, bunundur. Ama geceler bizimdir. Seherler bizim. Bizim bizle kalacağımız vakitlerdir. İşte seherlerde açılır nice bin perde. Yanar derya gibi şifa her yerde. O rahmet bahrine dalanlar gelsin. Hoşça bakın zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür. Hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır. Diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar. Gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titriye tetriye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insanın. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a." Kim abdest alırsa ve abdestini güzel yaparsa, güzel alırsa, yani onun hakkını vererek, farzlarına, sünnetlerine, adabına riayet ederek alırsa bu abdestini, dikkatli bir tarzda, sonra sümme rafa basarahu ile sema, sonra gözünü göğe diker de şu sözleri söylerse: "Fekale eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu." Bildiğimiz bir söz, kelimeteyni şehadeteyn, Allah'tan gayri ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına, onun tek olduğuna şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim manasına gelen kelimeteyni şehadeteyn. Bunu söylerse güzel abdest aldıktan sonra ne olur? Fütihat lehu semaniyetu evvabil cenne. Cennetin 8 kapısı buna açılır. Yedhulü min eyyi haşa, neresinden isterse oradan dahil olur.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Lütfeyle cemalin göster.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir: muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere, yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için, yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi: bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder: İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki, sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimiz'e

Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur. Aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun. Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim. Kur'an hadisten daha yücedir. Onu bile 7 vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, 7 vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra eserlerinde ilim ehlinin çoğundan 7 harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el-Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti. İbn Hacer'in bu konuda dikkat çekici bir görüşü daha vardır. Kıraatteki bu istenilen vecihle okuyabilme serbestliği tamamen kişinin arzusuna bırakılmamıştır. Yani dileyen Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi lügatinde eş anlamlı olarak bulduğu herhangi bir kelime ile değiştirme hakkına sahip değildir. Bilakis o veçin Peygamber Efendimiz'den işitilmiş olmasına riayet edilmelidir demektedir. Peygamber Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" buyurdu. Sahabi, "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca, Efendimiz şu cevabı verdi. "Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar." O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kur'an'ı oku da yüksel, okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer, okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin." Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise, "Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları" buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Üseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Üseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, "O gördüklerin neydi biliyor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabı üzerine şöyle buyurdu. "Onlar meleklerdi."

senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin, seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi. Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi tebe-i tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar takriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam Nafi Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündeb el-Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin Iyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu 3 kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde 2 kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalyun ve Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur. Verş, aslen Endülüs, Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıft denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye, İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinelilerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından misk kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Karlun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin, birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farzı ayn biliniz. Allah Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın, eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözlerine sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin. Bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir, nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın. Efendim öpersin. Hoplatırsın. Şaka yaparsın. Çocuk sevildiğini anlar. Ve bu ona ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi. Sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Böyle şey yok. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayır. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkartmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. O da batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona, ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın, dedik. Zülkarneyn dedi ki, kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azapla azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa mükafatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. Sonra Zülkarneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onun, güneşin, kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, eteğinde hemen hemen hiç söz, dil anlamayan bir topluluk buldu. Onlar tercümanları vasıtasıyla, ey Zülkarneyn, hakikaten Yecüc ve Mecüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi, dediler. O da, Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Hadi, siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince, üfleyin, körükleyin, dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık Yecuc ve Mecuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecuc ve Mecuc'un çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip, onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla, onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz, küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işleri itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Meryem Suresi Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, Rabbim hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağrıdı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki, o bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya! Hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir, dedi. Fakat Rabbin de buyurur ki, o bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün, 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir, buyurdu. Derken, Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara, sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın, diye işaretle bildirdi. Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl, dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de, o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, doğrusu ben senden esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen git yanımdan. Cebrail de, ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim, dedi. Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur, dedi. Cebrail, bu böyledir, dedi. Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız, dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem, Allah'ın izniyle ona, İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim, dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım, de. Meryem, onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın, dediler. Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi, baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi, annen de fahişe değildi, dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz, dediler. Çocuk dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, işte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kâfirlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde neler neler görecekler. Fakat buna rağmen zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı onları uyar. Onlarsa hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar. Şüphesiz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız.

Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selamette kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş hem de İsrail oğullarına gönderilmiş Resul bir nebiydi. Ona bulunduğu yere göre Tur'un sağ tarafındaki ağaçtan seslenmiş ve onu bir dost olarak baş başa konuşacak kadar huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı. O da Resul bir nebiydi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden, doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret. Onun bir adaşını
benzerini biliyor musun? Yoktur. İnsan, ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan, önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki biz onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse, önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra muttaki olan, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız, cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada, cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere bu iki topluluktan, mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha muteber ve güzeldir dediler. Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona mühlet verdikçe versin, ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi, ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O, görünmeyeni, ahireti mi biliyor, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O, dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları tanrı, put haline getirip ona bağlandılar, her işlerinde ondan güç alır oldular. Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler, bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini çok acıyıcı zatımızın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman
yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Taha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure, adını başındaki mukatta harflerinden almıştır. 130 ila 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ey Tahir! Ey temiz insan! Ey Hadi! Ey mümine hidayet eden manalara verilmiştir. Bu sure, peygamberliğinin 5. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir. İslam'ın Yaman düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürme görevini üstlenmişti. Ona doğru giderken, kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye yöneldi. Fakat onların evlerinde bu sure okunurken işiten Hazreti Ömer, onun cazibesinden sarsılmıştı. İçeri girip okuduklarını istemiş, sakladıkları için de onları dövmüştü. Sonra kız kardeşi Müslüman olduklarını söyleyip yazılı sayfaları verdi. Ömer radıyallahu anh bunları okuyunca Resulullah'ın huzuruna gitti ve İslam'la şereflendi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Taha Resulüm, biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından peygambere indirilmedir. O, Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Hani vaktiyle Sina'da o bir ateş görmüştü de, ailesine, siz durun, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. Musa onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, haberin olsun, senin Rabbin benim ben. Hadi pabuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak çırparım. Ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. Allah buyurdu, onu yere bırak ey Musa. O da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu, al onu eline, korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz.

de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilhamla bildirmiştik. Onu sandığa koy. Nil nehrine at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır demiştik. Ey Musa! Sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi? Diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayla adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. Seni kendim için peygamber seçtim. Kardeşinle birlikte sen benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta o Firavun'a tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hemen ona gidin de deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. Bize peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. O da, Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da unutmaz da. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık, yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. Ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Dedi.
biz de mutlaka

Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur, dedi. Sihirbazlar işlerini ve Musa'nın sözlerini tartıştılar. Ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at, istersen biz ortaya atalım, dediler. Musa, hayır, siz atın, dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki, onların ipleri, halatları ve değnekleri, düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bunun üzerine biz, korkma, çünkü sen, evet, sen daha üstün geleceksin, dedik. Sağ elindeki asanı at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa, nereye varsa, ne yapsa, umduğuna eremez. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, benim yönetimim ve otoritemin geçerlilik alanında, ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz, dedi. Sihirbazlar, bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver, yapacağını yap. Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır, dediler. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt, çıkar. Onlara denizde asanla kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma, boğulmaktan da endişe etme, diye vahyetmiştik. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola iletemedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik ve Tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse, hiç kuşkusuz o uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen
sonra da

doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir? Dedi ki, onlar işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri onları saptırdı, buyurdu. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız, dedi. Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de kendi mücevheratını attı. İşte bu şekilde Samiri onlara yapmacık olarak böğren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama o unuttu, aramaya gitti, dedi. Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? Doğrusu Harun da onlara önceden, ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın. Bana uyun ve emrime itaat edin, demişti. Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Musa dönünce, ey Harun, onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin? Dedi ve sakalından, saçından tutup çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı, başımı, saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim, dedi. Musa, ey Samiri, ya senin bu işin nedir, dedi. O da, ben onların fazla bir şey görüp bilmediklerini gördüm de onları inandırmak için ben elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladım. Onu da buzağa kutsal zannedilsin diye erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi, dedi. Musa, defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız, dedi. Ancak sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Resulüm, böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında, siz dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir süre kaldınız, diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa bir günden daha fazla kalmadınız, diyecek. Resulüm, sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki, Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz, çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak.
Orada ne bir eğrilik, çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan, uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde İblis'ten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan, o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Ama Allah o sırada buyurdu ki, birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa ne sapar ne de sefalete düşüp bedbaht olur. Bundan böyle kim zikrim, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine hoş gelene uyarsa, şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz, toplarız. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim, der. Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar.
Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.

0: Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel, sabahleyin ve batmasından evvel, ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde, akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında, öğleyin de tesbih et, namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet, takva sahiplerinin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. O, bize Rabbinden bir ayet, mucize getirmeli değil miydi? Dediler. Halbuki, evvelki kitaplarda olanın açık delili, Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları, o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Resulüm de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibarıyla hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, bileceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16'yı dinlediniz.
2: Akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.